mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'laştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

6. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesiyle paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. sıratımız 27. basamakta tamamlanır. İradenin sıratımızdaki 14. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta, 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak ve Allah-u Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki nefsin hidayetinin de 3, iradenin hidayetinin de 4, hepsinin Allah'a teslimi, nefsin tezkiye olmasıyla mümkün. Nefs tezkiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de
olmazsa olmaz, olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan, ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda. Onun için göğüse kadar gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası, zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya dolmaya dolmaya başlar.
Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır. Nefsi emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerinden karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 tezkiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler. Diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz. Ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime felâ upsumu bin nefsi levameti, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi,
ruhu üçüncü gök katında nefs-i mülhime şems 8 fe elhama fücura ve takva o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında. Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak fecr 28. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuştur da Fatır 18'de. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. 3. 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı,
Ullelbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslim Allah-u Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve zülfetül cenneti lil muttakine gayri bahit hazamatu adüne likülli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için, meaba sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri, takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala ve o insanlar Allah'a teslim olanlar, Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır. Meaba sığınmıştır. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki Vallahi indehu husnul meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh
beka makamında öğretilir. Üçüncü ruh zühd makamında öğretilir. Dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah-u Teala size indi ilahide bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %65 birden öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Zühd makamına geçti demektir. Allah Teala zühd kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil zikre dönüktür. Dünyaya değil Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası zühd makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta teslim etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesir sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasretlerini devreye soktuğumuz zaman %100 ruhunuzun hasretleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181
doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece 219'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudumuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz 219 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde 4 kademe Kur'an'ın ruhundasınız. Ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190-191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu açtınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul-elbab makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye
göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği. Ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi yedi tane gök katının hepsini, yedinci katın yedi tane alemini ve yedinci alemin en üst noktasını indi ilahide sıdretin müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ullelbab makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, bildiği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir. O suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün yedi katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün yedi katı itibariyle yükselmiştir. Ve sitretin müntahayı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. Ve o zaman Allah
nebisiyle, nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salah makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu dinen hunefa ediyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı. Muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı. Nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi bir gün kendisine sitet-i münta gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından İhlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da 1. mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamına ulaşmıştır. Salah makamının 1. mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları oluşacaktır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin 1. mertebe, 1. kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. 2. mertebesi Allah o kişinin 2. kademesi bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. 3. kademesi ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet. Devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah-u Teala'nın talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve 4. mertebe, 4. kademe Allah-u Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının 1., 2., 3. ve 4. kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14'te sıralar bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve size isyanı, fıskı, küfrü, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.
Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi başka insanların Allah yolunda irşad edilmesine artık vasıtadır. Allah Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkiki imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkiki imana da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının yedinci ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane teslimden ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm. El Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni gün, bir yeni konu. Konumuz ilim, irfan. Sevgili kardeşlerim, Allah ilmin sahibidir. Allah'ın ilmi biz insanların hudutlu mahluklar olan, sadece mahluk olan biz insanların ilim sahasını da, irfan sahasını da Allah'ın ilmi kaplar.

yine bir müminimin çok küçük bir kısmının sahibi olurdunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın okyanusundan bir damla hepimizin ilmi, irfan sahibi isek irfanımız da öyle. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni buluşla insanlar yeni yeni zaferlere imzalarını atıyorlar. Özellikle şu genom haritasının oluşmasından bu yana hızlı bir ilerleme söz konusu hücreler aleminde, mikro alemde. Sevgili kardeşlerim, ama bir şey hep unutuluyor. Allah Teala'nın bize yeni bir ilim vermesinde ulaşabildiğimiz nokta ne kadar biliyor musunuz? En üst seviyede her yeni ulaştığımız ilmin %5'ini çözebiliyoruz. Kendi ilim sahamıza, idrak sahamıza aktarabiliyoruz. Her yeni buluşla birlikte %95 bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yani bir taraftan ilmimiz yükseliyor, şöyle yükseliyor. Ama bir taraftan onun 20 katı, 19 katı bilmediğimiz kesim yükseliyor. Her yeni bilim, her yeni öğrendiğimiz yeni bir cephesi Allah'ın ilminin gene bize bir %5 kazandırıyor. %95 de yeni bilmediğimiz bir kesim oluşuyor. Yani cehaletimiz giderek artıyor. İlmimiz de kabili kıyas olmayacak kadar büyük bir cehalet artışı. Ve mağrur insan hala Allah'ı inkar etmenin peşinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ilmin sahibi Allah'tır. İrfanın sahibi gene Allah'tır. İlmin ve irfanın ötesinin de sahibi gene Allah'tır. Biz insanlar onun sonsuzluğun içerisinde bir damlanın ilim olarak, irfan olarak ve onun ötesi olarak sahip olabiliriz ancak. O her şeye kadirdir. Kadiri mutlak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin sizinle bir Kur'an'da gezinti yapalım. Acaba ilim nedir, irfan nedir, bu ilmin kademeleri nelerdir? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, arıyoruz. Bakara suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde. 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara nimet verdiğini söylüyor. Allah'ın nebilerinin biz insanların başlarının üzerine nimet olduğu müessesesi gündeme geliyor. Bakara 150. Ve Bakara 151'de de Allah Teala buyuruyor. Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimüküm il kitabe vel hikmete ve yuallimüküm malem tekunu talemun. Diyor ki Allah Teala tıpkı o nimetim gibi yani 150. ayet-i kerimesindeki nimetim gibi size de sizden birini, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim, beaz ettim, aranızda hayata getirdim. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir, size sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört ve daha bilmediğiniz şeyleri hikmetin ötesinde olanları da öğretsin diye beş. Öyleyse
28 basamaklık

bir İslam merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda acaba ilmin yeri neresidir? İrfanın yeri neresidir? Hangi kademelerden geçer? Böyle bir standardı beraberce tezekkür edeceğiz. Allah Teala ilim sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala irfan sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan, marufu emreden, münkerden nehyeden mürşitlerden bahsediyor. Diyor ki aranızda her zaman bir topluluk bulunsun. Münkerden nehyeden ve marufla emreden. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Şimdi muhtevaya beraberce bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta da değerlendirirler. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar olayları yaşayan ve olayları değerlendiren insanların hepsidir. Hepsi yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlarsa onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Ama onların dışındakiler Allah Teala tarafından seçilir. Neden seçilir? Allah Teala özellikle Allah'a isyan etmeyen insanların hepsine bu hakkı tanımak istiyor. Bunun için hepsi seçilirler. İnsanları Allah'ın yolundan men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar hariç. Dikkat edin ki bu insanlar başka insanların hidayetine mani olanlardır. Ayetleri gizleyerek, ayetleri yalanlayarak, ayetleri inkar ederek başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemek suretiyle yeryüzünde fesat çıkarırlar insanlar. Onlar seçilmezler. Allah'ın seçtikleri, onların da seçtik, Allah'ın seçtiklerinden de %10'dan daha azı Allah'ın cennetine girebilecek olanlardır. Bu sebeple seçilenlerin de küçük bir kısmı, az bir kısmı kurtuluşa ehil olurlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dileyenler mutlaka seçilenlerdendir. Ama seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu seçilenler içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler tebliğe muhatap olanlardır. Tebliğ herkese ulaşır. Bir kısmı elinin tersiyle tebliği iter, bir kısmı tebliğe göğsünü açar ve tebliğ onun kalbine tesir eder. İşte sadece o insanlar ölüyken
Allah-u Teala tarafından hayata geçirilecek olanlardır. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet vardır. Görme hastalarının üzeri perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Bu insanlar ilmin dışındadırlar. Ömürleri boyunca dünya ilimlerinden neyin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah onları ilim sahibi kabul etmez. Onlar ilmin, Allah'ın ilminin cahilidirler. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Benim ilmimi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse ilim müessesesinin dışında kalan insanlar var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ilmini bilmeyenler. Kim bu insanlar? Yunus 7 ve 8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilemezler. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar dünyaya dönüktürler. Dünyaya ait olan şeylerle, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse alimle cahilin arasında kesin bir farklılık var. Birinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kendilerinin ilim sahibi olduğunu zannedip de ilimsiz kalan insanlar bunlar. Alim olmanın standardı ya da cehaletten kurtulmanın standardı gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinetin alınması. Bu cehalet kapısını kapatıp ilim kapısını açan bir anahtardır. Cehennemin kapısını kapatan, cennetin kapısını açan bir anahtardır aynı zamanda. Ne oldu? Cehaletten ilme o açılan kapının içinden geçerek kişi girer. Alim olmuştur, hayır olmamıştır. Ama ilmi başlamıştır. Artık o kişi cahil değildir. Cahillerin arasından kendini kurtarmıştır. Ona ilim verilmeye başlamıştır. İşte ona ilim verildiğinin, verilmeye başladığının ispatı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göredir. Diyor ki Allah Teala orada onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler de idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Yani kalplerindeki mühür açılmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Ve kişi küfür sahibiyken şükür sahibi olmuş. Kalbindeki küfür kelimesi ekinnetle birlikte alındığı için artık küfrün sahibi değildir kişi. Kafir hüviyetinde değildir. Artık o mümin hüviyetindedir. Kalbine iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır. Ama kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi ilmin başlangıç noktasındadır. İlim burada başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilmin başlangıç noktası tilavete muhatap olmaktır. Yani tebliği aşmış olan, tebliğ onun iç dünyasında bir şeyleri vücuda getirmiş olan, bu vücuda getirdiği şeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi
ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor, Allah'a inanıyor, ruhunun Allah'a ulaşmasının, ölmeden önce ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor, Allah'a ulaşmayı dilediği için. Dilerse ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dilediği an rahim esmasıyla tecelli başlıyor ve bu tecelli o kişiyi kendisine ilim verilmeye başlanan bir noktaya ulaştırıyor. Tilavete muhatap kılıyor. Tilavet bu noktadan sonra kişinin adım adım ilme girişini sağlayan ilmi müessesenin adıdır. Öğretim müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, ilminizin başlangıç noktasıdır. İlmel yakinin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan itibaren adım adım ilme yakin hasıl edeceksiniz. Ve bundan sonra Allah-u Teala kalbinizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra, kalbinizdeki ekinleti aldıktan sonra şükür sahibi oluyorsunuz. Kalbinize iman yazılmıyor ama küfür kelimesi alındığı için şükrün sahibi oluyorsunuz. Kalbinize konulan ihbapla birlikte. Öyleyse ekinnet küfürle birliktedir. Ekinnet de küfür de kalbinizden alınır. Ve kalbiniz o noktaya kadar mutlaka mühürlüdür. Kalbinizin mührünü açan Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Ve kafir olmaktan kurtuluyorsunuz. Bu ilminizin başlangıç noktası. Sonra ne oluyor? Allah-u Teala ihbatı kalbinize koyduktan sonra, sizi şükür sahibi kıldıktan sonra, tilavet sizin üzerinizde pozitif tesirlerini icra etmeye devam ediyor. Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü şerh ediyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Enam 125. Femen yuridullahi en yehdihu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi diler? Kendisine ulaşmayı dileyenleri diler. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Yani o kişinin ruhunun da veçinin de nefsinin de iradesinin de Allah'a teslimini temin edecek olan başlangıç budur. Kişiyi teslime götürmek için Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol. Buna bir nevi ilim yolu da diyebilirsiniz. Bu yolu olmazsa kişi ilmin sahibi olamaz. Biliniz ki bunların hepsi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Neler? Rahim esmasıyla siz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizin mührünü açması, kalbinizden küfrü alması, ekinneti alması, yerine ihbatı yerleştirmesi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, hepsi 5-6 dakika içerisinde gerçekleşir.
Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oluyor o zaman?

O zaman muhtevaya dikkatle bakın. O zaman Allah Teala'nın size bir büyük ihsanıyla karşı karşıyasınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsünüze gelecek. Göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşacak. Göğsünüzden kalbinize ulaşacak.

0: göğsünüzde hem kalbinize ulaşan bir güzellik. Sonra mı ne olacak? Sonra da Allah Teala'nın dizaynıyla nefsinizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlayacak. Burada. Öyleyse Allah Teala'nın vücuda getirdiği standartlara dikkatle bakın. Allah'ın 12 tane ihsanıyla muhatap olacaksınız. Ve Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 2. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. 3. Kalbinizin mührünü açıyor. 4. Küfür kelimesini alıyor. 5. Ekinleti alıyor. 6. İhbat koyuyor kalbinize. 7. Kalbinize ulaşıyor. 8. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 10. Sizi huşuya ulaştırıyor. 11. Mürşidinizi gösteriyor. 12. 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar irşat makamının söylediklerini artık yerli yerine oturtmaya başladınız. Kalbinizde ihbat var. Artık küfür sahibi değil, şükür sahibisiniz. Ama kalbinize henüz iman yazılmamış. Ama küfür alındığı için mümin hüviyetine girmişsiniz ve tilavete muhatapsınız. Öyleyse mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabiiyet. Tabiiyetten sonra Allah Teala'nın devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderiyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. 3 tane nimet aldınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. 4. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 5. Nefsiniz nefs tezkesine başlıyor. 6. Ve İradeniz güçlenmeye başlıyor. 7. 4 tane de vasıf şartı kazanıyorsunuz. Demek ki bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi ile beraber tam 7 tane Allah-u Teala'dan nimet alıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala sizi teçhiz ediyor, irşat makamına ulaştırıyor. İrşat makamıyla beraber oluyorsunuz. Öyleyse bu noktadan itibaren tilavetin farklı bir noktasına, farklı bir tatbikatına muhatap olacaksınız. Artık siz nefs tezkiyesine ehilsiniz. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsedilen tilavetin bittiği yer, nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. Aslında tilavet ilim öğretisine dönüşmüştür. Sadece söylenen değil, algılanan bir ilim vardır. Kişinin kendisine ilim verilmeye başlandığı nokta, o kişinin kalbine ihbatın konması, kişinin şükür sahibi olması noktasıdır. Bu noktadan itibaren kişinin ilmi algılamaya başlaması söz konusudur. Birçok dergahları ziyaret eder, onlardan ilim almaya çalışır, kendisi bir şeyler inceler ve sualler sorar, cevaplar alır. Yavaş yavaş o ilmi kişi algılamaya başlamıştır. Cahil olduğu devir Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında kapanmıştır. Hem küfürden kurtulmuştur, hem cehaletten. Ama alim olamamıştır. Daha ilim almaya yeni başlıyor kişi. Birinci seviyesinde kişinin henüz mürşidi yoktur. Başka başka kaynaklardan, başka başka yerlerden çeşitli ilimleri tahsil eder. Ama ilmin gerçek tahsil edildiği yer, kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Nefs tezkiyesi boyunca ilim tahsil edilir. İlmel yakin adım adım daha üst boyutta o kişi de tahakkuk edecektir. Her kademede nefsin %7 fazilet birikiminde o kişi biraz daha ilim sahibi olacaktır. Nefsinin afetleri azaldıkça, faziletler arttıkça nefsinin kalbinde, ilmi de ona paralel olarak bir gelişme gösterecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece ilmin tamamen dışındadır. Cahiller zümresi içindedir. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tebliğe muhatap olmuştur ve kendisine ilim verilmeye başlanmıştır. Ve bu ilim verilmeye başlandığı için Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İlme muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kendisine tebliğ yapılan kişidir. Kendisine ilim verilen kişidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşana kadar ilim alacaktır. İlim verilen kişinin irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna dair olan inancı yerli yerine oturdukça kişi ilmi gerçek anlamda bünyesinde yerleştirecektir. Çünkü ihbat sahibi olmuştur. İdraki önleyen ekinet alınmıştır. kişiden idraki sağlayan ihbat konmuştur. Bu noktaya kadar kişi kendisine ilim verilen kişidir. Ama ihbat konduktan sonra artık o ilim sahibi olmanın başlangıcındadır. İlim sahibi olmak ihbattan sonra başlar. Ondan evvel kişinin idrak edebilecek kapasitesi yoktur. İdrak yedinci basamakta başlar. Yedinci basamağa kadar kişi kendisine önce tebliğ yapılan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kendisine ilim verilen kişidir. Ve ihbat konulduktan sonra ilmin sahibi olmaya başlıyor kişi. İdrak etmeye başlıyor ilmi. Bu, o kişiyi ilim sahibi yapar. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin ilim sahibi olma müessesesi daha hızlı bir gelişme gösterecektir. Çünkü ilmin öğrenmesine mani olan doğru ilmin öğrenmesi söz konusu değilse öğrenen ilim değildir. Onun için o kişi ilim sahibi olamaz. Doğru ilmin öğrenilmesi ise nefsindeki afetler azaldıkça yükselir. Doğru ilmi öğrenme seviyesi nefsin afetleri azaldıkça yükselir. Öyleyse kişi 14. basamaktan itibaren daha hızlı bir şekilde ilim sahibi olacaktır. İlmin algılanmasıyla ilim sahibi olmak arasında gene 3-4 basamaklık bir farklılık söz konusu olacaktır. Ve ilmin sahibi olmak 14. basamaktan başlar. Bu nefs tezkiyesi boyunca kişiyi devamlı artan bir standart içinde ilmel yakinin sahibi kılar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi nefsini %51 oranında tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi afetlerden %50'den daha fazla kurtulmuştur. Şeytanın hegemonyasından da aynı seviyede kurtulmuştur. Nefsi ve kişi nefsindeki afetler azaldıkça daha çok ilim sahibi olmak kapasitesine kavuşmuştur. Ve ruhunun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a teslimiyle artık Allah'ın evliyası olmuş ve gerçek anlamda bir ilmin sahibi olmuştur. Allah'ın evliyası ilim sahibidir. Allah'ın evliyası ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Allah'ın evliyası ilmel yakini tamamlamış olan kişidir. Öyleyse ilim müessesesi buraya kadar geliyor. Bu noktadan sonra olanlara gelin beraberce bakalım. Kişi Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş. Allah'a sığınmış. Peki sonra bu sığınma müessesesi onun sığınağa sığındığını ifade ediyor. Kişinin evliya oluşunun Allah'ın evliyasından biri oluşunun müjdesini veriyor. Artık o kişi için korku ve mahzun olmak söz konusu değildir bu noktadan itibaren. Biliyor ki o Allah'ın evliyası olmuştur. Eğer daha ötesine iman sahibi olabilirse fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse ilm vel yakinin başlangıç kademesi üçüncü basamaktır. İlm vel yakin üçüncü basamakta başlar. 14. basamakta hızını arttırır. Vasfını da arttırır. Daha üstün vasıflı bir ilmin sahibi olur. Nefsinin afetlerinden kurtulacak kişi. Ve 21. basamakta kişi yakin kademesinde ilim sahibi olur. İlm el yakinin tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu, sala yok olduğu, velayete adım attığı, 7 velayet makamını yaşayacağı bir statüyü içerir. 7 velayet makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamıdır. Bu 7 tane makam kişiyi giderek daha derin bir ilmin sahibi yapar. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus, kişinin ilimden irfana geçmesidir. Bir başka husus da aynel yakini kişinin üstlenmesidir. Öyleyse ilmel yakinin bittiği yerde aynel yakin başlamıyor. İlmel yakin 21. basamakta son buluyor. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı ilmel yakinin bitişinden sonra aynel yakinin henüz başlamadığı 4 tane kademe içeriyor. Velayetin ilk 4 kademesi ilm vel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. İlm vel yakin tamamlanmıştır. Kişi ilme yakin derecesinde sahip olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamamıştır. Aynel yakinin yani hikmet sahibi olmanın vasıflarına henüz sahip değildir. Dikkat edin. Aynel yakinin temel vasfı hikmetin de sahibi olmaktır. Ve ruhunu Allah'a teslim eden kişi hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fena makamı ruhun Allah'a teslim edildiği makam. Yani sığınağa sığınılan makam. Burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'a ruhun ulaştığı noktada Allah'ın zatında yok olması söz konusu ve kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Ruh sığınağa sığınıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz etmiştir. O yolun sonunda ruh sığınağa, sığınak olan Allah'a, meab olan Allah'a sığınır. Nefsin kalbindeki nurlar çoğalıyor. %51'den %61'e çıkıyor burada. 61'e çıkınca Allah-u Teala yeni bir makamın müjdesini veriyor kişiye. Ona bir altın taht ihsan ederek, nimet, onu altın tahtla nimetlendirerek La mekana mekansız. Bak kavim yapıyor. Beka makamının sahibi kılıyor. Sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecek. Züht makamının sahibi olacaktır. Nurlar %71'i de aşacaktır. Ve ne zaman ki o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut sahibi olacaktır. Yani fizik vücudunda Allah'a teslim edecektir. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aşmıştır. Bu dört makam, fena, beka, züht ve musinler makamları, fizik vücudun teslimini de içeren makamlar, bir geçişi ifade eder. İlmel yakinden aynel yakine geçişi. Bu geçiş sırasında o kişinin kalp gözünün açılması mümkündür. Kalp kulağının açılması da mümkündür. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi artık kalp gözüyle bakmaya başlar. Yani kalbindeki basar hassası çalışmaya başlamıştır. Fiziğin ötesini görme konusunda kişi gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı zaman mesela hastasının üzerindeki gıca ve tatlı perde açıldığı zaman küfürden imana dönüşünü tamamlamıştır, mümin olmuştur. İlmin başlangıcındadır. Ölüyken hayata gelmiştir ama fizik vücut açısından. Baş gözüyle görmekte, baş gözleri hissetmektedir. Ama kalp gözünün rüyeti bu noktadan sonra başlayacaktır. Hangi noktadan sonra? Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettikten sonra mutlak olarak başlayacaktır. Çünkü ondan sonra daimi zikre sıra gelecektir. Kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibidir. İşte o zaman o kişi aynen yakinin sahibi olur, hikmet sahibi olur, irfan sahibi olduğu da kesinleşmiştir. Ama bundan evvel kişi irfan sahibi olabilir mi? Olabilir. Velayet makamlarının her birinde kişi hikmet sahibi ilk dört makamda olamaz ama irfan sahibi olabilir. Fena makamında da, beka makamında da, züht makamında da, müsinler makamında da Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açabilir, kalp kulağını da açabilir. O kişiye göstermek istediklerini gösterebilir. O kişiye söylemek istediklerini söyleyebilir. O zaman bu kişi ilmin sahibi olan alim sıfatından İrfanın sahibi olan arif sıfatına bürünür. Ama henüz hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse arif olmak irfan sahibi olmanın bir bölümüdür. Arif olmak hikmet sahibi olmadan evvelki kişinin gaybe açılan pencerelerinin açıldığını gösterir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İşte böylece kişi irfan sahibi olur. Diyelim ki bu kişi fena makamında, beka makamında, züht makamında, musinler makamında kalp gözünü açmadı Allah'a. Mümkün müdür? Mümkündür. Açmayabilir. Ama eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalp gözü açılacaktır. O kişi hikmet sahibi olacaktır. İrfanın da 7 tane özelliğin sahibi olarak vukuf sahasına girecektir. Ne olacaktır daimi zikre ulaşan kişide muhteva? O kişi ulul elbab olacaktır. Lüplerin sahibi olacaktır. İrfanın temel müessesesi lüplerin sahibi olmaktır. Hikmet makamında kendisini gerçek olarak gösterir. Kalp gözünün kalp kulağının sahibidir kişi ama hikmetin de sahibidir. Hikmetin sahibi olabilmek için kişinin ulul elbab olması şarttır. Ulul elbab olmak ise daimi zikrin sahibi olmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan hayrın sahibi olamaz, hikmetin de sahibi olamaz. Öyleyse kimdir irfanın üst boyutunun sahibi olanlar? Hikmet sahipleri. Birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İki, bu sebeple nefslerinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama ne fena makamında, ne beka makamında, ne züht makamında, ne muhsinler makamında kişinin nefsinin afetlerinin hepsi yok olmaz. Onun için onların irfan sahası hudutludur. İrfan sahibi olabilirler bu safhada ama sadece kalp gözü ve kalp kulağı açısından hikmetin oluşmadığı bir noktadadırlar. Ne zaman ki daimi zikrin sahibidir, o zaman 4 vasıf sahibi olur. Kişi vasıf şartı, daimi zikir, afetlerin hepsinin yok olması, kalp gözünün mutlak açılması, kalp kulağının mutlak açılması. Bir adım daha, 3 tane de sonuç şartının sahibi olacaktır. Vasfının sahibi olacaktır. Bir, ehli tezekkürdür kişi. Allah-u Teala ile her an konuşabilir. İki, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Derecat kazanmaktadır. Üçüncüsü de o kişi hikmet sahibidir. Burası aynel yakin müessesesidir. Aynel yakin kişiye irfanın üst boyutunu kazandırır. 5 duyumuzda hissedemediğimiz farklı özelliklerin mutlaka sahibi kılar kişiyi. Burada bu mukteseb bir hak olarak alınır Allah Teala tarafından. Kişi bunu iktisap etmiştir daimi zikrin sahibi olarak. İrfanın ulaşılması lazım gelen gerçek mertebesi kişinin hikmet sahibi olduğu alanda kendisini gösterir. Ve kişi ulul elbap olur. Velayetin 5. makamı. Muhsinler makamından sonraki 5. makamı kişi ulul elbap olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Sonra ona gök katları gösterilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra bu kişiye gök katları gösterildiğinde ihlas sahibi olur. Nefsinin kalbi halis olan bir insandır bu. Ve aynel yekinin sahibidir. Öyleyse irfanın daha üst kademesinin sahibidir. 7 gök katı tamamen gösterildikten sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. O zaman bu kişi ihlas makamını da bitirmiştir. Velayetin son makamı olan salah makamına geçmiştir. İlmel yakinde değil, aynel yakinde kişi. Ve salah makamında tövbe-i nasuha davet, günahların örtülmesi, salah nurunun o kişiye verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle devam eden bir hikmet müessesesi kişiyi irşada ulaştırır. İrşada ulaşan kişi salah makamının 4. kademesindedir. aynel yakinin sonudur burası. Bu noktadan itibaren kişi iradesini Allah'a teslim edecektir ve hakkul yakinin sahibi olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın söz konusu olan irfan sahibi kullarının en üstünleri hakkul yakinin sahipleridir. Hakka da rüyet hasıl etmişlerdir. Yakin derecesinde hakkı müşahede edebilmektedirler. Onlar Allah Teala tarafından irşada memur ve mevzin kılındın cümlesiyle irşada tayin edilenlerdir. İrşadla görevlendirilenlerdir. Bütün sahabe bu şerefe 14 asır evvel ulaşmışlardı. Şimdi bu 7 tane velayet kademesinde Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine bakalım. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Nereye kadar geliyor tilavet müessesesi? 14. basamağa kadar geliyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar o kişi tilavetin ötesine geçiyor, ilim sahibi oluyor. 21. basamağa kadar kişinin ilim sahibi olması söz konusu. İlm ve yakinin bittiği yerde o kişiye Allah Teala kitap öğretiyor. Fena makamı, beka makamı ve zühd makamı ve de muhsinler makamı, bu dört makam kitabın, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğretildiği makamlardır. Ve kişi ruha girmiştir. Bir kısmının kalp gözü açılır, bir kısmının açılmayabilir. Açılanlar mutlaka ruha girenlerdir. Öyleyse buradaki ilim, ilmel yakinin ötesine gelmiştir. İlmel yakini aşmıştır. Burada kitabın artık ruhu öğretiliyor. Öyleyse 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretilir. İlim devamlı olarak yükseliyor, kitabın ruhunun öğretilmesi o kişinin ilmel yakini açtığını kesin olarak gösteriyor. Ama aynı yakine ulaşması daha söz konusu olmamıştır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşacaktır, o zaman aynı yakinin sahibi olacaktır. Hikmetin sahibi olacaktır. Buna Allah Teala hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesinde artık o kişi üst seviye bir ilmin sahibidir. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Ve ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve selam makamının ilk dört mertebesi hikmeti ifade eder. Beşinci mertebesi ise hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde daha bilmediği şeylerin öğretilmesi, kalbinin 19. müzeyyen olma kademesinde kişi hikmetin ötesini Allah-u Teala'dan öğrenerek irşat makamının sahibi olur. Bu nokta hakkul yakini ifade eder, yakinlerin en üstünü. Kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka irfanı elde ettiği nokta, ilmel yakini açtığı, aynel yakini ulaştığı noktadır. Bu noktadan evvel de irfan sahibi olabilir. Ama bu kişinin o asıl hedefine ulaşması, hikmetin sahibi olması mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve kişinin, irfan sahibinin ulaşabileceği son nokta, iradesini de Allah'a teslim edip de son bilmecenin çözüldüğü, Allah'ın zatını gördüğü hakkül yakin noktasıdır. Bütün insanlar için ulaşılacak son nokta budur. Hakkül yakin. Bu kademede evvela Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Bütün kavimlerdeki resuller vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Ve devrin imamları vardır. Her devirde o devrin imamı vardır. O da hakkül yakinin sahibidir. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilim ve irfan konusundaki anlatımımız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâta. Tevbi aleyhim ve lallim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız,

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır.

kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet fazla selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır.
O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Yine mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, ilim ve irfan kelimeleri hep birbirinin aynı anlamındaymış gibi kullanılıyor. Ama ikisinin de kapsadığı anlamlar farklı farklı. İnşallah bize bugün ilim ve irfan kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'e göre farklarını, kapsadığı anlamlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Serdar. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın indinde ilim ve onun daha ötesinde olan irfan biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşır. Allah'a göre sadece ilim vardır. Allah ilmin sahibidir. Ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safhayı da irfan dediğimiz safhayı da beraberce kaplar. Öyleyse ne zaman biz şu fizik aleme ait bu standartlarda kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermeden algılanabilecek olan dizaynı düşünüyorsak onun adı ilimdir. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı ve kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla algılanan ilim, ilim adını alır. Bir kişinin ilmin ötesine geçmesi, onun hikmet sahibi olmasıyla anlaşılır. Öyleyse, dizayna baktığımız zaman, farklı aşamalar görüyoruz. Evvela, kalp gözü ve kalp kulağının fiziği algılayamadığını görüyoruz. Kalp kulağı ve kalp gözü öyle bir kapalı ki fiziği algılayamıyoruz. Daha sonra kalp gözü ve kalp kulağı açılıyor. Yalnız fiziği algılamak üzere. Daha sonra fiziğin ötesine geçiyor. Hikmeti algılayamıyor. Sadece hikmetten evvelki görüntüler ve onlar hakkındaki küçücük bilgiler. En sonunda zemin katın bütün sırları, sonra 7 tane gök katının sırları, ondan sonra salaha ulaşma, Allah'ın zatında görülmesi. İşte böyle bir dizayn nereye kadar ilim safhasını kapsar, nereden sonra irfan adını alır, bunu görelim. Önce baş gözleri var, baş kulakları var. Ama herkesin kulaklarında vakra var. Herkesin kalbinde ekinnet var. Başlangıç itibariyle bütün kalp gözleri ve kalp kulakları fizik standartlarda mürşide karşı kapalıdır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün. Ama seni görmezler. Sadece bakarlar diyor. Öyleyse bakmak başka şeydir, görmek başka şeydir. Gözler sadece bakar. Gözler görmez. Gören göz değildir. Gözün baktığını aktardığı yerde beynimizde onun görülmesi sağlanır. Hangi kudret, nasıl gözümüze kadar gelen normal görüntüyü tersine çevirerek zihnimizde şekillendiriyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer bir mercekle bir görüntüyü bir perdeye veya bir duvara aksettirirseniz görüntünün ters olduğunu göreceksiniz. Ama gözlerimiz yürüyen bir insanı ayakları yerde olarak görüyor. Öyleyse gözümüze görüntü geldikten sonra o zihnimize ulaşıncaya kadar ters çevriliyor, doğru hale getiriliyor ve öyle görüyoruz. Gözler görmez. Gözler sadece bakar. Görmeyi sağlayacak merkeze görüntüyü iletmek için. Kulaklar da aynı pozisyondadır. Kulaklar duyar ama işitmez. İşitme, yani işitilen kelimenin manasına varma zihnimizde şekillenir. Öyleyse kulaklar duyar ama işitmez. İşte Allah Teala gözlerde gışavet tatlı, kalp gözünde gışavet tatlı bir perde olduğunu, kalp kulağında da vakra isimli bir engel olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu engel, perde ve engel fiziği algılamamıza mani olur. Yani biz başlangıçta mürşidimizi düşman gibi görürüz. Hatırlayın küçüklüğünüzü. Size dergahları nasıl öğrettiklerini hatırlayın. Bitli insanların bulunduğu, tüfeğli insanların bulunduğu, cemiyetin sırtına yük olan bir sürü işe yaramaz adam, işte bunlar dervişlermiş. Hep böyle anlatılmadı mı bize? Öyleyse o standartlarda insanlar bakarlar ama göremezler, duyarlar ama işitemezler. Öyleyse böyle bir dizaynda evvela fiziği görmekten yoksunuz. Yani mürşidimizin kişiliğini göremiyoruz. Aramızda hicab-ı mestura adlı bir perde var. İlmin içindeyiz. Ve bize öğretilen yanlış ilimle mürşidi değerlendiremiyoruz. Sonra her şey adım adım değişiyor. Sonra biz Allah'a varmayı dilediğimiz zaman irfana geçişin ilk adımları geliyor. Ne oluyor? Kulağımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Mürşidimizin söylediklerini kulağımız duymuyor sadece. Kulağımız duyduktan sonra zihnimize iletiyor. Eskiden de iletiyordu. Ama artık zihnimiz vakra alındığı için manaya varabiliyor. Mürşidimizin söylediklerini anlamaya başlıyoruz. Ve Allah Teala kalbimizin o birinci perdesini kaldırarak bizim mürşidin fizik standartlarda mürşidi görmemize sebebiyet veriyor. Evvela kalp gözünün ve kalp kulağının dizaynında Allah-u Teala ile ilişkili bir fizik standartlar dizisi var. Bu fizik standartlar bizi hiçbir zaman, onlar varsa, onları aşamıyorsak ilimden irfana ulaştıramaz. İşte ne zaman ki bir insanın kalp gözü fiziğin ötesini görmek için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır, o zaman o kalp gözü basar isimli sistemiyle, görme sistemiyle görmeye başlar. Bu sistemin işlemesine basiret adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve kalpteki kulak işitmeye başlar. Mührü açılır. Dikkat edin. Kulağınızdaki vakranın alınması başka şey. Kalbinizdeki kulağın sem'i isimli işitme hassasının çalışmaya başlaması başka şey. Sem'i isimli o hassa çalışmaya başlayınca Allah'ın sesini işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki basar hassası çalışmaya başlayınca o zaman Allah'ın size gösterdiği fiziğin ötesini göreceksiniz. Ama sadece bir görme olayı, yani bakmanın ötesinde bir görme olayı fizik ötesi için keşfin açılması ve sadece Allah'ın sözlerinin lafız olarak anlaşılması. Ta ki daimi zikre ulaşıncaya kadar. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet kademesinin içine gireceksiniz. Üç ayrı açıdan değer kazandınız. Bir, daimi zikrin sahibi oldunuz. Ehli zikir oldunuz. Yani tezekkür etmek yetkisinin sahibi oldunuz. Bir. İki, hüküm sahibi oldunuz. Zaten sizin bulunduğunuz bu noktaya hikmet noktası denmesinin sebebi hüküm sahibi olmanıza bağımlıdır. Üç, hayrın sahibi oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. İşte burası gerçek anlamda irfana girdiğiniz yerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men arefe nefsihi arefe rabbihi. Arefe kelimesi urftan geliyor. Urf, irfan kelimesinin kökü. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor Allah Teala. Nefsine arif olmak, nefsinin kalbiyle görmek, nefsinin kalbiyle işitmek ve bu işitmenin irfanı muhtevi olabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetse üç tane ayak üzerine oturur. Daimi zikir, tezekkür, hayır, daima derecat kazanma olayı. Artık derecat kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü nefste hiçbir afet kalmamış. Afetlerin hepsi tamamlanmış. Ondan sonra da hikmet sahibi olmak. Hüküm sahibi olmak. Hikmet kelimesi hüküm kelimesinden geliyor. Hakim kelimesi, hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten, aynı manaya dayalı olarak geliyor. Öyleyse aynı köktenmiş gibi görünen bir de hekim kelimesi var. O doktor anlamına geliyor. Hastalıklardan anlayan, hastalıklara arif olan, hastalıklar konusunda irfan sahibi olan. Öyleyse burada da ikili bir doktor görüyoruz. Bir, fizik standartları, fizik vücudu tedavi eden doktor. İki, fiziğin ötesinde manevi cepheyi tedavi eden doktor. İşte birincisi fizik standartlardaki alimdir. İkincisi fiziğin ötesindeki standartlardaki ariftir. Öyleyse dizaynı en güzel oluşturan bir muhteva içine girmemiz lazım. Alim kitaplardan öğrenir. Alim fizik standartlarda hocalardan öğrenir. Alim filmlerden öğrenir. Alim aklınıza gelecek olan her kaynağı inceler, baş gözüyle ve başındaki kulaklarla ve bu hudutların içinde zihniyle bir belli muhtevanın adamıdır. O standartlar içinde alimdir. Onun kalp gözü kapalıdır. Kalp kulağı kapalıdır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ilmel yakin kademesini görüyoruz. Aynel yakin kademesini görüyoruz. Hakkül yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin ilim olarak Allah'ın fizik standartlarda insanlarına yakin hasıl edebilmek, onlar hakkında derin düşünebilme alışkanlığına ulaşabilmek, onların manasını anlayabilmek, fizik manasını. daha sonra bir başka olayı görüyoruz. Daha sonra fiziğin ötesinin algılanması var. Bu algılanma alanına dikkatle bakın. Burada hikmet yok. İlmin ötesinde bir yerdesiniz. Kalp gözünüz açılmış. Allah-u Teala size sık sık fiziğin ötesini gösteriyor. Kalp kulağınız açılmış. Allah-u Teala size o gördüğünüz şeyler hakkında bilgi veriyor. Ama henüz o gördüğünüz şeylerden hüküm çıkarabilecek olan efsafta değilsiniz. Öyleyse yakin olmanızın standardı hala ilim seviyesinde. Ne zaman hüküm sahibi olursanız, o zaman ulul elbab kademesindesiniz. Hikmetin birinci aşamasındasınız. Daha sonra ihlas makamının sahibi olacaksanız, o zaman hikmetin ikinci ve son aşamasına geleceksiniz. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılması kişiyi irfanla ilim arasında bir geçiş noktasına götürür. Ama irfana geçememiştir, ama ilmi bitirmiştir. Öyleyse bir salon düşünün, iki tane kapısı olsun. O salondan da daha öteye geçilsin. İşte bu iki tane kapılı salonun başlangıcında fizik standartlarda alim olmak var. Sonunda da irfan sahibi olmak var. Öyleyse ilimle irfanın arasından bir salondan geçmek mecburiyetindesiniz. O salonda kalp gözünüz açılmıştır. Fiziğin ötesini gösterir Allah-u Teala size. O salonda kalp kulağınız da açılmıştır. Allah-u Teala size o gösterdiklerinin manasını söyler. Ama henüz sırlara nüfuz edebilecek bir yetkinin sahibi kılınmadınız. Onun için irfan sahibi değilsiniz. O salonun içindesiniz. Yani ilimden irfana geçiş iki tane kapıyla salonun birinci kapısı ve ikinci kapısının arasında cereyan eder. Ne zaman daimi zikre varırsanız o zaman ikinci kapıdan çıkarsınız. İrfanın sahibi olursunuz. Çünkü bu aşamada Allah-u Teala size bir muhteva kazandırır. Artık hikmet sahibi olursunuz. İşte salonda bulunduğunuz süre irfan sahibi olmanın özelliklerini kapsamınıza almanızı ifade eder. İşte bu sebeple dizayn son derece önemlidir. Allah-u Teala'nın ilmel yakin seviyesiyle aynel yakin seviyesi arasında ikisinden de birer parça alan bir geçiş alanı var. Bir geçiş safhası var. İlmin muhtevası içindesiniz ama kalp gözünüz açık, kalp kulağınız da açık. Ama hikmete ulaşamadınız. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun hikmetin de sahibi olması demektir. En az aynel yakin kademesini ifade eder. Öyleyse ayn iki istikamette de kullanılan bir kelimedir. Ayn varlıklar anlamına geldiği gibi Arapçada göz anlamına da geliyor. Yani görerek, bakarak değil, sözüme dikkat edin. Görerek fikir sahibi olmak.
0: Allah.
1: Bu görerek fikir sahibi olduğunuzda orada fiziğin ötesinin standartlarına girdiğiniz kesin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ulul elbab kademesi sizin hikmet sahibi olduğunuz yerdir. Yani hikmetin sahibi olmanın Kur'an'daki ifadesine bakarsak, kime hikmet vermişsek ona büyük ilim vermişizdir diyor Allah-u Teala. Ne demek bu büyük ilim? Kur'an-ı Kerim'i kapsayan bir ilim. Yani o ilmin sahibi olduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gördüğünüzde o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak tespit edebilirsiniz. Özelliklerini Allah size öğretmiştir. Evvela 28 tane basamak öğretmiştir. O 28 basamağın 4 tane 7 basamaktan ibaret olduğunu öğrenmişsinizdir. Vel Asr suresinin bu konunun omurgası olduğunu öğrenmişsinizdir. Temel iskeleti olduğunu öğrenmişsinizdir. Aslı olduğunu öğrenmişsinizdir. Öyleyse hikmet sahibi olmak nedir? 28 tane basamağı yerli yerine oturtabilmektir. Öyleyse şimdi ilimle irfanın birbirinden ayrıldığı standartlara 28 basamak açısından bakalım. Bu 28 tane basamağın ilimle alakalı olan kesimi baştan nereye kadar gider? Bir defa 21 basamaktan evvel Allah'ın evliyası olamazsınız. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. İlim sahibi olmak için çaba gösteriyorsunuz. Daha konunun başındasınız. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta kulağınızdaki bakrayı alır. Altıncı basamakta kalbinizdeki ekinleti alır. Ve yerine ifat koyar. Yedinci basamakta Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı perdeyi alır. Ve irşat makamından nefret eden bütün insanlar bu noktadan sonra irşat makamına sevgi duymaya başlarlar. Bu seviyede Allah-u Teala herkesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişilerin mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacağını söylüyor. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. Ne ilim irfan sahibi zaten olamazsınız da bu safhada ilim sahibi de değilsiniz. İlim sahibi olmaya bundan sonra yavaş yavaş başlayacaksınız. Ne yapacak Allah-u Teala? Sünnetullah'ı size ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecek. 8. ve 9. basamaklar göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılacak. 10. basamak. İlmin hazırlıkları içindesiniz. Ve zikir yapıyorsunuz. 11. basamak nefsinizin kalbinde hafif bir birikim başlıyor. %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. Huşu sahibi oldunuz. Peki ilim sahibi oldunuz mu? İlim sahibi olmak konusunda artık bir gayretin içindesiniz. Öğrenmek istiyorsunuz. İçinizde iştiyak var. Ve mürşide ulaşmanın farz olduğunu öğreniyorsunuz. Hacet namazını kılıyorsunuz. Ve Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösteriyor huşu sahibi olduğunuz için. Ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Ne oluyor ulaştığınız zaman mürşidinize? Ulaştığınız zaman Allah-u Teala size 7 tane hediye veriyor. Ama en güzeli kalbinizde ne oluyor sualinin cevabı? Kalbinizin mührünü Allah-u Teala açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini oradan çekip alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. İşte burası mümin olduğunuz yer. İşte burası artık sizin ilme açıldığınız yer. Bu mümin olduğunuz noktadan itibaren ilim konusunda artık daha hızlı bir gelişmenin içindesiniz. Çünkü bunları yaşarken bir taraftan da devamlı ilim alıyorsunuz. Nerede olduğunuzu öğreniyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve mürşidinize ulaştığınız an 7 hediyeyi veriyor Allah-u Teala size. 7 tane nimet. Birincisi başınızın üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşiyor. İkincisi kalbinizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyorsunuz. Üçüncüsü, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Beşincisi, o güne kadar Allah-u Teala size 10 kat verirken, o günden itibaren 100 kat vermeye başlıyor. Ve nefsinizin tezkiye kademeleri yükseldikçe, 100 kat, 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 6. hediyesi nefs tezkiyesine başlamanız, 7. hediyesi de salavatlı bir nurun size ulaşmasıyla fizik vücudunuzun da Allah'a kul olmaya başlaması oluyor. Öyleyse burada artık ilmin içine doğru bir muhteva kazandınız. Nefsiniz bundan sonraki kademelerde tezkiye olacak adım adım. Her tezkiye kademesinde biraz daha bir şeyler öğrenecek ve ilmi muktesebatınızı arttıracaksınız. Artık ilmin içindesiniz. Ve nefsinizin emare kademesi, levvame kademesi, mülhime kademesi, mutmainne kademesi, radiye, mardiye ve tezkiye kademesi, 7 tane kademe %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazılların birikmesiyle gerçekleşiyor. Ve bu 7 tane kademe aşıldığı zaman nefsiniz tezkiye oluyor. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde muhtevaya gelin beraberce bakalım. Acaba nereden başladık? Nereye geldik? Allah Teala buyuruyor: "Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm." İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, size sizin aranızdan birini resul olarak gönderdik. Peygamber resul olarak gönderdik, vazifeli kıldık." Niçin vazifeli kılmış? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ne demek bu Allah'ın ayetlerini okusun? Allah'ın ayetlerini okusun da ilim almaya başlayın diye. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya bütün devirlerde mürşitler insanların ilim öğrenmeleri için Allah'ın ayetlerini onlara okurlar, anlatırlar. İşte bu ilim muhtevasına dikkatle baktığımız zaman onu görürüz. İlim Allah-u Teala'nın indinde bir insanın irşat makamının ona öğretmeye çalıştığı Allah'ın ayetlerinin okunmasıyla, onları öğrenmesiyle başlar. Ve nefsin tezkiyesi boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye boyunca hem ilim gelişir hem de nefs tezkiyesi gelişir. İkisi birbirine paralel gider. Birçok insanın kalp gözü bu safhalarda açılır. Açılmaya başlayan için irfanla ilmin arasındaki salona girilmiştir. Ama henüz Allah-u Teala'nın sırlarına mütalik bir şey öğrenilmez. Allah-u Teala birçok şey gösterir. O şeyler hakkında birçok bilgi verir. Kişinin ilmi devamlı artar. Ama sır muhtevası hayır. Hikmet muhtevası hayır. Bir kişinin ilminin artışı, ilimle irfan arasındaki basamakları aşması, fena makamında, beka makamında, züht makamında ve muhsinler makamında gelişir. Velayetin 4 makamı: fena, beka, züht ve muhsinler. Bu makamların özelliklerini biliyorsunuz. Fena makamı, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatının size sığınak olduğu noktada gerçekleşir. Sonra daha ötede size bir taht ihsan edilir ruhunuza. O tahtın üzerinde ruhunuz sonsuza kadar bulunacaktır. Orası onun mekanı olmuştur. Mekansızlığa ahali olmuştur. Ahaliden biri olmuştur. Orası beka makamı. Bir sonraki makam züht makamı. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, her gün günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirirseniz züht makamındasınız. İlminiz de bu salonda devamlı olarak artıyor. İrfanın da hikmet sahibi olduğunuz noktasına doğru geliyorsunuz ki hikmetin başladığı nokta orası. Bundan sonra hepiniz için söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. İşte insanlar için yaşamak asıldır. Bu kademenin bir sonrası fizik vücudumuzun Allah'a teslimidir. Hikmete hala geçemediniz. Ama kalp gözü açılanlar için hikmetten evvelki hikmet alıştırması başlamıştır. İrfanın başlangıç noktasındasınız. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman hepiniz için söz konusu olan hedefe ulaşmaktır. Kim irfanın sahibi olmuştur, o hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse irfan müessesesinin başlangıcı o salonun içindedir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dizaynı yerli yerine oturtmaktır. Ve bütün insanlar için söz konusu olan hikmetin muhtevasına girebilmektir. Daimi zikir bunun kesin işaretini taşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, daimi zikre ulaşan kişi bu istikamette hedefe varmıştır. Öyleyse daimi zikir bütün güzellikleri muhtevaya alan bir özellik taşır. Daimi zikir hikmetin kesinlikle elde edildiği yerdir. Öyleyse hikmet makamına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ihsanını görürüz. Öyleyse burada meselelerin sırlarına girmek vardır. O güne kadar Allah-u Teala size çok şey göstermiş olabilir. Ama ulul elbab olduğunuz zaman zemin katın bütün sırlarını gösterecektir. Zemin katın bütün sırlarını göreceksiniz. Orada ana dergahın muhtevasını göreceksiniz. Altın kapıyı göreceksiniz. Hazreti Ebubekir'in kürsüsünü göreceksiniz. Onarlık insan ruhları sırasını göreceksiniz. Çok şeyler göreceksiniz. Bu sizi hikmetin sahibi kılar. Artık sırlara girdiniz. Ondan evvel sır yoktu. Allah-u Teala size fiziğin ötesini gösteriyordu. Ama o gösterdiği şeyler herkese gösterdiği ve hikmetin altındaki standartları oluşturuyordu. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaştığınız zaman sizin için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Daimi zikir ulul elbab kademesinde size zemin katın sırlarını mutlaka kazandırır ve hikmetin sahibi olursunuz. Bu hikmetin birinci aşamasıdır. Sonra ne zaman Allah-u Teala birinci gök katını size göstermeye başlarsa bunun arkası mutlaka gelir. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat ve yedinci katın yedi tane alemi size birer birer gösterilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu dizayn önemli. Birinci kattaki secde yeri, ikinci kattaki suvarılma havuzları, o büyük salon, giriş, o salonun sağ tarafındaki ikinci salon, iki ayrı toplantı merkezi size net olarak gösterilecektir. Üçüncü kattaki üst kata çıkılarak ulaşılan yeni bir secde mahalline ulaşacaksınız. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezi denilen bir özel silindirin içinden geçerek sonsuz hızla ulaşacaksınız. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslanı göreceksiniz. Sonra beşinci kata yükseleceksiniz. Orada da Beytül Haram'ın aslanı göreceksiniz. Ki hep haç deriz. Dünya üzerinde onun bir benzeri olan Mekke'deki o yere gideriz. Ama aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Sonra altıncı kata yükselirsiniz. Altıncı katın sırları gösterilir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olmanın muhtevasını görürsünüz. O buz kalıbına benzeyen nurdan nasıl Allah-u Teala'nın nurlarının çıktığını, orada bulunan ruhların yüzlerini nasıl açık beyaz, açık yeşil beyaza boyadığını hep görürsünüz. Daha sonra artık deriniz, ruhunuzun derisi çatlamadığı bir güne ulaştığınızda artık sizin için söz konusu olan yeni bir muhteva söz konusudur. O muhtevada artık altın kapıdan içeriye geçeceksiniz. Fetih kılıcıyla o içeriye girmeden hemen zincire bir defa vuracaksınız. Altın kapı açılacak. Uçarak içeri gireceksiniz. Bütün bunlar 7 tane katın altısının sırlarıdır. Ve 7. kat açılınca evvela zikir hücrelerine ulaşacaksınız. Onu sonsuz hızla sonsuza kadar açacaksınız. Sonra Ümmül Kitab'a ulaşacaksınız. Sonra başka alemleri birer birer göreceksiniz. En son zikir hücrelerini göreceksiniz. Ancak oradan çıkışta Sitretül Müntaha'nın ne olduğu hakkında bir fikre ulaşacaksınız. İşte bu muhteva sizi irfanın 7 kademesini birer birer ulaştırır. Burada zemin katı gördüğünüzde irfanın hikmet kademesinin 1. aşamasındasınız. 7 tane gök katı, 7. katın 7 alemi hikmetin 2. ve son kademesidir. 1. makam ulul erbab makamıdır. Hikmetin 1. makamı. 2. makam üst makam ihlas makamıdır. Hikmetin 2. ve son makamı. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey hikmet müessesesini yaşadıktan sonra bu 7 tane gök katı ve 7. katın bütün alemlerinin sizin tarafınızdan öğrenilmesi ve onun muhtevasına, içeriğine sahip olmanız sizi irfan sahibi olmanın hikmet boyutlarına ulaştırır. Öyleyse irfanın başlangıcı hikmetten önceki kademedir. Hikmette ise irfan gerekli bütün boyutlarıyla gerçekleşir ve yaşanır. Kim 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala tarafından kendisine gösterilerek görmüşse, o konuda Allah-u Teala ona bilgilerini ulaştırmışsa ve Allah-u Teala ona öğrettiği, gösterdiği ve öğrettiği bilgilerin hangi Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olduğunu öğretmişse, o kişi salah makamına layık olur. Allah-u Teala mutlaka onu tövbe-i nasuha davet eder. İşte tövbe-i nasuha davet edilen kişi hikmeti aşabilen, hikmetin ötesine geçebilen bir irfan ehlidir. İrfan ehli olmanın son aşaması salah makamıdır. Tövbe-i nasuhla gerçekleşir ve son sır orada çözülür. Allah'ın zatı görülür. Öyleyse Allah-u Teala salahtan evvel de Allah'ın zatını gösterebilir mi? Göstermek isterse ne engel olur ki Allah-u Teala'ya? Ama muktesefak olarak görülen yer orasıdır, salah makamıdır. Ve başınızın üzerinde Allah'ın salah nuru oluşur. İşte burası irfanın ve irfanın en üst kademesi olan hikmetin daha ötesi olan son makamdır. Salah makamı kişiyi salihlerden kılar. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmaktır. salah makamı irfanın sonudur. Daha ötesi yok. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst makam salah makamıdır. Salah makamı da kendi içinde 7 tane aşama gösterir. Duymuşsunuzdur insanı kamil, kamil insan diye bir ifade kullanılır. İşte kemal derecelerinde olgunlaşmak, velayetin 7 basamağındaki olgunlaşmayı, yani irfandan evvelki kalp yüzünün açılmasını da, irfanı da kapsayan bir özellik taşır. Öyleyse bir insanın insanı kamil olabilmesinin standartları nerede başlar? Bu standartlar o kişinin evliya olduğu noktada başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşma dediğimiz olgunlaşma bu standartlarda cereyan eder. İnsanı kamil olmak demek ki fena makamını, beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını, ulul elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamını ifade eder. Tam 7 tane velayet makamı kişiyi kemal derecelerinin irşat makamına doğru götürdüğü standartların başından alır, kemal derecelerini kişi birer birer aşar. Ondan evvel olgunlaşma yok mudur? Vardır. Ama velayetten evvelki olgunlaşma yükselme şeklinde tecelli eder. Kişinin ruhu zemin kattan yola çıkmıştır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katının sitretinin intihasına kadar ulaşacak. Oradan da yokluğa geçip Allah'ın zatına varacaktır. Bu yükselmedir, yücelme değildir. Yücelme bundan sonra başlar. Allah'a ulaşana kadar sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra gene sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ama o zaman onun adı sırat-ı müstakim değildir. Sırat-ı Rabbikel müstakimdir. Yani Rabbinizin, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ondan evvel hep yükseldiniz. Zemin kattan birinci kata yükseldi ruhunuz. Birinci kattan ikinci kata yükseldi ruhunuz. Resmen kademeler kat ederek yukarıya doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama Allah'a vardığınız zaman yol bitmiştir. Daha ötede bir yol yoktur. Allah Teala ila rabbikel münteha diyor. Senin Rabbin diyor yolun sonudur. Allah'a kadar yol gider diyor. Allah'ta yol biter diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, kemal derecelerini birer birer aşmakla mümkündür ve konunun güzelliği buradadır. İnsanın her geçen gün biraz daha mutlu bir insan olması, insanın her geçen gün kendisini başka insanlara adaması, bu standartlar içinde adım adım gerçekleşir. Kemal derecelerinde olgunlaşmak. İşte bu kemal derecelerinin başlangıcı, o söylediğimiz salonu ifade eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hikmet başlangıçtaki ilimle sonuçtaki irfan arasında bir geçiş dönemi. Velayetin 4 makamı. Kalp gözünüz açılacaktır genel anlamda. Allah Teala size muhtemelen daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözünüzü açarak, kalp kulağınızı açarak sırrı vermeyecektir ama sırdan evvel birçok şeyler gösterecektir. Çok şeyler öğretecektir. İşte irfanın temelindedir kalp gözünün açık olması, kalp kulağının açık olması. Burada ona sahipsiniz. İlmin temelindedir öğrenmek. Buna da sahipsiniz. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı bir kişinin hem ilmin hem de irfanın muhtevasına sahip olduğu bir yer. Ama ilmin sonu, irfanınsa başlangıcı. Gerçek irfana giriş. Bu dört makamda gerçek irfana giriş deniyor bunun adına. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi geçmiştir. Onun için Allah Teala buraya ruhun öğrenilmesi diyor. Dört makamda Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğrenilmesi. Öyleyse her ruha girişte ilimden irfana doğru nasibiniz giderek artıyor. Her geçen gün irfandan biraz daha nasibinizi alıyorsunuz. Ama gerçek irfanın sahibi olan, hüküm sahibi bir insan henüz değilsiniz.

Hepiniz için söz konusu olan şey, o kemal derecelerinin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. İşte şunu göreceksiniz ki, Allah-u Teala'nın yolunda güzelliklerin hepsi sizin içindir. O güzellikleri yaşamaya çalışın. Neticede kemal derecelerinin sahibi olmanın ne olduğunu göreceksiniz. Hikmetin başlangıç noktasından itibaren, ulul-elbab makamından itibaren insanlar bir şeyi kesin olarak hissederler. Kendilerini ne kadar başkalarına adarlarsa o kadar mutlu olduklarını hissederler ve yaşarlar. Hikmetin de temelinde bu faktör vardır. Kişinin kendisini başkalarına adaması. Bunun manası Allah'a adamaktır. Çünkü kime, hangi açıdan onu mutlu edecek olan bir davranış ulaştırırsanız, Allah Teala bunu kendine yapılmış, kendisi için yapılmış olan bir faaliyet, bir gayret kabul eder. Ve böyle bir olay sizi bir taşla iki kuşa ulaştırır. Neden? Böyle olmasaydı belki zamanınızın bir kısmını nefsinizin istikametinde yanlış şeyler yaparak geçirecektiniz. Ama kendinizi başkalarınıza adadığınızdan itibaren bunu yapamazsınız. Çünkü vaktinizin tamamını faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Herkese bir şeyler ulaştırmaya koşuyorsunuz. Öyleyse zamanın hepsini oraya harcadığınız zaman size derecat kaybettirecek olaylar için zaman kalmıyor. Zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İşte hikmetin temelinde bu vardır. Bütün insanlar zamanı kullanır. Bir kısmı nefsinin emrinde kullanır ve hep şikayet eder kişi. Kendisinin hiç kabahati yoktur. Herkes hatalıdır. Herkesin de ona kötülük etmek gibi bir niyeti vardır. Ve de bu niyetlerini hep bu kişi üzerinde gerçekleştirirler. Kişi bir türlü kendine bakmayı akıl edemez. Hep başkalarına bakar. Hep başkalarının hatalarını arar, bulur. Kendisine karşı yöneltilmiş yanlış davranışlardır bunlar. Ama bir nebzecik kendisine baksa, kendisini düzeltse, başka insanlardan kendisine gelen bütün yanlışlıkların kesileceğini bilmez. İşte bu, ilmin muhtevası içinde bir davranış biçimidir. Ne zaman irfan ehli olursanız, kemal derecelerinde olgunlaşan bir kişisiniz. Orada sizin için bir tek hedef vardır, zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İki tane alternatifiniz var. Ya derecat kaybedersiniz her davranışınızla, ya da derecat kazanırsınız. Başka bir alternatif yok. Sıfır noktası hayır, böyle bir şey yok. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da kazanacaksınız. Ne kazanmak ne kaybetmek, ikisi de yok. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki tane alternatif var. Her saniye ya derecat kazanırsınız, bir hayırlı işlersiniz. Mesela zikir yaparsınız, derecat kazanırsınız. Veya yapmazsınız. Hiç kimseye bir kötülüğünüz dokunmadığı halde gene de derecat kaybedersiniz. Öyleyse bir noktada durmak diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Yani duraklamak, durmak, aynı seviyeyi muhafaza etmek, hayır, bu mümkün değil. Ya yükselirsiniz her saniye, derecat kazanırsınız, ya da her saniye aşağı inersiniz, batarsınız. İşte Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kulları, Allah-u Teala'nın irfana ulaşmış kulları, zamanını giderek daha çok faydalı alanlarda kullanabilen insanlardır. Bunlar hikmete ulaştıkları zaman zamanlarının tamamını faydalı alanda kullanmaya başlayacaklardır ki hikmet irfanın gerçek belirtilerinin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yerdir. Öyleyse bu konuya lazım gelen dikkati vermeliyiz. Daha evvel İlim öğrenebiliriz. Daha evvel bize çok şeyler öğretirler. Biz öğreniriz. Alimlerin kapılarını aşındırırız. Onlara sualler sorarız.

0: öğreniriz. Ama hikmetin sahibi olamayız. Ama irfanın sahibi olamayız. İlimle irfanı birbirinden ayıran temel kapı, kainattaki en önemli kapı, irşat makamıdır. İrşat makamına ulaşılmadan irfan sahibi olunmaz. İrşat makamına ulaşılmadan ilim sahibi olunur. Öyleyse irfanın münteseplerine dikkatle bakın ki hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu vardır. Zamanın imamının ruhu mutlaka o kişinin baş üzerindedir. İrfan sahibine dikkatle bakın ki o kişinin kalbinde küfür yazamaz. İlim sahiplerinin bir kısmının kalbinde küfür yazar, bir kısmının kalbinde iman yazar. Her iki aşamada da, her iki alanda da ilim sahibi olunabilir. İlmin de muhtevası birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak var. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak var. İlim sahipleri ikiye ayrılır. Zülmani ilimlerin sahipleri, Rabbani ilimlerin sahipleri. Ama irfan sahipleri ikiye ayrılamaz. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Farklılıklara dikkatle bakın. Gölge ve güneş birbiriyle aynı şey değildir. Gece ve gündüz birbiriyle aynı şey değildir. İlmin içinde gece de olur, gündüz de olur. Zülmani ilim de olur, Rabbani ilim de olur. Ama irfanın içinde zülmani ilim olamaz. İrfan ve zülmani ilim birbirine beraber hiçbir standart içinde olamaz. Farklılıklara dikkatle bakın. Eğer irfan sahibiyseniz, siz Allah'la birliktesiniz. Eğer ilim sahibiyseniz, Allah'la da berabersiniz. Ama bir takım ilim sahipleri şeytanla birlikte. Büyü yapan insanlar ilim sahibidir, zünvani ilim sahibidir. Onların Allah'ın cennetinden hiçbir zaman nasiplenmeleri söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim kaç yerinde büyücülerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İlim sahipleri mi? Evet. İlim sahipleri ama zülmani ilmin sahipleri. Diğerleri de ilim sahibi Allah'ın yolunda olanlar, irfan sahibi oldukları güne kadar ilim sahibi olarak devam ediyorlar. Nefslerinde afetler de var ama zülmani ilimlerle meşgul değiller. Rabbani ilimlerle meşguller. Yani bir kısmı gündüz bahçelerinde giderek ilerliyor, bir kısmı gecenin ormanlarında ilerliyor. Öyleyse İkisi de ilim sahibi oluyor. Birisi Rabbani ilimlerin sahibi olarak giderek yüceliyor. Diğeri zülmani ilimlerin sahibi olarak giderek alçalıyor, batıyor. Şeytana yaklaşıyor zülmani ilmin sahipleri. Allah'a yaklaşıyor Rabbani ilmin sahipleri. Dikkat edin ki irfan müessesesi asla şeytanla bir müştereklik gösteremez. Hiçbir standart içinde irfan şeytanla beraber bir ilmi muhtevasına alamaz. Öyleyse görüyor musunuz ilimle irfan arasında ne kadar fark var? Bir zülmani ilmin sahibi Allah tarafından kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp kulağı açılmamış olan birisidir. Ama şeytan böyle bir kişiye hayali yoldan görüntüler gösterebilir. Böyle bir şey de mümkündür. Ama Allah-u Teala'nın yolunda herkes muhafaza altında gider. Hedefine kadar kendisinden evvel o yolları geçmiş birisi tarafından oraya ulaştırılır. Ama zülmani ilmin sahipleri her zaman şeytanla karşı karşıyadırlar. Her zaman şeytandan tokat yemeye açıklardır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bütün insanlar aslında mutlu olmak isterler. İşte zülmani ilimler, Rabbani ilimler ve irfan üç ayrı kategori gösterir. Sıfırın altı zülmani ilimlerdir. Sıfır ve yukarısı Rabbani ilimlerdir. Nereye kadar? İrfana kadar. İrfanın başlangıç noktası, gerçek irfanın başlangıç noktası, hikmetin başlangıç noktasıdır. Daimi zikirdir. Öyleyse kişinin kalp gözü açıldığından itibaren daimi zikre kadar geçen devrede gördüğü şeyler sırlara mütalik şeyler değildir. Onu irfan sahibi yapamaz. İrfanın başlangıç kademesindedir. Dört ruha girer ama hep irfanın başlangıcındadır. Ancak hikmet neredeyse irfan da oradadır. Öyleyse irfanın başlangıcı dört kademe gösterir. Dört kademelik bir gelişme bizi irfana götürecektir. İrfanın başlangıcından irfana götürecektir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki aranızdan bir topluluk bulunsun. İrfanla emreden ve münkerden nehyeden. Kim irfanla emredebilir? İrfanın sahipleri. İşte bütün mürşitler maruftur. Bütün mürşitler ariftir. Bütün mürşitler irfanın sahibidir. Her açıdan onlar irfanın sahibidirler. Ama ilmin sahipleri zilmani ilminde sahibi olabilirler. Rabbani ilminde sahibi olabilirler. Öyleyse şeytanın ilmi de ilim midir? Evet, ilimdir. Zülmani bir ilimdir ve insanları sadece cehenneme götüren bir özellik taşır. Öyleyse Rabbani ilimlere baktığımız zaman irfan müessesesi kişinin dünya mutluluğunun bütün muhtevasını içerir. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması hep ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Ama zülmani ilimlerin sahibi olan insanlar hiçbir şekilde mutlu olamazlar. Allah'ınsa dinleri indirmekten muradı, insan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu mutlu etmektir. Öyleyse irfan, mutluluğa açılan yegane kapıdır. Eğer sadece ilimle mutluluk istiyorsanız, bu sadece cennet saadetini ifade eder. İlim, kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan, cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi, sahibi olduğu noktadan itibaren muhtevasını alır ve onu mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. İrfan kişiyi hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırır. İşte irfan, işte ilim. Hepinizin ilmin hudutlarını, Rabbani ilmin hudutlarını aşıp irfan sahibi olarak Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve irfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Uf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinde muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir, maruf kelimesi böyledir, arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir, irfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik. Kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zülmani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar, o konunun ilmini yapmaya çalışır ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor. İrfandan evvelki konu. Öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının dört başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fizik ünitesi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah-u Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerini oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cephede birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe, o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Tezkiye oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha 4 tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra züht makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muhsinler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor, hem irfanın başlangıcındayız. Bu 4 basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. irfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. 4 tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra, onu ahsen kıldıktan sonra, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer, onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. 3 tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, 3 tane temel özelliğin sahibi olmak demek. 1- daimi zikrin sahibi kişi. 2- hüküm sahibi kişi. 3- hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu 4 basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki 4 makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul erbab olduğu nokta. Burası hikmetin 1. basamağı, irfanın da 1. basamağı. Sonra irfanın 2. basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın 2. basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan, hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmet ise sadece 2 basamağı kapsar, 2 makamı kapsar. Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı. İşte kişi ne zaman İhlas makamını aşarsa, bu göğün 7 tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla noktalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı, bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul erbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin dört makamı geçiş makamıdır. Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamları da irfanı bütünleyen üç tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel beş velayet makamı yok, dört tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve Zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zulmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zulmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zulmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz O-C-C-U-L-T okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimle diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz İlim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah Teala'nın bir evliyası olan El Cabir matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanımızda onlara müsbet ilim deniyorsa da müsbet ilim olmayacaktı. Matematik de müsbet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayıp kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk değneğiyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsnü niyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki 6 rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi virgülden sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da virgülden sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip, ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılınan insanlar, cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor, cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi, onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız, bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse suale yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya da diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmani alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için 6 yevmde 6 alemi yaratan Allah Teala 7.sini yaratmıyor. 7.si zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah-u Teala zahiri alemin sahibidir. Onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah-u Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah-u Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey, biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olaylara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıda olan berza alemini de, emr alemini de, onun karşıda olan zülmani alemi de, gayb alemini de, gayb aleminin berza alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyine. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de, irfanımızı da, en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum, Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine denir. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı mı? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz, ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek, mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi, o idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerine sahip olduk. İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyle şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah Teala. Öyleyse ruh da Allah Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa, insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akmaya başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günler yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risalet nurlarında Allah Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki Siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle.

0: atmak istemez. Atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Bu duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bir bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşidine de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmen lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak yetkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı
1: Vallahi.
0: odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece.

Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun, düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun, yapınızda ne olursa olsun, siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edebiliyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilmin zebunuysa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz, İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını aramak zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme liyakatli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür.
Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki. Allah Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakra koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Cevdet kayıt.
1: Allah Teala ile arasında geçen bir konuşma oldu. Peygamber Efendimizin Allah Teala'yı hangi standartlarda gördüğünü inşallah bize anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç hadisesi aslında birçok tartışmalara sebebiyet veren bir konudur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı kesimlerde ayrı ayrı tayyi mekan çeşitlerinden bahsediyor. Bunlardan birisi nefs tayyi mekanıdır. Bir tanesi ruh tayyi mekanıdır. Bir tanesi de fizik vücut tayyi mekanıdır. Nefs tayyi mekanı nefsimizin vücudumuzdan ayrıldıktan sonra aklımızın ona kumanda etmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Nefs sonsuzluğa gidebilir. Ama yukarıya çıkamaz. Üst katlara çıkması mümkün değildir. Zemin katta ve alt katlarda dolaşmak imkanına sahibidir. İkincisi ruh tayyi mekanı. Allah Teala salah makamında fizik vücudun başının üzerine kişinin kendi ruhunu getirir. Akıl o ruha kumanda etsin de ruh tayyi mekanını gerçekleştirsin diye. Bu noktada fizik vücut yine uyku haline girmektedir. Ruh da vücuttan ayrılmaktadır. Ama burada bir farklılık var. Fizik vücut uyansa da fizik vücut olarak gündüz başka insanlarla beraber olsa da eğer ruhun geri gelmesini istemiyorsa kişi ruh gittiği yerde kalabilir. O zaman ruha kumanda eden kişinin aklı değildir. Kişinin aklı tekrar fizik vücuduna kumanda eder. Ve ruha kumanda eden bizatihi Allah'tır. Onu kontrol altında tutar. Böyle olaylar tarih boyunca Allah'ın bütün evliyalarında çok görülmüştür. Ruh tayyi mekanı yapan evliyalar, nefs tayyi mekanı yapan evliyalar ve bu iki kademenin de bir kademe daha ötesi fizik vücut tayyi mekanı. Fizik vücut tayyi mekanı ruhun fizik vücuda örtü olmasıyla gerçekleşir. Nasıl fizik vücudumuz onunla aynı boyutları paylaşan, aynı standartları olan nefsimizin mekanıysa ruh da fizik vücudumuzun mekanı olur. Böyle bir olayda fizik vücutta aynı mekanı gerçekleşir. Nasıl oluyor? Allah-u Teala fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide İlahi kanunu koymuştur. Nefsin kendine ait olan elektronlarının devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Dolayısıyla nefs bağımlı faktördür. Fizik vücut ise dominant faktördür, üstün faktördür. Ve nefs daima fizik vücudun içinde esirdir. Nefs ne zaman ayrılabilir fizik vücudumuzdan tayin mekan istikametinde bir şeyler olursun diye? Fizik vücudumuz uykuya daldığı zaman 1, bayıldığı zaman 2, öldüğü zaman 3. Bunların dışında nefsin normal standartlarda ayrılması mümkün değildir. Nitekim her nefs sahibi mekanda fizik vücut mutlaka uykuya dalar. Aslında her rüya bir nefs sahibi mekanıdır ama insanlar böyle bir olayın o tarzda gerçekleştiğinden haberdar değillerdir. Öyleyse nefsimizin vücudumuzdan ayrıldığı her noktada aklımız nefsimize kumanda ediyor. Aklımızın nefsimize kumanda ettiği bütün olaylar bir nefs tayyi mekanıdır. Ama insanlar böyle bir yetkiyi almadıkça nefsleri vücutlarının ayrıldığı noktada bundan haberdar olmazlar. Nefs gideceği yere ulaştıktan sonra fizik vücutla irtibata geçer. Ve kişi o noktadan itibaren rüya görmeye başlar. Gördüğü rüya aslında bir gerçektir. bir başka alemde, belki bir başka gezegende, belki bu dünyada bir başka yerde, ama mutlaka fizik şartların içindedir. Fakat kendisi o fiziğin dışındadır, nefsimiz. Nefsimizin de fizik olduğu, nefsimize ait bir fizik alem var mıdır? Vardır. Burası berzah alemidir. Bizden evvel ölmüş olan herkesin hala nefslerinin yaşamakta olduğu, kıyamete kadar da yaşayacağı alemin adıdır. Artık orada nefsler değişiklik göstermezler. Hep aynı standartlarda kalırlar. Öyleyse ruh tayı mekanı nedir? Ruh tayı mekanı öyle bir olaydır ki ruh dilediği zaman elektron devir sayısını kendisi ayarlamak yetkisinin sahibidir. Nefs kendi aleminin dışında fizik olamaz. Başka bir alemde asla fizik değildir. Mesela zahir alemde nefs fizik değildir. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb aleminde nefs fizik değildir. Eğer çıkabilseydi emr aleminde fizik olmayacaktı. Alt alemlere gidebilir, orada da fizik değil. Fizik olduğu bir tek yer var, berzah alemi. Yani ölenlerin halen nefs olarak yaşamakta oldukları alem. Ruh tayı mekanında farklı bir olguyla karşı karşıyayız. Bir defa ruh yükselebilir. İkincisi, ruh her alemde odanın elektron devir sayısını kendisine ayarlayabilir. Veya oradaki elektron devir sayısından farklı bir elektron devir sayısıyla sonsuz hızla hareket edebilir. Ruhta bu yetenek Allah Teala tarafından verilmiş bir etkendir. Bir partikül veya bir vücut, nefs gibi, ruh gibi, fizik vücut gibi bir vücut sonsuz hızla hareket edebilir. Hangi şartla? Kendi aleminin dışında olmak şartıyla. Fizik vücut zahir alemin modudur. Zahir alemin dışında fizik vücut sonsuz hızla hareket edebilir. Nefs berzah aleminin malıdır. Berzah aleminin dışındaki alemlerde nefs sonsuz hızla hareket edebilir. Yani düşünce hızıyla hareket edebilir. Fizik vücuda da nefse de akıl hakimdir. Ve akıl Allah-u Teala'nın hiçbir alemine ait olmadığı için bütün alemlerde sonsuz hızla hareket edebilir. Ne demek istiyoruz? Yani düşünün sonsuz hızla hareket edip edemediğini. Kapının önünde düşünün desem sizin kendinizi düşünürsünüz. Diyelim bunun için bir saniye harcadınız. Ve diyelim ki kendini Amerika'daki hürriyet heykelinin üzerinde düşün, düşünürsünüz. Ama bakarsınız ki zaman aynı zamandır, yani bir saniye içinde gene onu hallettiniz. Dünyanın en uzağında olan bir gezegende düşünün desek, onu da düşünürsünüz. Aynı zaman parçası içinde. Mesafe sonsuz olduğu halde düşünce onu düşündüğünüz anda oraya ulaştığı için aynı zaman parçası içinde sonsuz mesafeyi aklın açması mümkündür. Neden? Özelliği orada. Hiçbir alemin varlığı değildir. İşte bu akıl adı verilen sistem, eğer beraberinde bulunan herhangi bir şey o alemde bir ağırlığın sahibi değilse onu da beraberinde aynı hızla götürebilir. Bu sebeple aklımız nefsimize kumanda ettiği zaman nefsimizin ait olmadığı alemlerde, mesela berzah alemin dışındaki her alemde nefsi sonsuz hızla hareket ettirebilir. Ne var ki nefsin yapısı üst alemlere çıkmaya müsait değil. Yalnız yıldızlar arasında gidip gelebilir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zemin katı yıldızların tavanı yaptık diyor. Yani yıldızlar zemin katının tavanını teşkil ediyor. Birinci gök katına ulaşmadan evvel bütün yıldızlar sona eriyor. Varlıklar alemi sona eriyor. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde nefs hareket edebilir. Asla sırat-ı müstakim üzerinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkamaz. Ruha gelince ruh her alemde sonsuzluğa gidebilir. Çünkü elektron devir sayısını ayarlayabilir. O zaman aklın yanında aklın kumanda ettiği bir faktör var. Ruh. Ama o alemde o alemin varlığı değil. Her aleme göre ruh bunu ayarlayabilir. Ayarlayabildiği için de bütün alemlerde sonsuzluğa hareket edebilir. Ruh tayı mekanında fizik vücut yine uykuya girmiştir. Nefs tayı mekanında da fizik vücut uykuda. Ruh tayı mekanında da fizik vücut uykuda. Gelelim bu tayı mekanların en zoru olan fizik vücut tayı mekanına. Burada insan aklının ulaşmakta biraz güçlük çekeceği bir olay var. Diyelim ki Allah Teala'nın evliyası kapalı bir odanın içinde. Kilitli kapı. Hiçbir yerden çıkması söz konusu değil. Ama fizik vücut tayin mekanı yapabilirse tavandan geçebilir. Kapalı olan her yerden geçmek imkanının sahibidir. Burada çok özel bir işlem var. Nasıl nefsimiz yarım ağırlıklar sebebiyle fizik vücudun içinde bir esirse, ruhumuz fizik vücudumuzun üzerine örtü olduğu zaman fizik vücudumuzun elektron devir sayısının iki katı devir sayısıyla gelir. Öyle olduğu için de fizik vücudumuz onun içinde esir hüviyetine girer. Yani dominant unsur fizik ruhumuzdur. Fizik vücudumuz bağımlı unsurdur. Nasıl fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide nefs bağımlı unsurdur, fizik vücut dominant unsurdur. Ruh iki kat devir sayısıyla gelip fizik vücudumuzun üzerine örtü olunca fizik vücudumuz nefsimizin, ruhumuzun içinde esir olur. Çıkış müsaadesi olmadan çıkması mümkün değildir. Ve akıl ruha kumanda eder. Öyleyse böyle bir ortamda şu alemde bir fizik vücut tayin mekanı yapan bir kişiyi hiç kimse göremez. Neden? Çünkü dominant olan fizik vücut değildir, ruhtur. Ruhu göremedikleri için baş gözleriyle fizik vücudu da görmeleri mümkün değildir. İşte ruh için kendi elektron devir sayısı statüsündeyse bu tavan, bu duvarlar bir şey ifade etmez. Bunların içinden rahatlıkla geçebilir. Çünkü onlar bu alemin varlığı değildir. Bu alemin dediğim ruhun aleminin varlığı değildir. Ama ruh kendi alemindeki varlıklar içinde aynı şeyi gerçekleştirebilir. Yani emr aleminin varlığıdır. Sırat-ı müstakim üzerinde de sonsuzluğa gelebilir. Çünkü elektron sayısını değiştirip o alemin varlığının hemen dışına çıkabilir. Onun için hiçbir problem yok. Peki o zaman ruh sonsuz hızla hareket edebilmek imkanının sahibi ise herhangi bir alemde fizik vücudu da aynı sonsuz hızla hareket ettirebilir mi? Ettirebilir. Çünkü fizik vücut artık alemler içinde bir değer ifade etmez. Dominant unsurdur. Bağımlı unsurdur. Dominant değildir. Bağımlı olduğuna göre dıştaki unsur hüküm ifade eder. Mesela fizik vücudumuz derze alemine gitse sonsuz hızla hareket edebilir. Ama içinde derze alemine ait olan nefs var. Nefsin hareket edememesi lazım. Fizik vücudun da hareket edememesi lazım bu durumda gibi görünür. Ama öyle değildir. Dominant fizik vücut olduğu için onun içindeki nefsi kendi standartları içinde hareket ettirir. Tıpkı bunun gibi ruhumuz fizik vücudumuza örtü olduğu zaman ruhun standartlarına tabiyiz. Hiç kimse bizi göremez. Ve fizik vücut kapalı bir odadan ruha, ruh kendisine örtü olduysa tavandan veya duvardan veya camdan dışarı çıkmak imkanının sahibidir. İşte eskiden Allah-u Teala'nın evliyalar arasında böyle yüzlerce olay yaşanmış. Peki diyelim ki fizik vücutla ruh, ruh tayin mekanı adı altında kalktılar, Ankara'dan gittiler Kabe'ye veya Medine'ye gittiler. Medine'de ruh ayrıldı. Fizik vücudu orada bıraktı. Ruh ayrıldı. Ayrılabilir mi? Rahatlıkla ayrılabilir. Ruh döner, dilediği yere gider. Fizik vücut da orada kalır. Ne zamana kadar? Ruh ne zaman gelip onu oradan alırsa o zamana kadar. Alması için fizik vücudun gene elektron devir sayısını iki katına çıkarması lazım fizik vücudun. Fizik vücut onun içinde kaybolur. Kayboldan itibaren artık ruhun statüsüne tabidir. Peki ruh tayin mekanı gerçekleştiği zaman ne olur? Fizik vücut gene bir yerde görünebilir mi? Elbette görünebilir. Eğer Allah-u Teala ruha kumandayı kendisi üzerine alırsa o zaman akıl ruha kumanda etmeyeceği için fizik vücut uyku halinden ayrılır ve fizik vücut kendi aleminde bulunduğu yerde gene görünür halidir. Normal bir fizik vücuttur. Ama ruh da nereye gitmişse orada fizik vücut üretilir. Aynı anda hem fizik vücudu görürler, mesela Türkiye'de herhangi bir yerde, aynı anda ruhu da Kabe'de veya Mekke'de görürler. İki tarafta şehadet eder ki buradaydı diye. İkisi de doğrudur. Ama birisi fizik vücuttur, öteki ruhtur. İşte bu üç tane tayin mekandan fizik vücut tayin mekanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın katına ulaşmasındaki temel etkendir. Ruhu fizik vücuduna örtü oluyor. Ruh, fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olarak geliyor, fizik vücudun üzerine yerleşiyor. Ruh görünmez olduğu için fizik vücut da görünmez oluyor. Ve ruhun standartları hakim olduğu için sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi. Şimdi Miraç'ın kendisine has hususiyetleri var. Nasıl hususiyetler bunlar? Miraç olayında bir defa üç tane kervana ulaşması söz konusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Allah Teala'ya isteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evinden doğruca kendi katına çıkartırdı. Öyle yapmıyor. Evvela onu Beytül Makdis'e götürüyor. Yani Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Fakat Mescid-i Aksa'ya ulaşana kadar birbirinden birer hafta mesafede olan üç tane kervana ulaştırıyor. Şimdi düşünün, ruh fizik vücuda örtü olmuş, birinci kervana ulaşmışlar. Birinci kervana ulaşınca ruh derhal ayrılıyor, fizik vücut görünür oluyor, gidiyor kervancılarla konuşuyor. Sonra fizik vücut tekrar örtü oluyor, ikinci kervana ulaşıyorlar. İkinci kervana birkaç saniye içinde ulaşıyorlar, belki de bir saniye içinde. Ama kervan normal standartlarda ötekinden bir hafta geride. Ona da ulaşıyorlar, ondakilerle konuşuyorlar, şakalaşıyorlar filan. Ondan sonra gene birkaç saniye sonra üçüncü kervana ulaşıyorlar. Oradakilerle de konuşuyorlar. Allah Teala öyle bir dizayn ediyor ki bunlar birer ispat vasıtası. Çünkü Medine'ye döndükleri zaman hepsi açıkça söylüyor ki evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biz gördük. Şu zamanda şurada gördük, şu dakikada gördük. Öteki de aynı dakikada görmüş. Üçüncüsü de aynı dakikada görmüş. Çünkü bir dakika farkı bir falan yok. Saniye farkıyla gidiyor oradan oraya. Tabii eşyanın tabiatına son derece uygun bu sırları bilirseniz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki biz diyor Süleyman'a öyle hızlar verdik ki sonsuz hızla hareket ederdi diyor. Sonra başka bir yerinde Kur'an-ı Kerim'in diyor ki Süleyman, Hazreti Süleyman diyor etrafındakilere dedi ki ey bu benim ileri gelen kumandanlarım, Belkıs bana tahtını getirmeden evvel hanginiz onun tahtını bana getirebilir? İfrit adlı bir cin dedi ki sen yerinden kalkana kadar ben sana onu getiririm. Kitaptan bir ilme sahip olan kişi de dedi ki sen gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm. Nitekim diyor Allah Teala, Hazreti Süleyman gözlerini ondan döşemeye doğru çevirdiği zaman tahtı oraya gelmiş buldu diyor. Öyleyse öyle bir tayin mekan ki bu tayin mekanda kişinin nefsi, fizik vücudu, ruhu hepsi beraber gidiyor. O başka. Onun ötesinde asıl işlem. Bir başka varlığı da beraberinde getiriyor. İşte Allah Teala'nın ilmi böyle bir ilim. O gizli ilme sahip olanlar o bunu yapabilirler. Burada söz konusu olan kişi Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam gerçekleştirmiş o zaman Hazreti Süleyman zamanında. Bizim zamanımızda ben de gördüm onu. Demek ki bu kadar zaman parçası içinde hiçbir değişiklik yok. Bana Fatih Sultan Mehmet devrinde olanları anlattı. Ben de onu sanki bugün anlatıyormuş gibi aklıma bile gelmiyor. Yani ya Fatih Sultan Mehmet devrinde biz yaşamıyoruz bu olaylardan. Saraya nasıl girdiğinden, Fatih Sultan Mehmet'le nasıl konuştuğundan filan bahsediyor. Adamın deli olduğu konusunda falan hiçbir endişem yok. Kesin. Ama bana öyle bir şey geldi ki sanki ben de o devirde yaşıyormuşum gibi. Sanki bizim devrimizmiş gibi. Sonra camiden çıkana kadar kayboldu. Yani arkamdaydı, bir adım arkamdaydı. Camiden dışarı adım attım. Hemen beraber gidelim biz de yemek yiyelim filan diyecektim. Baktım kimse yok. O zaman dedim vay be dedim. Fethi Sultan Mehmet yerindeki. işte Ankara'da bir şey cami vardı ya hani. Bizim o eski dergâhtan yukarı doğru çıktığımız zaman Kocatepe tarafına giderken bir de çarşının içinde. Necati Bey'den iniyorsun, İzmir Caddesi'ne giriyorsun. İzmir Caddesi'nden devam ediyorsun. Orada bir pasaj var yukarıda. İzmir Caddesi'nin ben yukarıya doğru gidiyorsun. İzmir Caddesi'nin de İnönü Caddesi'nin kesiştiği yere doğru giderken orada bir cami var. O bir pasajın içinde alt katta bir cami. İşte orada oluyor olay. O zamanlar cuma namazlarını şeyde kılıyorduk. Camilerde falan kılıyorduk daha. Her şey adım adım gerçekleşti. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu üç tane kervanla karşılaşıp onlarla konuşmasından sonra gittiği yer Mescid-i Aksa. Burada Mescid-i Aksa'da kısa bir zaman geçiriyor. İçerisini bir geziyor, güzelce tavaf ediyor. Ondan sonra da oradan dikey olarak yükseliyor Allah-u Teala'nın katına. Şimdi hem Allah'ı hem de o katların bütün özelliklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce görmüş zaten. Gördüğünü Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde anlatıyor. Diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. O zaman kalbinden başka bir yerle görüyor. İşte o başka bir yer ruhunun gözleri. Şimdi insanların itirazları şu yönde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Musa Allah Teala'yı baş gözleriyle görmek istiyor. Allah Teala diyor ki baş gözleriyle kimse beni göremez, sen buna dayanamazsın. Ama Hazreti Musa ısrar ediyor. Ben diyor görmek istiyorum. Allah Teala da buyuruyor, bak diyor bu karşıdaki dağa tecelli edeceğim şimdi ben. O tecelliden sonra diyor tekrar talebin olursa o zaman değerlendirelim onu. Allah Teala dağa tecelli ettiği zaman Hazreti Musa bayılıyordur. Bayılması üzerine bir daha Hazreti Musa'nın Allah Teala'ya seni baş gözümle görmek istiyorum şeklinde bir talebi olmamış. Ama kalp gözüyle defalarca gördüğü kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baş gözüyle Allah Teala'yı görmek konusunda bir talebi yok Allah Teala'da. Allah Teala onu katına istiyor, ulaştırıyor. Sonsuz uzaklıkta 50 bin yıl mesafeden ışık hızıyla bir yere gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonsuz bir mesafeye bütün gök katları bitiyor, yokluğa geçiyor ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu olaylar saniyeyle geçen olaylar, birkaç saniyede gerçekleşen olaylar. Ve Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel Cebrail aleyhisselam görmüş Sitre-i Müntaha'da. Sonra oradan ayrılmış, yokluğa geçmiş. Yoklukta Allah Teala'yı da görmüş. Allah'la konuştukları da kesin. Fakat ruhun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında kaybolması gibi bir kaybolma olayı yok. O bir vuslat olayı değil. Allah'ın zatında ifna olmak diye bir olay söz konusu değil. Allah'ın huzuruna çıkmak ve Allah Teala'yla sadece konuşmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın indinde bir yere ulaşılıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç olayındaki görgü hangi standartlarda gerçekleşiyor? Ruhun gözleriyle gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhun gözleriyle Allah-u Teala'yı gördü. Hem de onun huzurunda gördü. Biz de Allah-u Teala'yı gördük ama bizim tüdük yüzümüz oraya gitmiş falan değil. Ruhumuz da Allah-u Teala'nın huzurunda zaten namaz kıldırıyor. Ama bizim vücudumuzdan ayrılmış olan bizim ruhumuzla Allah-u Teala'nın huzuruna hiç çıkmadık. Kalp gözüyle gösterdi Allah-u Teala kendisine her seferinde. Yani nefsimizin kalbindeki gözle gördük Allah-u Teala'yı devamlı olarak. O kalp, o göz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın katına fizik vücuduyla çıkmadan önce defaatle Allah-u Teala'yı görmüş. Kim bilir kaç yüz defa, belki kaç bin defa. Ve bu sebeple Allah-u Teala diyor ki kalbi diyor gördüklerini, gözleriyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani daha evvelden Allah Teala bize gösterdiği şeyleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de göstermiş ve ne zaman ki oraya fizik olarak yükselmiş ruhun standartları içinde ve ruhunun gözleriyle görmüş Allah Teala'yı, orasını, indi ilahiyi, huzur namazını, tahtları hepsini zaten evvelce görmüş. Onun için Allah Teala diyor kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. İşte böyle bir olayda insanlar bu size anlattığım Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için bunu yadırgıyorlar. Bir insanın diyorlar Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmamıştır. Böyle bir iddianın sahibi adamlar. Bizse kesinlikle biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'ın katına kadar çıkmıştır. Kalbinin sesiyle Allah-u Teala ile konuşmuştur. Allah-u Teala ona aynı sesle hitap etmiştir. Yani Allah-u Teala ile olan insanın konuşmasında benim sizinle konuştuğum gibi konuşabilirsiniz Allah-u Teala ile. Allah gene eşittir. Kalbinizle konuşabilirsiniz. Kalbinizdeki sesle Allah gene eşittir. Ama Allah-u Teala sizinle konuştuğu zaman bu kulaklarınızın duyabileceği insan sesiyle konuşmaz. Onun nidası kalbedir. Tıpkı bunun gibi huzur namazındaki sesler kalbin sesidir. İmam farzlarda da sünnetlerde de kalbiyle konuşur. Kalbiyle konuşması son derece özel bir sonuç doğuruyor. Madde 1, sıranın en başında olan imamla sıranın sonsuz uzaklıktaki sonu arasında hiçbir zaman farklılığı yok. İmam kilometrelerce, belki yüzlerce kilometre önde, imam secde ettiği zaman arkasındaki milyonlarca insan ruhu da aynı anda secde ediyor. Onarlık sıralar halinde. Öyleyse bir stadyuma gidiyoruz bayramlarda. Bakıyoruz ki başta gidenlerle sonda gidenlerin ayakları birbirinden farklı. Şeye, bandaya olan uzaklıklarına göre dizayn ediyor bu. Sesin hızına göre. Ses kimin kulağına, davulun sesi gelmişse, hangi anda gelmişse ayağını o anda yere basıyor. Ama öndekilere çok daha evvel geliyor ses. Belki bir saniye evvel, belki bir saniyeden daha fazla evvel. Onların ayaklarını basmışlar, ötekilerin ayakları hala havada. Sondakilerin. Ama orada kilometreler boyunca hiç kimsenin birbirinden farklı bir durumu yok. Birinci farklılık bu, herkesin aynı anda secde etmesi. İkinci farklılık, sünnetlerde de, farzlarda da buradaki ayrılık oluşmaz. Her ikisinde de imam iç sesiyle konuşur. İç sesiyle konuştuğu için sünnetlerin veya farzların kalp duyulması arasında bir farklılık oluşmaz. Üçüncüsü, sünnetleri de herkes aynı anda kılar. Bu sebeple Allah-u Teala'nın verdiği emre göre biz de size sünnetleri aynı anda kıldırıyoruz, aynı anda kılıyoruz. Sünnetlerde bize tabi olmuyorsunuz. Ama aynı anda kılıyoruz. Orada da öyle, sünnetlerde tabi olunmuyor, aynı anda kılınıyor. Peki farklılık ne? Burada kalbimizin sesiyle konuşursak insanların çoğu işitmiyor. Ama orada kalbimizin sesiyle kıldırdığımız zaman herkes aynı anda kalbimizden geçeni gene kalpleriyle işitiyorlar. Kulaklarıyla değil, kalpleriyle işitiyorlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'nın huzurundaki konuşması da bizim sizinle konuştuğumuz gibi bu tarzda bir sese dayalı konuşma değildi. Kalbi bir konuşmaydı. Kalbin Allah'la konuşması, Allah'ın da onun kalbine hitabı söz konusuydu. Kalise her açıdan farklı bir olayla karşı karşıyayız. Kainattaki en üstün insanla onu yaratan Allah karşı karşıya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bu olaydan kim bilir ne kadar evvel Allah-u Teala'ya ulaşmış, Allah'ın zatında ikna olmuş, Allah-u Teala ona bir taht ihsan etmiş, bir tane ruhunu yaratmış, ikinci katta ruhu var. Vazifeli olan birçok yerler var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve ama Allah-u Teala'nın huzuru, Allah-u Teala'yı ilk defa gördüğü zaman nefsindeki kalbin gözüyle görmüş. Nefsinin baş gözüyle değil. Fizik vücudunun baş gözüyle değil. Zaten mümkün değil. Rüyada da görmemiş. Rüyada olsa nefsinin baş gözüyle görecek. Hiçbir nefs gök katlarını açıp da Allah'ın huzuruna yükselemez. Hiç kimse rüyasında Allah-u Teala'yı göremez. Kim rüyamda ben Allah-u Teala'yı gördüm diyorsa doğruyu söylemiyor. Çünkü insanın nefsinin Allah'ın katına yükselmesi mümkün değil. Allah-u Teala sadece kalp gözüyle görülür. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin dışındaki insanlar tarafından Allah-u Teala sadece kalp gözüyle görülür. Nitekim o da Miraç olayı olmadan evvel Allah-u Teala'yı sadece kalp gözüyle görmüştür. Öyleyse böyle bir dizaynla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neler yaptığına dikkatle bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri döndüğü zaman herkes ona inanmadı. Hele küfür içinde olanlar hiç inanmadılar. Hemen koşa koşa ondan sonra gelen önemli kişiye Hazreti Ebu Bekir'e gittiler. Aynen böyle söylediler. Dediler ki seninki delirmiş. Kim diyor seninki dediğiniz kim? İşte diyor sizin peygamberiniz. Devam edin diyor. Diyor ki ben Allah'ın huzuruna çıktım. Allah'la konuştum. Bunu diyor kimden duydunuz? O mu söyledi? Yoksa onun ağzından duyan başka biri mi söyledi size? Diyorlar ki o söyledi. Ondan duyduk. Öyleyse diyor ben diyor karımla ve canımla şehadet ederim ki eğer o öyle söylüyorsa mutlaka söylediği doğrudur diyor. Ben soruyorum onlara, şimdiye kadar diyor içinizden herhangi birisi onun herhangi bir konuda yalan söylediğini gördü mü diyor. Böyle bir olaya şehadet eden birisi çıkabilir mi aranızda? Hiç kimsenin çıkmasının mümkün olmadığını biliyorum diyor. Onda da bu sebeple emindir diyor. Herkes Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne emin diyor. Bu sebeple Hazreti Ebubekir diyor ki ben kendi hayatımı buraya veririm ki o böyle söylediyse mutlaka söylediği gerçektir. İşte bu tartışmalar olurken kervanlardan bir tanesi geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sorun bakalım diyor kervana. Kervandakiler de onun böyle söylemesine meydan kalmadan hemen geliyorlar. O yolculuklarını karşılaştıklarını anlatıyorlar. Yahu diyorlar sen orada ne arıyordun soramadan kayboldun gittin diyorlar. Sonra bir hafta sonra öteki kervan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bir hafta sonra öteki kervan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ve aralarında sadece saniye farkı var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci kervandan ayrılmasıyla ikinci kervana ulaşması arasında saniye farkı var. Halbuki kervanlar birer hafta arayla geliyorlar. Evvela inanmak istemiyorlar kervanların söylediğine. Bunlar da diyorlar herhalde aldatılmışlar da. Ama inceledikleri zaman kervandaki kendilerinden olan insanlar da, İslam olan insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Gördük ya diyorlar. Geldi diyorlar. Gördük, konuştuk onunla. Üzerinde şu elbise vardı diyorlar. Doğru mu? Doğru. Herkes şehadet ediyor ki üzerinde aynı elbise var. Aynı zaman parçası içinde. Gene de inanmamışlar. Demişler o zaman biz sana Mescid-i Aksa hakkında soracağız. Kaç penceresi var demişler. Pencerelerin şekilleri ne? İnsanın zaten aklına tutabilmesi mümkün mü? O kadar 70-80 tane pencereyi ne zaman onlar sorarlarsa Allah-u Teala hemen gözünün önüne getiriyormuş. O da sayıyormuş. Ondan sonra hemen söylüyormuş cevabı. İşte görülüyor ki Miraç hadisesi başlı başına bir güzellik. İnsanların akıllarının ermediği şey bu fizik alemde fizik vücutların fizik standartlara tabi olmaları. Halbuki bu fiziğin ötesinde bir olay. Hangi açıdan fiziğin ötesinde bir olay? Allah-u Teala'nın dizaynında şunu görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücuduna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu örtü olmuş. Fizik vücudun her yerini kaplamış. Zaten iki vücut birbirinin %100 aynı. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği anda fizik vücudun standartları yok oluyor, ruhun standartları yerine hakim oluyor. Ruh dış cepheyi oluşturduğu için içinde olanı kimse göremiyor. Aslında fizik vücut dışarıda olsa herkes görecek. Ama içeride olduğu için yani ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudumuzda örtü olduğu için hiç kimse fizik vücudu göremiyor. İşte Allah Teala kanunlarını böyle koyuyor. Şimdi onun koyduğu kanunları bilmeden insanların buna ulaşması, buna inanması mümkün mü? Normal şartlar içinde mümkün değil. Zaten hiç inanmamışlar adamlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlara baktığımız zaman anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun ruhu örtü olmuş. Örtü olduğu zaman bir defa zaman faktörü sıfıra inmiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşması 8 saat, 10 saat, 20 saat falan sürmemiş. Birkaç saniye içinde oraya ulaşmış. Mesafe sonsuz da olsa Allah-u Teala'nın o anda verdiği hız sonsuz olduğu için, düşünce hızı olduğu için daha evvelce gördüğü orasını düşündüğü anda fizik vücut düşüncenin hızıyla, aklın hızıyla oraya ulaşıyor. Yani akıl fizik vücudun o andaki ağırlığı, ruhun ağırlığı sıfır olduğu cihetle fizik vücudun da ağırlığı sıfır. Sıfır olduğu için nefsin, ruhun, nefsin ve fizik vücudun akıl tarafından taşınması akla hiçbir yük getirmiyor. Fizik vücut, ruh öyle bir standartta ki başka başka alemlerden geçmiş olsalardı ne olacaktı? O alemlere göre otomatik olarak kendini ayarlayacaktı. O alemin varlığı olmayacaktı. Olmayınca akla bir yük getirmiyor. Akıl sıfır yüklü bir nesneyi beraberinde götürüyor. Öyleyse bu tayin mekanlardan fizik vücut tayin mekanının olduğu gerçek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki birkaç saniye, belki birkaç dakika kaybolmuş. Evin içinde görememişler. Yani böyle kısa süreli de olsa belki saniyelerle ifade edilen bir devrede onun yok olması böyle bir standart. Onun çok kısa bir zaman parçası içinde bu Allah Teala'nın huzuruna çıkıp dönmeyi gerektirir. Hatta belki o zaman hangi validemizde onunla beraber olan Hazreti Hatice miydi? Hazreti Ayşe miydi? Şimdi hatırlayamıyorum. O demiş ki ben hatta ayrıldığında demiş fark edemedim. Yani o kadar az bir ayrılık zaman ayrı parçası ki farkına bile varmamışlar o ayrılmanın. Yani böyle birkaç saniye, birkaç dakika ayrılık standartları içerisinde değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği sözün ne kadar büyük bir gerçek olduğunu görüyor. Sizin orada 1000 yıl, burada 1 güne eşittir diyor. O kadar bir zaman parçası içinde çıkmış ve inmiş. Belki oranın saatlerine göre saniyenin belki milyarda biri. Burada da aynı standartta, aynı sistemi uyguluyor Allah-u Teala. Burada da zamanı fek ediyor, yok ediyor. Şimdi hangi açıdan düşünürsek düşünelim, her şeyin yerli yerine cuk oturduğunu görüyoruz. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücuduyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmış olsaydı o zaman büyük problemler olurdu. Yani fizik vücudun oraya ulaşabilmesi kim bilir ne kadar yıllık bir yolculuğu gerektirecekti. Mesela diyor ki Allah-u Teala 50 bin yıllık yol diyor. Melekler oraya diyor bir günde çıkarlar diyor. Ama insan ruhu bir anda çıkıyor. İşte insanın kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün varlık olmasının arkasında bu gerçekte var. Ruhun bizde oluşu. Dikkat edin, Allah'ın zatından gelen tekrar zatına dönecek olan bir varlık bizim içimizdeydi. Onu Allah'a göndermeden evvel hepimizin içindeydi. O ruh sebebiyle insan kainattaki Allah'ın yarattıkları bütün varlıklar arasında en üstünü. Allah Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini emrettiği zaman ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani demek istiyor ki onun içinde bana ait olan, bana geriye dönecek olan, hiçbirinizde olmayan, hiçbirinize vermediğim özel bir şey var. O diyor, benim yarattığım ruh, ona verdim sadece diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne meleklerin, ne cinlerin, ne başka bir varlığın hiçbir vücudunu Allah'a ulaştırması, Allah'ın zatına ikna etmesi, başka bir ifadeyle Allah'ın zatının onların herhangi bir vücuduna örtü olması, sığınak olması hiçbir zaman mümkün değil. Sadece insana has bir olay. Yani neye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın huzuruna nefsi fizik vücuduna örtü olarak da gelmiyor da ruhu fizik vücuduna örtü olarak geliyor? Çünkü Allah'ın katında Allah'ın farklılığına tahammül edebilecek olan sadece bir tek varlık var. Ruh. Ruhtan başka hiçbir varlık tahammül edemezdi. Bu sebeple Hazreti Musa'nın bayıldığını görüyoruz. Hem de ne kadar mesafede. Karşıki dağ Allah-u Teala tecelli ediyor. Hazreti Musa karşıki dağdan bayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde örtü olan nefsi olsaydı mesela, o zaman onun dayanabilmesi mümkün değildi. Fizik vücudu olsaydı hiç mümkün değildi. Ama ruhu var. O ruh gidiyor. Beraberinde fizik vücudu da sürükleyerek ama giden ruhu. Öyleyse ruhun özellikleri bütün boyutlarda geçerli. İşte vaktiyle hangi evliya olduğunu unuttum ama olay Bursa'da geçiyor. Birisinin bir büyük problemi var. Yemin etmiş hacca gitmek üzere. Hanımı da bırakmıyor. Büyük problemler olmuş evde. Ve adamcağız böyle huzursuzluk içinde giderken kızı bile sen çıkıyor karşısında. Diyor ne problemin ne? İşte diyor böyle böyle olay. O zaman sen diyor falancaya git diyor. Bir evliyanın adını veriyor ona. O da gidiyor ona. Diyor ki ayaklarının üzerine bas. Basıyor. Şimdi bana sımsıkı tutun diyor. Tutunuyor. Aç deyinceye kadar diyor sakın gözünü açma. Açarsan diyor her şey biter. Ve gözünü aç diyor. Kabe'deler. Orada herkes onu görmüş. Kabe'de olduğunun kesin ispatı. Ondan sonra dönmüş geriye. Ve tabii hanımı inanmıyor. Adamın parası yok. Kabe'ye gitmesi mümkün değil. Hanım da diyor eğer gidemezsen beni boşayacaksın. İstemiyorum diyor. Hacca gidemeyen bir insanla evli kalmam. Adamcağızın parası yok. O zaman Hızır Aleyhisselam Allah-u Teala gönderiyor Hızır Aleyhisselam'ı. Hızır Aleyhisselam kendisi götüremez miydi? Götürebilirdi ama bir başkasının da yetkili olduğunu göstermek için ona gönderiyor. O da söylediğim standartları da götürüyor onu. Böyle olaylar çok yaşanmıştır. Mevla-i Celaleddin'in, Rumi'nin tencereyi Mekke'de alışı, tekrar aynı tencerenin aynı gün Konya'ya dönüşü, bu olaylar çok, bu olayı tam olarak anlatabilen olaylar. Fizik olarak görünüyor orada. Bir tencere pilav, tepsi pilav gidiyor oraya, orada yeniyor, tepsi aynı gün, oradan çıkıyor Mevlana Celaleddin Rumi, tepsiyle beraber, dışarı çıkınca kimse göremiyor bir daha onu. Bir de bakıyorlar, Konya'dakiler zaten beraberler, bir 15 dakikalık bir gitme gelme olayı olmuş sadece. Yani bütün bunlar tayin mekan olayının bir bütün olarak gerçekleştiğini gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de aynı olayla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkması eşyanın tabiatına bize çok uygun görünüyor. Başkalarına uygun görünmeyebilir. Ama söylediğimiz kanunları bilen insanlar için burada hiçbir problemin olmadığını görüyoruz. Bu meselenin aslına ışık tutabilmek için kanunları bir defa daha gözden geçirelim. Birinci kanun, sonsuz hızla hareket etmesi için bir partikülün veya bir vücudun o alemin dışında bir aleme ait olması lazım. Hangi alemde seyri sürükteyse, hareket halindeyse o alemin dışında bir aleme ait olması temel şart Allah-u Teala'nın. Düşünce hızıyla bir varlığın ister bir vücut olsun, ister bir tek partikül olsun, hareket haline geçebilmesi sadece bu şartla mümkün. İşte bunun için Allah Teala insanı üç ayrı vücuttan yaratıyor. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz, zahiri aleme olan ait olan bir fizik vücudumuz ve emr alemine olan ait olan, Allah'a ait olan bir de ruhumuz var. Bunların sadece bir tanesine her alemde o alemin dışında bir hüviyete kavuşmak imkanı vermiş Allah-u Teala. Adem Aleyhisselam'ın da secde edilmesine sebebiyet veren o vücudumuz, ruhumuz. Ruh bu sebeple çok özel bir yapının sahibidir. Ruh bu dünyada dilediği anda görünür olabilir. Birçok evliyayı aynı anda iki şehirde birden çok insan görmüştür. Ya da Türkiye'deki şehirde değil, bir tane Türkiye'deki şehirlerden birinde, bir de Mekke'de veya bir Medine'de. Bu olaylar çok yaşanmıştır. Böyle bir olayın yaşanmasında aslında fizik ötesi bir olgu yok. Allah'ın kanunları orada da geçerli, burada da geçerli. Ne yapmış Allah-u Teala? Kişinin ruhuna aklı kumanda ettirmiş, onu göndermiş oraya. Fizik vücudu kimse görmüyor. Fizik vücut evde uyku halinde. Veya daha öteye geçmiş Allah-u Teala. Fizik vücudu da o şehirde dolaştırmış. Kendi bulunduğu şehirde dolaştırmış. Ama ruha o kişi kumanda etmemiş. Çünkü fizik vücuda akıl kumanda ediyor o sırada. Allah-u Teala da ruha kumanda etmiş. Eder mi? Her zaman eder. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve rabitu diyor. Rabıta edin diyor. Rabıtanın nasıl gerçekleştiğine beraberce bakalım. Mürşidinizi görüyorsunuz. Görmeniz yetmez. Ona sual soruyorsunuz. O da size cevap veriyor. Böyle bir dizaynda diyelim ki aynı anda belki 1000 kişi olur, belki 100 bin kişi olur da 10 kişi diyelim biz aynı anda mürşidin ruhunla konuşmak imkanının sahibi olmuş. Bunlardan sadece bir tanesi mürşidin başının üzerindeki ruhtur. Mürşid sadece onunla konuşabilir. Onun vasıtasıyla kişinin kalbine hitap eder. Ondan haberdardır. Ya geri kalan 9 tanesi? 9 tanenin hepsini Allah kumanda ediyor. Ve bütün cevapları Allah-u Teala'dan alıyorlar. Zaten ruh da o sırada onunla konuştuğunda mürşidin ruhu konuşuyor, başının üzerindeki ruh konuşuyor ama gene bilgiyi Allah-u Teala'dan alıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde güzellikler sonsuzdur. İnsan böyle tayy mekanlardan bir tanesini bile yaşasa bir uçma tutkusu diye bir tutku o kişiyi kaplar. Ve bir daha vazgeçemez. Çünkü bu Allah-u Teala'nın o kadar güzel bir ihsanıdır ki bütün zevklerin

mekan değiştirmek, sonsuza kadar hareket etmek, hepsi El Vesile esmasının içine giriyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Allah-u Teala'nın huzuruna bu esmayla yükselmiştir. El Vesile esmasıyla yükselmiştir. İşte meseleleri yer yer oturttuğumuz zaman hiç de yadırganacak bir şey yok. Ama insanlar fizik vücutlarıyla her şeyi yaşamaya alıştıkları için fizik vücudunda Allah-u Teala'nın evliyası olmayan bir insanın fizik vücudunun değil Allah'ın katına çıkması, buradan sokağa çıkması bile uçarak mümkün değil. Bu duvarın içinden geçmesi mümkün değil. Öyleyse yanlış mı düşünüyorlar? Doğru düşünüyorlar ki ama kendilerine göre düşünüyorlar. Kendi hudutlarının içinde gerçekten onların söylediği gibi görünür olay. Ama Allah'ın bir evliyası bunları yaşadıysa o zaman Allah-u Teala ona kanunları öğretmiştir yaşattığı zaman. O da bakıyor ki her şey yerli yerinde. Hani Merkez Efendi'nin dediği gibi adının Merkez Efendi olmasının sebebi o. Diyor ki ben de dolaştım diyor. Her yeri diyor. Ama diyor onların gördüğü mahkemelerdeki o haksızlıklar bana diyor hiç tesir etmedi. Çünkü bir de baktım ki diyor amel defterlerinde Allah-u Teala hesapları ödemiş bile. Kim ki hangi haksızlığı yapmışsa onun amel defterinden almış haksızlığı yapandan ömür tarafın amel defterine ilave etmiş. Yani hayat filmine. Allah-u Teala hesabı çabuk görendir diyor. Baktım her şey yerli yerinde. Hiç diyor böyle bir haksızlık olayını falan ben göremedim diyor. O zaman Sümbül Efendi Hazretleri diyor ki tamam diyor bu. İşte diyor bu. Yerime oturacak olan işte diyor bu. Allah Teala'nın bütün dizaynı o standartlar içindedir. İşte Muhittin-i Arabi Hazretleri kendisine sataşmaların çoğaldığı bir noktada falanca yere gelin diyor. Geliyor herkes, toplanıyor. O da merdivenin üzerine çıkıyor. Sizin taptığınız şey diyor benim ayaklarımın altında diyor. Hemen yakalayıp katlediyorlar. Ve bu olaydan hemen sonra Allah-u Teala'nın Konya'daki bir evliyası onun bir talebesi anlatıyor. Efendim diyor bir anda diyor kapıya doğru yürü, pencereye doğru yürüdü diyor. Ben nereye gidiyorsunuz dedim diyor. Muhittin diyor geldi demin bana diyor ben maneviyim senin gelmen lazım bana büyük bir haksızlık yapıldı dedi diyor. Ben şimdi diyor bu meseleyi halletmeye gidiyorum. Ve oradan gidiyor. Pencereden çıkıp gidiyor. Şimdi ben pencereden nasıl çıktı, nereye gitti falan derken çıktım baktım diyor kimseyi göremedim. Ne bir ip vardı diyor, ne bir merdiven vardı ama diyor efendim gitmişti. Sonra diyor geldi, anlatmış ona. Dedim demiş gittim oraya. Onu demiş yakaladım ve yereğini yaptım. Şimdi yıllar sonra bu talebe oraya gidiyor. Bu olayın arkasında. Ve diyorlar ki işte bu adam öldürmüştü falanca adam. Şurada gömülü adam. Sadece diyorlar onun duvara döndüğünü gördük. Öbür tarafa geçti. Sonra öbür tarafa ulaştığımızda ölmüştü diyorlar. O talebenin mürşidi olan zat Muhittin Arabi Hazretlerinden o şeyi almış. Talebi almış. Gidip onun cezalandırılması talebini almış. Gitmiş hemen Ahmet neydi? Hatırlayamadın ismini. Ahmet Yesevi miydi? Değil. İşte olayları dizayn ettiğimiz zaman eski evliyalardan aşağı yukarı hepsinin bu olayları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olay. Ve bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedeflere ulaşmak ve herkes için ulaşmak en rahat şartlar altında mümkün. Allah-u Teala'nın kanunları eğer kanunları

0: kendisi öğretirse bakıyorsunuz ki bir aleme ait değil sadece. Bütün alemleri kapsıyor. Zamanımız ilminin bu kadar hızlı kalışının arkasında bir tek alemde olduklarını zannediyorlar insanlar kendilerini. Yani fizik alem var, fizik alemin standartları var. Bu standartlarda elektronlar yakalanabiliyor. Ama karşı elektronlar yakalanamıyor. Nevsin hiçbir şeyi yakalanamıyor. Anti elektronlar da yakalanamıyor. Anti karşıt elektronlar da yakalanamıyor. O zaman demek ki bildiklerimizin yanında bilmediklerimiz o hesaba dayalı. Yani bizim renk, ışık ve ses olarak algılayabildiğimiz sistem 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir mesafe sadece. O 5 milimle 11 milim arasındaki sesleri duyabiliyoruz. Işığı görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz neticede. Ama sisteme baktığımız zaman eksi sonsuzdan başlayıp sıfıra kadar yaklaşan dalga boylarının hiçbirini algılayamıyoruz. Sıfırdan itibaren 5 milime kadar dalga boylarını algılayamıyoruz. Ne renk olarak, ne ışık olarak, ne ses olarak. 11 milimden tezini yine algılayamıyoruz. Öyleyse düşünün ki insan adı verilen bu mahluk kainattaki en üstün mahluk. Allah Teala her şeyi bu mahluk için yaratmış. Mahlukunun üstün olmasının sebebi de ona verdiği ruh adlı bir özel vücut. Özellik son derece önemli bir özellik. Allah'ın zatına ulaşabilen ve Allah'ın zatının neticede mutlaka örtü olduğu bir varlık. Mekan olduğu bir varlık. Allah'ın zatının sığınak olduğu bir varlık. Meyap olduğu bir varlık. Öyleyse insanı bütün varlıklardan üstün tutmanın bütün frekansları orada yatıyor, ruhta yatıyor. Ruh bir ispat vasıtasıdır. İnsanın üstünlüğünün ispatıdır. Ne meleklerde, ne cinlerde, hiçbir varlıkta Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatında kaybolabilen, Allah'ın zatına bir giriş var. Veya Allah'ın zatında kaybolmak söz konusu. Yok olmak söz konusu. Yalnız insana has bir olay. Şimdi Allah Teala Harut'la Marut adlı iki tane meleğin üstünlük telakkilerine karşılık cevap veriyorsunuz diyor, yapamazsınız. Onlar diyorlar ki niçin üstün olduysa o, onu bize anlat, biz de yapmak istiyoruz. Diyor ki ben ona nefs verdim. Nefsine hakim olabildiği takdirde üstün bir varlık olur. Yoksa diyor hayvanlardan daha aşağıdır. O zaman biz ondan üstünüz diyorlar. Biz de gidelim. Bize de nefs ver. Allah Teala yapamazsınız diyor. Onlar da yaparız diyorlar. Ve iki meleği Babil şehrine indiriyor Allah Teala. Babil şehrinde bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da gidip benim karıma ne yaptınız deyince kadını da öldürüyorlar. Nefs öyle bir hastalık ki kendine hakim değiller. Hemen apar topar alınıyorlar yukarıya. Allah Teala diyor ki ben diyor size demedim mi diyor yapamazsınız diye. Onlar da itiraf ediyorlar ki yapamazmışız diyorlar. Şimdi insanoğlunun üstünlüğünün dizaynına baktığımız zaman bu üstünlükte Allah'ın bir üstün yaratığının kendi zatına kabul ettiği üstünlükte bir yaratığının her insana emanet olarak verilmesi var. Herkes ruhun sahibidir. Bütün insanlar onun sahibi kılınmış. Ve onu ona iade etmekte de vazifeliler. İşte onun üstün vazifelerinden bir tanesi de tayyi mekan yapmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh tayyi mekanıyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmasının sebebi yalnız ruhun Allah'ın zatındaki bir görüşe yeterli oluşu, Allah'ın zatına ulaşmaktaki o son derece yüksek frekansa yalnız ruhun tahammülü olması ve yaratıcıya yaklaşabilmenin bütün özelliklerine sadece ruhun sahip olması. Her açıdan ruhtan daha ötede bu vazifeyi yapabilecek olan bir varlık yok. Onun için ruh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatına örtü olmuş. Allah-u Teala'yı ruhunun başındaki gözlerle görmüş. Ruhunun gözleriyle görmüş. Ve Allah-u Teala ne kadar güzel bir şey söylüyor orada. Birçok şeyleri ispat eden bir şey. kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Allah Teala zatını birçok evliyasına gösterir. O gösterdiği kişiler Allah Teala'yı görmüşlerdir. Ama kalpleriyle gördükleri için hiçbir sıkıntı duymamışlardır. Onlarda onları bayıltacak olan hiçbir işlem vücuda gelmemiştir. Hazreti Musa'nın bayılmasının sebebi baş gözleriyle Allah Teala'yı görmekte ısrar edişi. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşemez. Çünkü insan vücudu Allah'ı görebilecek olan yetenekte bir göz sahibi değildir. Neden değildir? Çünkü fizik vücut zahiri alemin bir parçasıdır. Allah Teala ise zahiri aleminde değil, gayb aleminde değil, emr aleminde değil, her şeyin ötesinde sonsuzluğun sahibidir. Yokluğun da sahibidir. 6 tane alem yaratmıştır. 3 alem ve onun zıttı 6 alem diyor. 7. alem yokluk, hepsinin sahibi Allah Teala'dır. Ve yoklukta vardır. Yoklukta var olabilen tek varlıktır. Allah Teala'ya ulaşana kadar sitetin müntaha ile Allah arasındaki mesafeyi ruh da yoklukta var olabilen tek varlık olarak aşabilen yegane yaratıktır. Bütün melekler sitetin müntaha'ya kadar çıkar, öteye geçemezler. Azrail aleyhisselam da dahil, Cebrail aleyhisselam da dahil. Kimden bahsederseniz bahsedin, Allah Teala'nın hiçbir meleği burasını aşıp da Allah Teala'nın zatına ulaşamaz. Ama ruh yoklukta var olabilen Allah'ın en kıymetli mahlukudur. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ruh fizik yüzünü örtü olarak bu işlemi Allah Teala gerçekleştirmiştir. Allah Teala'nın hepinizi her çeşit tayin mekana ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as-salavat.
1: Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. İslam bir talepler zinciridir. Siz talep edeceksiniz, Allah da mukabele edecek. Talebinizi yerine getirecek. Ne ölçüde talebinizin sahibiyseniz, ne ölçüde talebinize layıksanız. İslam'da ya da Allah'ın kainattaki tek dininde her şey taleple başlar. Başlangıç noktası bir taleptir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı Allah'tan talep edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluş, felah o insanların harcıdır ki onlar Allah'tan talepte bulunurlar. Ne talebinde bulunurlar? Yiyecek mi, giyecek mi? Hayır. Onlar Allah'tan, Allah'a ulaşmayı dileyerek talepte bulunurlar. Allah önce Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Allah'ın daveti kendisidir. Lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisidir. Allah'ın hak daveti Allah içindir. Öyleyse davetin standartlarına baktığımız zaman birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı talep etmek. Sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmek. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyenin menziline ulaşması, ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Sonra fizik vücudun teslimi. Sonra nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra nefsin teslimi. Sonra iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra iradenin teslimi. İrşada ulaşmayı dilemek. İrşada ulaşmak. İradeyi Allah'a teslim etmeyi dilemek. İradenin teslimi. Böylece konu tamamlanıyor. Teslimler art arda geliyor ve konu tamamlanıyor. Öyleyse ilk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin başı, İslami tatbikatın başlangıç noktası budur. Bu talep yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, İslam standartları içine hiçbir şekilde giremez, mümin de olamaz, hidayette de olamaz, Allah'ın dostu da olamaz, Allah'ın kulu da olamaz, küfürden de kurtulamaz. Öyleyse kişinin kurtuluşu Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi her halükarda taleple gerçekleşir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ismiyle İslam dini üç temele oturuyor. Bir,
Vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek zümre. Tek fırka. Üçüncüsü de teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir teslim müessesi. Her birinin oluşması o konunun talebinin varlığına bağlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala o kişi hakkında harekete geçer. Mutlaka onu kurtuluşa ulaştırır. Yeter ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse kişinin talep dizaynında Allah için kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Daha sonraki işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir Allah-u Teala'ya, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, ne nefsini teslime hazırlar Allah-u Teala, ne işe de ulaştırır, ne de teslimi külliyle teslime, iradenin teslimine ulaştırır. Hiçbirisi gerçekleşmez. Peki ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturur. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi hüsrandadır. Talebi olmadığı için. Allah-u Teala sadece talep sahiplerine açıyor kapıyı. Hani eskiler mal alıcıya satılır diyorlardı. Mal alıcıya satılır. Ne demek bu? Kişi talep sahibi olduktan sonra ona bir malı verseniz de onun bir kıymeti yoktur. Kıymet eden bir hüviyeti yoktur malın o kişi için. Malın kıymet hükmünü kazanabilmesi için kişide açık şekilde bir talebin mevcudiyeti asıldır. Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaşmak imkanı verir. O kişinin hayatı 5-6 aylık bir zaman parçasını daha içeriyorsa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün bu güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa felah vardır. Talep yoksa felah yoktur. Cehennemden kurtuluş yoktur. Cehennemden kurtulmaksa o kadar kolay bir sebebe dayalı ki bir tek dilek kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. O talebin sahibi olduğu için. Böyle bir talebin sahibi olmayan insanlara bakıyoruz. Câsiye 23'te Allah-u Teala diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerini, afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onlar ilim sahibidir ama o ilimleri onları dalaletten kurtaramaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Diyor ki

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerle başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı. Dilemeyen hiçbir zaman bu fasit tarihi aşamaz, Allah'ın yoluna giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bakıyoruz. Dalaletten kurtulma var. Bakıyoruz, cehenneme gidecek olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse cehennemi cennetten ayıran şey taleptir. Allah-u Teala kişisel iradeye çok büyük ölçüde bir değer atfediyor. Kişisel irade Allah için değerlidir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişisel irade, iradeyi cüz'iye, cüz'i irade. Öyleyse o cüz'i irade herkes için mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesne. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala derhal kalpteki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim asmasıyla tecelliye başlar. Bu kişiyi sıfır kodtan alır. Adım adım Allah'a doğru yaklaştırır. Sonunda ruh mutlaka Allah'a, o kişi hayattayken ulaşacaktır. Ulaştığında kişi için üçüncü kurtuluş söz konusudur. Yani üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Talep yoksa sonuç yoktur. Allah Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Yani kişinin talepleri tek başına bir talep olarak kalmışsa bu o kişiyi kurtarmaz, bir şey sağlamaz. O kişi Allah Teala'dan talep eder de bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerse, kalbi de bunu söylerse, o zaman Allah Teala o kişiye mutlaka çok şeyler, nimetler nasip eder. Bütün muhteva talepler üzerine kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep aynı dizayn söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu bir dilek. Allah sizi evvela irşat makamına ulaştıracak. Ondan sonraki devrede de kendi zatına, ruhunuzu irşat makamına tabi olduğunuz zaman vücudundan ayrılan ruhunuzu size ulaştıracak. Öyleyse ruhunuzun, sizden ayrılmış olan ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda

Kişinin talebi asıldır. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişinin ilk teslimi. Ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman Allah Teala iradenizin işaretlerini görmek ister. Talep, iradenin ortaya koyduğu sonuçtur. İrade etmek zaten lügat anlamıyla istemek demek. Allah dilediği şeyi irade eder, yani ister. İrade bizatihi negatif faktörleri önlemeye çalışan gücün adıdır. İrade Allah Teala tarafından insana verilen bir nimettir. Kötülüklerle savaş için o öncü kuvveti oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyin en güzelini dizayn etmiş Allah Teala ve cennet şansını kişisel iradeye bırakmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine gidecektir. Kişi bunun için daha sonraki talepleri de yapacaktır. Son talebi iradesinin Allah Teala'ya bağlanması, iradesini de Allah Teala'ya teslim talebidir. Bundan sonra kişi daimi zikrin bütün özelliklerine ulaşacaktır. Ve zikir ehliyken tesbih ehli olacaktır. İradesi tamamen devreden çıkacaktır. Ne zaman? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, hepsini kapı dışarı ettiği zaman nefsinin kalbi tertemiz olacaktır. Ve kişi bu vakta güzel bir sonuca ermiş olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Diğerleri ulaşamazlar. Allah'a ulaşma dileği bir anahtardır. Cennetin kapısını açan bir anahtar. İradeyi yapanın devreye girdiğini, iradenin var olduğunu kişinin bilerek, isteyerek Allah'a ulaşma dileğini serdettiğini ortaya koyar. Öyleyse her halükarda bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardınca
oluşacaktır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyecektir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi tasarruf altına alacaktır ve onun yanlışlar yapmasına mani olacaktır. Şeytanın o kişiye tasallut etmesine mani olacaktır ve kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişisel bir sonucu içeriyor. Uzun sözün kısası, hep talep söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, bu bir taleptir. Üçüncü basamaktasınız. Mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz, bu da ikinci taleptir. 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala derhal talebinizi kabul edecek. Çünkü sizin seviyenizde birisini arıyor. Mürşidine ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi, 7 tane furkan almış birisi, bu aldığı furkanlarla mürşidine ulaşmayı dilemeye hazırlanan birisi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve sonra bu kişinin daha öteki, daha üst seviye bir davranış biçimleri dizisine girmesi lazım. Giriyor. Ne yapıyor? Zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti giriyor %2 ve huşu sahibi oluyor kişi. Huşu sahibi olunca Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince mürşidini Allah'tan sorma yetkisi doğuyor. Ve kişi soruyor. Ne oldu? Gene talep. Ya Rabbi bana mürşidimi göster ki ben ona tabi olayım diyor. Tabi olma talebinde mürşidin istenmesi söz konusu. İstiyor kişi mürşidini. Ve mürşide ulaşmak, irşat makamının dizaynı içerisine girmek. Allah Teala mürşit sevgisi veriyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, kimin hangi mürşide takip tabi olacağını Allah biliyor. Diyor ki Allahu kastu sevili, sevillerin, mürşitlerin her birinin bir sevili var. Bu sevil bütün mürşitlerin dergahlarını devrin imamının dergahına ulaştırıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrşat makamına ulaşmak, irşat makamını bir muhteva içerisinde Allah Teala'dan istemek, ona tabi olmayı istemek ve Allah Teala gösterdiği zaman da bir sevgiyle mürşide ulaşmak, bunların hepsini yaptıran Allah, sevgiyi veren Allah Teala, o irşat makamına karşı sevgi veriyor. Bir kişi ona ulaşıyor, mürşidine ulaşıyor. Şimdi böyle bir dizaynda mürşidin de talep edilmesi gerekiyor. 13. basamakta kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Ne diyordu orada Allah Teala? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namazın da hacet namazdır, İstihaneyi isteyin diyor. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ondan sonra diyor ki illa alel haşiyin, ama huşu sahipleri için
büyük değildir. Huşu sahipleri hariç onlar için zor iş değildir. Ondan sonra huşu sahiplerini tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar diyor. Sonra da وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve onlar gene muhakkak surette Allah'a rücu edeceklerine, yani ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar diyor Allah Teala. Kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse o huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından emin olan insanlar, bu konuda kesin bir inanç sahibi olan insanlar, onlar soruyor Allah Teala'dan mürşitlerini. Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Ancak tabiiyetin arkasından devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek ve o kişinin vücudundaki ruha hitap edecek. Devrin imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diyecek. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bu kişi huşu sahibi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, yani 12 tane ihsanla Allah Teala onu mükafatlandırmışsa, böyle bir insan Allah'tan mürşidini sormuş, Allah ona mürşidini göstermiş. Derhal irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Devrin imamı ve onunla birlikte olan arşı tutan melekler, devrin imamının ruhundan bahsediyoruz. Devrin imamı dediğimiz zaman Allah Teala diyor ki onlar mağfiret edenler diyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, o zaman diyor Allah-u Teala, Ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte bu noktada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi gerek. Ne oluyor? Bütün merasimlerde, tövbe merasimlerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, devrin imamının bir ruhu ve arşıta meleklerden bir kısım mutlaka saf olarak oradadırlar. Ve sadece 12 tane ihsanla tabiyete gelenler bu noktada hedefe ulaşabilirler. 12 tane ihsanla irşat makamını Allah'tan sormuş 12. ihsanda Allah da onu göstermişse bu 12. ihsandır. 12. ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı anda devrin imamının ruhu ihsanla gelenlerle, hem arşı tutan melekler bilirler, ihsanla gelenlerle ihsanla gelmeyenleri nereden bilirler? İhsanla gelenlerin diğerlerinden farkları var. Huşu sahibi olarak geliyorlar. Göğüslerinden kalplerine yol açılmış olarak geliyorlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimi var. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönük. Ve böyle bir statüde gelenler, huşu sahipleri, derhal belli olur.
onlar tarafından ve devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine yerleşir. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime o kişiye der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmü talakın geldi. Yani ey bu vücuttaki ruh vücudu terk et ve yevmü talakının yani Allah'a milaki olma gününün gereğini yap. Allah'a geri dön. Senin görevini ben devralıyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nebi Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki arşından melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar. Ve sadece kendisine izin verilen konuşur diyor Allah-u Teala. Konuşan kim? Devrin imamı. Ne söylüyor? O kişiye mağfiret edileceğini söylüyor. Bir, arşı tutan meleklerle devrin imamı Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar o kişiye mağfiret edilmesi için. Ve bu mağfiret talebi için devrin imamının ruhu Allah-u Teala ile konuşuyor. O kişinin arşı tutan melekler de konuşuyor. Yetki verilen kimdir? Bu bir şefaat müessesesi. Şefaat konusunda yetki verilen devrin imamıdır. O konuşuyor. Kendisine izin verilen kişi konuşuyor. Ne izni? Şefaat izni verilen kişi konuşuyor devrin imamı. Allah-u Teala diyor ki ya Rabbi sen ona mağfiret eyle. Günahlarını sevaba çevir. Çünkü Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylenen olay tahakkuk etmiştir. Tabi olmuştur kişi. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devrin imamının ruhu onun için başının üzerine geliyor. O kişinin ruhuna söylüyor yevmü talakı. İşte bu devrin imamının o kişinin ruhuna söylediği bu söz aslında aynı zamanda mağfiretin gerçekleştiğini gösterir. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ona mağfiret eyle diyor. Günahlarını sevaba çevir. Yani Nisa 64'teki müessese. Diyor ki Allah-u Teala orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a eğer diyor Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe edip günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi sen de onlar için mağfiret dileseydin Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Buradaki mağfiret talebi her ikisinin toplamı. Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın adına talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani affedilmiş olan, sıfıra ulaşmış olan noktayı sıfırın üzerinde günahları kadar yukarıya çıkarıyor. Yani günahların sevaba çevrilmesi olayı. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah-u Teala ama diyor kim tövbe eder de böylece amini olursa mümin olursa ve amini salihata başlarsa nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte bu müessese arşı tutan meleklerle birlikte devrin imamının talebi ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve söylediğimiz emri söylüyor. Allah'ın emrinden sana Allah'ın emriyle geliyorum ve emri tebliğ ediyorum. Bu vücudun üzerine artık bundan sonra ben bulunacağım. Sen vücudu terk et çünkü senin
Bu sebeple benim gelişim sebebiyle Allah'a milaki olma günün geldi. Allah'a milaki olacaksın. Allah'ın zatına ulaşacaksın. Ve ruh vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Peki nefs? Nefs tezkiyeye başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle, salavat nurları kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o Allah'ın açtığı yolu takip ederek, Allah kişinin göğsünü yarıp, o kişinin göğsünü İslam'a açmıştı, teslimi açmıştı. O yolu takip eden rahmetle, fazla rahmetle, salavat kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içinde artık Allah-u Teala iman kelimesini yazmış. Burası 14. basamak, kalbe iman yazıldığı nokta. Kişi ne oldu? Mümindi. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümindi. Şimdi imanı artan bir mümin oldu. Kalbine yazılan iman kelimesiyle imanı tezyid edildi, arttırıldı. İmanı artan bir mümin var artık. Ve bu kişi Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahları sevaba çevrilen birisi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu. Ruh, o kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. O kişinin bütün günahları zaten affedilmişti. Bu sefer bir defa daha affedilip sevaba çevriliyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'ın emirlerine daha çok itaat etmeye başlıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselecek. Ve irade nefsin afetleri, nefs tezkiyesi sebebiyle azaldıkça giderek şeytana ve

ve ruhun standartları her birisi ayrı bir cephesini oluşturuyor. Burada 7 tane nimet söz konusu. Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişi gök katlarında yükseldikçe 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecek. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın dizaynında taleplerin neticeleri. Kişi hacet namazını kıldı, mürşidini talep etti. Geldi mürşid ve mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün olaylar tahakkuk etti. Artık kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Seyr-i sülükte. Ve kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişi şimdi Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşmak konusunda artık konu kuvveden fiile çıktı. Kişi Allah'a ulaşacak. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşacak. Ve böyle bir olayda ruh ilk 107 nur birikiminde, nefsin kalbinde, fazıl birikiminde, fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor, kişiyi fazilet sahibi yapacak bu fazıllar. Ve artan fazıllarla ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi ne istiyor burada? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Ne talep etti kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Sonra irşat makamına ulaştı ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hepsi taleple oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Mürşidi istemek ikinci bir taleptir. Allah'ın zatına ulaşmayı isteyen kişinin Allah'a ulaşması bu iki talebin sonucunda gerçekleşir ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasının arkasından bir başka dizayn söz konusu olur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber kişi ermiş hüviyetinde bir evliya olur. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın dostudur, evliya olmuştur. Ama asıl evliya, Türkçedeki evliya o evliya değil. Türkçedeki evliya, ermiş kelimesi, ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş kişiye atfen söylenilir. Öyleyse kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır ve kişi ermiş hüviyetine ulaşacaktır. İşte böyle bir olgu söz konusu, ruh Allah'a ulaşınca konu bu istikamette bir Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşarak tamamlanması söz konusu. Talep, sonuç, sebep ve netice. Öyleyse kişinin vazifesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hakkı Allah'a ulaşmaktır. Hak ve vazife kavramında da bir bütünlük oluşuyor. Kişinin vazifesi hakkı doğuruyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o vazifesini yapar. Hakkı Allah'a ulaşmaktır. Allah da onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın bu bapta kişiye ulaştırdığı şey, ruhunu kendisine ulaştırma vaadini yerine getirme sonucuna ulaşıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman eğer kişi tevekkül sahibi ise, Allah'ı kendisine vekil ederse, asıl ifadesiyle

Ben Allah'a ulaşmayı diledim. İşte talebimi gerçekleştirdim. Buna karşılık da Allah beni kendisine ulaştırdı. Çünkü sözü var. Şimdi ben eğer Allah'a fizik vücudumun da Allah'a teslimini Allah'tan dilersem Allah Teala mutlaka bunu da kabul edecek. Kişi Allah'a ulaşmayı da diliyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmeyi de Allah Teala'dan diliyor. Ve bu inançtaysa kişi Allah'ın sözü vardı. Ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı diyor Allah Teala. Öyleyse bu istikamette bir muhteva söz konusu, kişi Allah Teala'nın indinde bir sonuca ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu standartta yaptığı şey, eğer kişi inanırsa ki Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine dair Allah'tan bir talebi olduğunda Allah mutlaka bu talebini de yerine getirecektir. O zaman kişi o talebini de yerine getirecektir. Burada neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Talebin sonucunu. Kişi talep etmek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Gerçekleştirdi. Şimdi kişi bundan ders alarak bakıyor geleceğine. Bu diyor, bu durumda ben Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan itibaren ben ne yapacağım? Allah'a ulaşmayı dileyen ben Allah'a ulaşacağım. Çünkü Allah Teala'nın bana sözü var diyor kişi. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse bu bapta Allah'ın yaptığı şey açık ve kesin. Talebimiz var. Allah'a ulaşmayı dedik, ulaştırdı. Şimdi ikinci talebe geçiyoruz. Fizik vücudumu da ben Allah Teala'ya teslim etmek istiyorum. Talebim bu. Allah Teala bunu da işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve talep olduğu için kişisel irade bir defa daha devreye girdiği için Allah Teala bu talebi de kabul edecek ve fizik vücudu teslim alacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır, günün yarısını aşacaktır, daha öteye geçecektir. Ve fizik vücut nefsin kalbinde %19-20 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacaktır. Kişi bununla da yetinmeyecektir. Bu ispatlar açık ve kesin olarak onun ufkunu açıyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Allah Teala fizik vücudumu teslim aldı. Öyleyse ben daim zikir diliyorum Allah Teala'dan. Bir kişi inanırsa ki Allah Teala'dan daim zikri istediği zaman Allah ona daim zikri de verecektir. Mutlaka Allah ona daim zikri verir. Her birindeki inanç bir talebi oluşturuyor. Bu inanç müessesesi, iman müessesesi talebin varlığına ulaştırıyor kişiyi. Talep varsa sonuç var. Allah Teala bu imana dayalı talebe mutlaka pozitif cevap veriyor ve o kişi daimi zikre de ulaşıyor. Öyleyse her zaman bir sebep ve netice ilişkisi. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhun Allah'a ulaşması netice. Sebep fizik vücudun Allah'a teslimi için kişinin talepte bulunması. Sonuç fizik vücudun da Allah Teala tarafından teslim edilmesi, teslim alınması. Sebep nefsin Allah'a teslimi,
Bu teslim için daimi zikre ulaşma talebi. Sonuç, daimi zikre ulaşmak ve nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse sebeplerle sonuçlar arasında tam bir ilişki söz konusu. Görülüyor ki her şey bir sebep ve sonuç ilişkisine bağımlı. Ve irşade ulaşma talebi, sebep, sonuç, irşade ulaşma. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek, sonunda da irşade ulaşmak. Son sebep, iradenin Allah'a teslimi talebi ve sonuç iradenin Allah Teala tarafından teslim alınması. Her birinde bir sebep ve sonuç ilişkisi var. Bu sebeplerin her birisi talep kelimesiyle ifade edilir. Bütün sebepler talebin hüviyetindedir. Talep sebebin ta kendisidir. Her talep o kişi kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı gösterirse, o kişi buna layıksa, her sebep, her talep mutlaka o kişiyi her konuda sonuca birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz hep bir talep ve sonuç, sebep ve sonuç ilişkisine dayalıdır. Sadece talep sahibi olmak yetmez, arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Mesela daimi zikir kolay ulaşılan bir netice değildir. Ama ısrarlıysanız, hedefiniz oysa, bütün kalbinizle Allah-u Teala'dan bunu istiyorsanız, daha evvelki devrelerde ulaştığınız sonuçların ışığı altında siz böyle bir neticeye ulaşacağınızdan emin olursunuz. O zaman Allah Teala mutlaka bunun gereğini yapacaktır. Çünkü her şey, Allah ile ilişkinizdeki her şey sizin hangi ölçüde inanç sahibi olmanıza bağımlıdır. Eğer inanabilseniz ki yer çekimi kuvveti olsa da olmasa da yer çekimi kuvvetine rağmen ben boşlukta durabilirim. Bu inancın sahibi olabilseniz boşlukta Allah Teala sizi mutlaka durdurur. Ama düşünce platformunuza yerleşik olan statü bunun mümkün olamayacağı merkezinde, onun için bunu başaramazsınız. Ama ben buna inanırsam Allah mutlaka bunu gerçekleştirir sebebine dayalı bir gayret sizi oraya da ulaştırabilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunanlar talebin yerine getirileceğine hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o cevabı alacaklardır. O ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, iman dinin temelini teşkil eder. Ve hangi ölçüde sağlam bir imanın sahibiyseniz Allah'a o kadar yakınsınız. Allah Teala siz manevi yolculuğunuzda ilerledikçe size her şeyi gösterecektir. Gök katlarını gösterecektir birer birer. 7. katın 7 tane alemini gösterecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatını gösterecektir. Kainatı gösterecektir insan vücudu şeklinde. Her şeyin en güzel standartlarda size gösterilmesinin arkasında ne vardır? İmanınızı güçlendirmek. Bu güçlü olan imanla Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki Allah da sizin dostunuz olsun. Bunun için kuvvetli iman söz konusu
Kuvvetli iman içinde kuvvetli talep söz konusu. Dikkat edin. Her safhada sizin talebinizle Allah'ın sizi ulaştırdığı sonuç mutlaka birbirine eşit olur. Siz gerekli netlikte, gerekli güçle, gerekli iştiyakla asılmışsanız, o talebinizin adamı olduysanız, o talebinizi gerçekleştirmek üzere sizden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmişseniz, bütün bunlar sebep ve netice ilişkilerini en güzele ulaştırır. Talep ve sonuç. Talep ve netice, sebep ve sonuç. Aslında ikisi de talep ve sebepte aynı istikamette geçerli olan iki kavramdır. İkisi de sonucun yani neticenin oluşması için asıldır. Ne kadar büyük bir imanın sahibiyseniz o kadar büyük sonuçlara ulaşırsınız. Fizik alemde olmayacağını zannettiğiniz şeylerin olabildiğini göreceksiniz. Yeter ki o imanın sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde talebin son derece önemli bir rolü olduğunu hiç unutmayın. Onunla her şeyi, her kapıyı açacaksınız. Ne kadar güçlü bir imanın sahibiyseniz, o kadar güçlü bir talebin sahibi olacaksınız. İkisi at başı yürüyeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir sohbet daha, talep konusundaki sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah ile sizler ve biz gene bir üçgen vücuda getirdik, bir mutluluk üçgeni. Gene bir saat boyunca beraber olduk mutluluk içerisinde. Allah Teala'nın bu mutluluğu sonsuza kadar devam ettirmesi dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmenin, Kur'an'daki bir kavramdan bahsetmenin mutluluğu içerisinde. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın öğretisini dinlerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sohbet sizi sıkıyor mu? Bizi size istemediğiniz şeyleri yaptırmak isteyen bir zorba gibi mi görüyorsunuz? Yoksa sözlerimiz şurada kalbinizde bir sıcaklığı oluşturabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sıcaklığa dikkatle bakın. İşte o sevgidir. Biz sizleri, hepinizi çok ama çok fazla seviyoruz. Allah Teala ise sizi, biz netice itibariyle sadece bir insanız, bir yaratıkız. O bir yaratan olarak, kainatın her şeyin tek yaratıcısı olarak yarattığı sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Hele onun sevgisine layık oldukça artan sevgisini bir bilseniz, onun nuru içinde kendinizi kaybederdiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla beraberseniz. Eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız, sıkıntılıysanız, bir yanlışlık var sizde. Allah'la beraber değilsiniz. Şeytanla berabersiniz. İşte o huzursuzluktan, mutsuzluktan sizi alacak şey, gene sizin iradenizle vücuda getireceğiniz bir istektir. Allah'a bir dilekçe yazacaksınız. Kalbinizde, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu öldükten sonra zaten sana dönecek olan ruhumu, ben senin emrin üzere ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben senin Allah'ımın, Rabbimin evliyası olmak istiyorum. Evliya olmak mı? Dünyadaki en zor şeylerden biri zannedilir. Biz de tam aksine diyoruz ki dünyadaki en kolay şeydir Allah'ın evliyası olmak. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya oldunuz manasına gelir. Biliyoruz ki birçok kişi bize şimdi hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemekle evliyalığın ne alakası var? Evliyalık eskiden varmış. İşte o türbelerde gördüğümüz adamlar, onlar evliya. O zamanlar evliyalar varmış. Allah'a çok yakınmışlar. Bu zamanda da evliyalık mı olurmuş yani? Diyen insanların her zaman çok büyük bir kısmıdır. Her devirde yaşayanlar kendilerinin evvelki devirlerde evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün de öyledir. Oysa ki her devirde evliya vardır ve kainat var oldukça hep evliya olacaktır. Bir dilek,
Allah'a ulaşmayı dilemek ve evliya olmak. Öyleyse bir insanın evliya olmasındaki hareki unsur, onu harekete geçirecek olan unsur acaba nedir? Bu unsurun adı tevekküldür. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi, müvekkil kelimesi, vekalet kelimesi, tevkil etme fiili, hepsi bu aynı kökten gelir. Tevekke. Öyleyse Allah'a tevekkül etmek acaba ne demektir? Kelimenin üzerinde zaten manası Allah'ı vekil etmek demektir. Neye vekil etmek demektir? Mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, nefsinizde afetler olduğu cihette ve afetler şeytanın taleplerine bütün gönülleriyle itaat edecekleri için daima insanlar yanlışlık yaparlar. Şeytan için insanları yanlışlığa sevk etmek hiç de zor değildir. Çünkü şeytanın bütün talepleri zaten nefslerinizin talebidir. Şimdi düşünün, bir ülkede yaşıyorsunuz, Allah'ın emirleri mi var? İnsanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerinin önemli olanlarını yapmıyor, hatta bilmiyor. Allah'ın yasakları mı var? Yasaklarsa herkes tarafından çiğneniyor. Böyle bir ortamda aklınız şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri herkes işliyorsa, aklınız da bu ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsinizin taleplerine hep evet diyecektir. Ruhunuzun taleplerine hayır diyecektir. O zaman mutsuz bir insan olmaya mahkumsunuz. Ne zaman bir insan nefsinin taleplerine esirse, o zaman o kişi mutsuz bir insandır. Çünkü her an Allah'ın yasaklarını işlemekte, arkasından Allah Teala'nın azabına maruz kalmaktadır. Her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemekte, gene Allah'ın azabına maruz kalmaktadır. Ruhun nefs üzerinde verdiği huzursuzlukta cevası. Öyleyse mutlulukla mutsuzluk arasında Allah'ın hedeflerine doğru yol alan bir gemide olmak veya şeytana yaklaştıran bir gemide yol almak. Bu ikisinden birinin tercihiyle hedefe gidilir. Bu Allah'ın gemisinde olmaktır. Nuh'un gemisinde olmaktır. Kimdi Nuh'un gemisinde olanlar? Hazreti Nuh'a, Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Unutmayın, hepimiz Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan türedik. Hazreti Adem'den o güne kadar gelen Nuh'un gemisinin dışındaki bütün insanlar, bütün dünyayı
dağların tepelerini de aşacak şekilde su basması sebebiyle yok oldular. Sadece onlar kaldı, hepimiz onlardan türedik. Öyleyse Allah'ın gemisi Nuh'un gemisidir. O geminin içinde olanlarız. Bu neyle oluştu? Allah'ın gemisindeki kanun tevekkül kanunudur. Allah'ı kendinize vekil etmek. Sadece tevekkül insanla Allah arasındaki ilişkileri sonuna kadar götürebilir. Nedir insanla Allah arasındaki ilişkilerin sona kadar ulaşması? Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse dört tane teslimin ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim edilmesi hepsi tevekkül adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Hepsinde tevekkül kesin olarak vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kişi tevekkülün sahibidir. Mutlaka tevekkülün sahibidir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişinin vasıflarına gelin beraberce bakalım. Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak yani vuslata nail olmak müessesesi visal, vuslat Allah'a tevekkülle mümkündür. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına kesin olarak, yakin hasıl ederek muhakkak surette inanan kişidir. Öyleyse hadi gelin sizinle Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Vestainu bis sabrı ve salatı. İnneha lekebiratun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Buradaki ifadeye ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ifadesine dikkatle bakın. Hepsini açıklayalım. Sonra gelelim onun üzerinde temerküz edelim. Merkezileşelim. Onun üzerinde ağırlaşalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, istianeyi isteyin, mürşidinizi isteyin, sabırla ve namazla isteyin. Neden acaba sabırla demiş? Ayetin sonunda belli olacak. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu inancı verense gene Allah'tır. Öyleyse sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane hangi mürşide tabi olacağımızı Allah'tan sorma işleminin adıdır. Kılınan namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan istihane istenir. Yani mürşidin
kim olduğu sorulur. Ve bu zor bir iştir, kebiretün, büyük bir iştir diyor Allah Teala. Allah'tan sabırla ve acet namazıyla mürşidi sormak, mürşidi istemek zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşunun inanç kanadına ulaşıyoruz. Bu kanatta inanç kanadında, iman kanadında bir unsur var. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ. Onlar muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar Rablerine, mülaki olacaklarına. Burada yakin kademesinde bir inanç vardır. Kesin şekilde, muhakkak surette Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar. Yani ölümden sonra yeniden Allah'a döneceğine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman huşu sahibi değil. Onu huşu sahibi yapan, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanca ulaştıran Allah'tır. Başlangıçta kişi sadece dileğin sahibidir. Ve dileğin sahibi olan kişi de imanı yerleştiren Allah Teala ne yapıyor da o kişiye imanı yerleştiriyor? Kişi sadece bir dileğin sahibi başlangıçta. Böyle bir imanın mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair bir imanın sahibi değil. Yakin hasıl ederek muhakkak surette ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım şeklinde bir imanın sahibi değil bu kişi. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin bu dileğini onun kalbinde görür görmez o kişiyi tevekkülün sahibi yapmak için, bu imanın, bu seviyede bir imanın sahibi yapmak için harekete geçiyor. Ne diyor Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde? Sadece işitenler davete icabet eder diyordu. Davete icabet etmek demek, Allah'a ulaşmak konusunda harekete geçmek, Allah'a yönelmek demek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin başlangıç noktası. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Birinci adım. Allah Teala o kişide rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bir. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin kalkmasına sebebiyet veriyor. İki. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Üç. Kalbindeki ekinnetin alınmasına sebebiyet veriyor. Dört. O kişinin kalbine ihbat konmasına sebebiyet veriyor. Yani o kişi körken, sağırken, dilsizken Allah'a yönelmek istikametinde körken, sağırken, dilsizken Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu görebilen, işitebilen,
idrak edebilen bir insan haline getiriyor. Bu idrak o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Burada kalmıyor Allah Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine %2 rahmet birikimi geliyor, yerleşiyor. İşte o kişinin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru yerleştiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi kalbi Allah tarafından Allah'a çevrilen kişidir. Öyleyse kalbi Allah'a çeviren Allah'tır. Hangi talep üzerine? Allah'a ulaşmayı dileme talebi üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği noktada huşu sahibi değildir. Ama bu muhtevada mutlaka huşu sahibi olacaktır. Ve irşat makamına Allah onu ulaştıracaktır. Allah onu huşu sahibi kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi o kişi huşu sahibi değilken Allah huşu sahibi kılıyor. Gaybta Rahman'a huşu duyan bir kişi oluyor. Bu huşu pekişiyor. O kişi zikre başladığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle işte o kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına kesin bir inanç sahibi oluyor. Muhakkak ruhunu Allah'a ulaştıracağına muhakkak surette, kesin surette bir imanın sahibi oluyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiyi bu imanın sahibi yapmıştır. Allah bu imanın sahibi yapmıştır kişiyi. İşte bu iman Allah'a mutlaka ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım tarzında bir imanın sahibi olan kişi biliyor ki ruhunu o ulaştırmayacak. Allah ulaştıracak. Ruhunun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşacağına kişi kesin bir imanın sahibi. Muhakkak bir imanın. İnne. Muhakkak. Kesinlikle. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz gün siz bu imanın üzerine bina ettiğiniz bir tevekkülün sahibisiniz. Bu tevekkül sizde var olduğu an Allah Teala sizin iradi yapınızı, iradenizi aklınızın kumanda ettiği bir sistem olmaktan çıkarır. Aklınızın emrinde bir irade olmaktan çıkarır. Allah'ın emrinde bir irade yapar. Sizi bu imanın sahibi yapan Allah'tır. Ve bu imanın sahibi olduğunuz zaman Allah sizi tevekkül sahibi yapar. Yani siz Allah'a karşı artık tevekkül sahibisiniz. Allah'ı kendinize
vekil etmişsiniz. Vekaleti Allah'a verdiğiniz nokta, Allah'ın sizi, ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırdığını, ruhunuzun Allah'a mutlaka ulaşacağına dair sizi kesin inancın sahibi yaptığı noktada tevekkül oluşuyor. Bu tevekkül Allah'ın iradenizi aklınızın emrinden alarak kendi emrine tahsis etmesidir. Artık iradeniz sizi Allah'a ulaştıracak istikametteki iradeniz sizin emrinizde değildir. O tevekkülün sahibi olduğunuz için Allah'ın emrine girmiştir. Peki sizi tevekkül sahibi yapan kim? Allah. Ama siz Allah'a ulaşmayı tevekkülün sahibi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bu onun mükafatıdır. Allah-u Teala sizi Allah'a ulaşmaya mutlak olarak inanan, Allah'a ruhunun mutlaka ulaşacağına inanan birisi hüviyetine getiriyor sizi, huşu sahibi yapıyor. Bu inancın sahibi yapan Allah, o inancın sahibi olduğunuz için de Allah'ı o inancın sahibi olmakla vekil yapan sizsiniz. Bu Allah'a tevekkülünüzün kesin işaretidir. Tevekkülü sizde oluşturan o imanın sahibi ise, sizde o imanı oluşturan ise Allah'tır. Birinci etap siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. İkinci etap Allah derhal müdahale ediyor. Sizi huşu sahibi yapıyor. Ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanç, iman sahibi kılıyor. Bu imanın sahibi olduğunuz anda tevekkülün sahibi kılındınız. Artık siz Allah'a ulaşacağına kesin inanan birisiniz. Öyleyse sizin için tevekkül oluşmuştur. Siz Allah'ın sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanan birisiniz. Allah'ı bu inancın Allah-u Teala tarafından inancın sahibi kılındığınız andan itibaren Allah'ın sizi kendisine ulaştıracağına kesin imanın sahibi olduğunuz cihetle artık tevekkülün sahibisiniz. İradenizin kontrolü aklınızdan alınıyor, Allah'ın emrine tahsis ediliyor. Bu iradi yapıyla mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oldunuz. Ne olur? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Bakara 156-157. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır diyenler var ya diyor Allah-u Teala. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hangi noktadaki olay bu? Mürşidinize ulaştığınız noktada Allah-u Teala sizi yeni bir imanın sahibi kılıyor. Bu imanda gene mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama bir takım musibetlerden geçtikten sonra buraya ulaşmışsınız ve o güne kadar nefsinizin kalbine rahmetle fazl gelirken sadece Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu noktadan itibaren rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelecek. Öyleyse
12. basamaktasınız, 14. basamaktasınız ve bu noktadasınız. Kendilerine rahmetin ve salavatın geleceği insanlardan birisiniz. Burada ikinci defa huşu sahibi oldunuz. Allah-u Teala sizde yeni bir iman husule getirdi. Buradaki iman, birinci kademedeki imandan daha ötede bir iman olarak size ulaştı. Huşu mevzesi bir kat arttı. Ölçü, birinci huşu da size sadece rahmetle fazlın gelmesi söz konusuyken, ikinci huşu da rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da ulaşıyor. Burada Allah'ı kendinize bir defa daha vekil tayin ediyorsunuz. Fizik standartlarda artık ruhunuzun Allah'a ulaşması için harekete geçmek üzere bir vekil tayin etmek. Birinci vekalet hazırlanma safhasında, Allah'a yöneldiğiniz safhada, ikinci vekalet Allah'a ulaşma safhasında, fiziksel alanda bir huşunun, bir tevekkülün sahibisiniz. Allah Teala sizi orada tevekkül açısından yeni bir noktaya ulaştırıyor. Öyleyse tevekkül müessesesine dikkatle bakın. İkinci safhadaki tevekkülünüz bu işi sonuca ulaştırmak için kesin bir imanı ifade eder. Bu tevekkül üzerine Allah Teala zaten iradenizi kontrol altına almıştı. Yeni bir nur daha vererek size bu kontrolünü daha üst seviyeye çıkartıyor. Ve siz buna layık olduğunuz için liyakatinizin başında gene Allah var. Sizi daha üst seviye bir imanın sahibi kılan o Allah. Ve bu daha üst seviye imanla ikinci defa Allah-u Teala'nın size daha üst seviye bir tevekkülünüzün karşılığı olarak, Allah'a vekil tayin etmenizin karşılığı olarak Allah-u Teala nefsinizin kalbini %49 faziletlerle süsleyecek, %2 rahmetle zaten daha evvel birinci safhadaki tevekkülünüzde %2 rahmete ulaşmıştınız. %49 faziletle birlikte Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diledikten sonra ne demek bu? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse derhal birinci tevekkül devreye giriyor. Allah Teala o kişinin kalbine öyle bir iman müessesesi veriyor ki kişi kesinlikle emin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını. Bunun üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ulaştığı zaman o kişinin zikrinde yeni bir nur vererek daha üst seviyede bir tevekkülü ulaştırıyor onu. Bu tevekkül ise Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için kesin bir ölçüdür. Allah Teala bir defa daha vekalet almıştır kulundan onun ruhunu kendisine ulaştırmak için. Allah buna kendisini vekil kabul eder. Siz Allah'ı vekil olarak düşünüyorsunuz. Allah'ın ruhunuzu kendisine mutlaka ulaştıracağından emin olarak, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan emin olarak.

Rabbe münaki olmak, Rabbe rücu etmek, her ikisi de aynı şeydir. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşacağına inanması ve kişinin ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım demesi, Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun bilincinin kesin işaretini taşır ve vuslattan sonraki, mürşide ulaştıktan sonraki bir vetireyi ifade eder. Burada Allah Teala rahmet ve fazla, rahmet ve salavatı da ilave ediyor. Kişi ikinci defa Allah Teala'yı tevekkül etti, vekil tayin etti. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah Teala o kişiye yeni bir tevekkülü sağlayacak olan bir inancı, o kişinin sahip olması için ona sunar. Bu inanç, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek inancıdır. Allah herkese inancı sunar, sadece inanabilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Öyleyse Allah'ın verdiği imanı kuvvetlendirmek ve ona sahip çıkmak, o bizim işimiz. İmanı veren Allah, imanı kuvvetlendirmek, yerlerine oturtmak, sağlam kılmak ve o inançla mücehhez olmak, fizik vücudunu da Allah'ın kendisine teslim alacağını, Allah'ın açısından fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim edeceğini kendi açısından kişinin yerli yerine oturtmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ama huşu sahibi kişi, Allah'ın mutlaka buna gerçek, aslında Allah'ın bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. 14. basamakta yeni bir huşu, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına yeni bir imanla, imanına iman katarak arttıran kişinin tevekkülü. Her 7 basamakta tevekkül müessesesine Allah-u Teala yenilikler katıyor. 3. 7 basamakta da ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi Allah'ın fizik vücudunu da teslim alacağına ve Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine bir imanın sahibi ise Allah mutlaka onun fizik vücudunu kendisine teslim alır. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Öyleyse ilk 7 basamaktaki ve 2. 7 basamaktaki tevekküller mutlaka olgunlaşan birer meyvedir. Çünkü Allah söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
ben o kişiyi kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş bunu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kişi bu garantinin ışığında kesin iki kademede öyle bir imanın sahibi oluyor ki bu iman onu Allah'a tevekküle otomatik olarak götürüyor ve bu tevekkülün neticesinde kişi Allah'a ruhunu teslim etmiş oluyor. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kim fizik vücudunu bana teslim etmek isterse ben onun fizik vücudunu mutlaka teslim alırım ifadesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse burada tevekkül müessesesinin yeni bir cephesiyle karşı karşıyayız. Burada Allah'ın garantisi yok. Her ruhunu Allah'a ulaştıran kişiyi ben mutlaka fizik vücudumu

Kişi bir imanın sahibi olabilirse ancak o zaman Allah'ı kendisine vekil tayin edebilir. Burada iki hüviyete beraberce bakalım. Bir tarafta Allah var, bir tarafta kul var. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü üzerine kişide mutlak bir kanaat husule gelmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Kesin şekilde buna inanıyor kişi. Muhakkak surette inanıyor. Allah da bunun karşısında iki tevekkül olayıyla bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Birincisinde hazırlık safhası, yönelme safhası, ikincisinde ulaşma safhası, iki tane tevekkül giriyor devreye. İşte insanlardan her kim bu iki tevekkülü yaşayıp da arkasında yatan gerçek faktörü keşfedebilmişse, eğer ben Allah'a ruhumu ulaştırmaya kesin şekilde inanmışsam, Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaştıracağına dair garanti vermiş ama benim üzerimde bu tevekkülü sağladı. Ben o tevekkülün sahibi oldum ve Allah Teala ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah Teala'nın o verdiği sözü yerine getirmesinde benim tevekkülüm birinci derecede rol oynadı. İşte kişi bunu idrak edebilirse, o zaman şu noktaya ulaşacaktır. Öyleyse ben, Allah Teala madem ki beni buraya ulaştırdı, farz kıldığı bir husus, ben bu dileğin sahibi olarak kesin şekilde iman edersem ki Allah Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. Öyleyse Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Bu noktadaki bir imanın sahibi kılmak için Allah Teala daima hazırdır. Kişiyi bu seviyede bir imanın sahibi kılmak için Allah Teala daima hazırdır. Onun düşünce yapısının böyle bir seviyeyi bulmasını ister sadece. Ne zaman ki kişi Allah Teala fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış mı? Kılmış. Öyleyse ben bir kulum. Ben sadece bir yaratıkım. Ve ben bu işi kendi başıma yapamam. Ama Allah Teala bunu farz kılmışsa bunun mümkün olması gerekir. Bu mümkün olma da madem ki Allah'a tevekkül etmekle meyvelerini veriyor, öyleyse ben ne yapmıştım? Emindim ki Allah Teala ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözün dayanağı ise Allah'ın bunu 12 defa üzerime farz kılması. Öyleyse Allah Teala madem ki farz kıldığı bir hususu ben o imana sahipsem gerçekleştiriyor. Fizik vücudumu da Allah'a teslimi Allah Teala farz kılmış. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'ın teslim edeceğine dair, teslim alacağına dair ve ben gerekli imanı oluşturabilirsem fizik vücudumu Allah'a teslim edebileceğime dair bir imana sahip olduğum gün mutlaka Allah Teala benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Dolaylı olarak da ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş olacağım. Ve biliyorum ki bunu ancak Allah'a tevekkül ettiğim takdirde Allah Teala tamamlayacaktır. Öyleyse yolu ne?
yolu daha

çok zikretmek, 33 bin zikrin ötesine geçmek, zikirden vazgeçmemek. Tevekkülün anahtarı, tevekkülün müşevvik unsuru, tevekkülü harekete geçirici faktör zikirdir. Zikir insanın Allah'a olan tevekkülünü arttırır. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında ne yapmıştır kişi? Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve Allah onun aklının kontrolünde olan iradesini Allah'ın kontrolüne almıştır. Ve şeytanı kesinlikle müdahale etmenin dışında tutarak Allah kendi kontrolünde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Şeytanın müdahale edememesinin arkasında Allah'a tevekkülün kesin sonucu var. Allah o kişinin şeytanın tasallutuna açık olmasına müsaade etmiyor. Çünkü kişinin iradesi Allah'ın kontrolünde. Bu irade yapı şeytanla her seferinde şeytana galip gelecek bir savaşın içindedir. O iradeyi, o seviye bir irade yapan, iradenin Allah'ın kontrolünde olmasıdır. Daimi zikirde olan bir kişinin iradi yapısı gibi, o iradi yapı kişiyi negatif faktörlerden korur. O kişiye bu iradi yapıyı teslim edense ya da onun iradesini teslim alıp da onu bu hedefe götüren ise Allah'tır. İşte her kim madem ki Allah-u Teala bunu benim üzerime farz kılmış ve ben eğer gerçek anlamda inanırsam ki bu imanın sahibi olursam ki Allah mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman kişi böyle bir düşünceyle imanın sahibi olur. Buna iman ettiği zaman Allah Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. O zaman Allah Teala o kişinin iradesini vuslata ulaştıktan sonra kendisine teslim etmişken, Allah'ın kontrolünden çıkarıp kişiye iade etmişken, tekrar Allah vekalet almıştır kişiden bu iman sebebiyle ve o kişinin zikrini arttırmasına yardımcı olarak Allah Teala onun fena makamından beka makamına geçişini, beka makamından züht makamına geçişini, zikrini günün yarısından öteye çıkarmasını hep sağlar. Ve sonra da onun fizik vücudunu teslim alır 25. basamakta. Sadece tevekkül edebilenler için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi asıldır. İki teslim arasında birincinin garantide olması, ikincinin garantide olmaması gibi büyük bir fark vardır. Kim bu imanın sahibi ise, bu iman seviyesine ulaşmışsa, nasıl Allah Teala benim ruhumu benim imanım üzerine teslim almışsa, kendisine ulaştırmışsa, bunu bana garanti etmişse, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmemi farz kıldığına göre, ben buradaki bilmeceyi çözersem, buradaki imanımı güçlendirirsem, farz kıldığına göre Allah Teala ruhumu teslim aldıktan sonra mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Beni oraya da mutlaka ulaştıracaktır. İmanının sahibi olursam Allah beni mutlaka oraya ulaştırır. İşte iman hüviyeti. Bu böyle bir imanın sahibi olan kişi Allah Teala yeniden tevekkül etmiştir. Bu tevekkülün neticesinde Allah tekrar iradi yapıyı kontrolüne alacak,
kişiyi fizik vücudun teslimine götürecektir. O noktadan itibaren kişi Allah Teala daimi zikri farz kıldığına göre ve benim fizik vücudumu teslim aldığına göre ruhumdan sonra, öyleyse ben bu inancın sahibi olursam daimi zikre ulaşmak konusunda mutlaka Allah Teala beni daimi zikrine de ulaştıracaktır. İmani yapısına sahip olan bir kişi bu imana Allah Teala tarafından ulaştırılır. Böyle bir imanın kökleşmesini isteyen kişi Allah'tan mutlaka imanının yerleşmesi için, kökleşmesi için mutlak olarak yardım alacaktır. Burada söz konusu olan şey kişinin temayülüdür. Hangi istikamete yönelmesidir? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra da devam ederse aynı düşünceye, Allah Teala irşada ulaşmamı da farz kıldığına göre beni mutlaka irşada ulaştıracaktır. İman seviyesine ulaşan kişiyi Allah Teala mutlaka gene iradesini serbest bıraktığı iradesini gene kontrolüne alarak onu irşat da ulaştıracaktır. Sonra Allah Teala beni irşada ulaştırdığına göre, iradenin tesliminde farz kıldığına göre ben mutlaka irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyen kişi de 4 kademe atlatacak Allah Teala ve onun iradesini kontrol altına alarak kendi iradesine bağlayacaktır. Böylece kişi ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah'ın vekaletiyle. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetlisisiniz. Eğer diyor bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa, eğer siz bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan biziz diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, tevekkülü sağlayan müessese imandır. Tevekkül imanın fonksiyonudur. İman tevekküle mutlaka ulaştırır. Ve sadece madem ki Allah ruhumu Allah'laştırmayı farz kılmış, öyleyse ben ruhumu Allah'laştırmayı dilersem mutlak olarak Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. İmanının sahibi olan kişiyi nasıl Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyorsa, mutlaka Allah Teala beni fizik vücudun teslimine de götürecektir. Madem ki ruhumu teslim aldı, ispat etti ki bana, ben istersem, ben dilersem Allah beni buna ulaştıracaktır. Böylece kişi ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşada ulaşmayı ve iradesinin de Allah'a teslimini, imanının ona sağladığı tevekkülüyle oluşturacaktır. Allah, unutmayın, sizin yardımcınız, ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. İman seviyeniz tevekkül seviyenizi arttırır. Artan tevekkül seviyeniz yeni bir teslime Allah'ın sizi ulaştırması için kesin bir bazdır, sağlam bir dayanaktır. Varsa tevekkül, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala?
vekilin vekaletini kullanıyor. Sizin aklınızın kontrolünde olan iradenizi oradan alıyor, ta sizi fizik vücudunun ruhunuzun teslimine kadar, fizik vücudunuzun teslimine kadar, nefsinizin teslimine kadar, iradenizin teslimine kadar devam ettiriyor. Her teslimden sonra iradeniz serbest bırakılır. E zaten düşme olursa burada olur. Kişi böyle bir inancın sahibi değilse, Allah beni mutlaka fizik vücudun teslimine de ulaştıracaktır inancının sahibi değilse, o kişinin zikri 33 günde kalır ve bir kısmının da yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Onlar tevekkül sahibi olmayanlardır. Tevekkül sahibi olan, mütevekkil olan bütün insanlar için Allah onların dostudur. Allah mütevekkilinin, Allah'ı kendisine vekil edenlerin dostudur. Vekil nasıl? Müvekkil, yani vekil edilen, nasıl vekil eden kişinin bütün işlerini onun dışında, vekil edenin dışında bir hüviyette, kendi iradesiyle derüfte etmişse, onları sonuçlandırıyorsa, Allah da vekil olarak aynı şeyi yapar. Söylediği şey kesindir. Allah vekil olarak yeter. Kafidir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a tevekkül bütün merhaleleri aşabilmeniz için, bütün safhaları aşabilmeniz için Allah'ın bir muhteşem nimetidir sizler için. Bu müvekkilliği kainatta en üstün şekilde yapan Allah'tır. Allah'a inanıyorsanız mutlaka ona tevekkül edin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bulunmak üzere bir araya getirdi. Yunus deyince aklımıza tabiatıyla hemen tasavvuf geliyor. Tasavvuf deyince de aklımıza gelmesi gereken şey, bundan 14 asır evvel yaşanan nam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam. Tasavvufun gerçekten o İslam olup olmadığını şimdi beraberce inceleyeceğiz. Beraberce sonuçlara varacağız. Allah Teala'nın insanlardan istediği sadece bir tek şey var diyoruz. İnsanların mutluluğu. Yüce Rabbimiz bütün insan kullarının mutlaka cennete gitmesini istiyor. Ve Yüce Rabbimiz bütün insan kullarının mutlaka dünyada saadeti yaşamalarını istiyor. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim insanlığa indirilmiş bir saadet davetiyesidir her şeyden önce. Saniyen bir saadet davetnamesidir. Daha ötede bir saadet reçetesidir. Hem ahiret saadeti için hem de dünya saadeti için. Ve ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in bu temel hedefi asırlar sonra insanlar tarafından unutulmuş. Daha unutulan pek çok şey var. Birçok farklar. Allah-u Teala dedik insanlardan yalnız mutlu olmalarını istiyor. Cennet saadeti ve ahiret saadeti. İki grup mutluluk. Gerçekten böyle mi? İslam'ı anlayabilmek için, tasavvufu anlayabilmek için önce insana yakından bakmak gerekiyor. İnsan nasıl bir mahluk? Kur'an-ı Kerim bu konuda kesin hükümler koymuş. Bir kere insanın üç ayrı cesedinin var olduğu vurgulanıyor. İşte Hicr suresi 26. ayet-i kerime وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَجْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir mal tüpten halk ettik, yarattık buyuruyor Allah Teala. Bu bizim fizik vücudumuz. Halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimizden bahsediyor Yüce Rabbimiz. وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا Şems suresi 7. ayet-i kerime. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. Demek ki nefsimiz için Allah-u Teala halk etme fiilini kullanmıyor. Sevva etme fiiliyle oluşturmuş nefsimizi. Bu tabir sizlere yabancı değildir sevva etme fiili. Çünkü Yüce Rabbimizin gökleri de 7 kat olarak sevva ettiğini buyurduğunu görüyoruz. İşte Bakara suresi 29. ayet-i kerime وَالْسَوَّاهِنَّ سَبْحَ سَمَاوَاتِ O da ki o Yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Nefsimiz de aynı statü içinde sevva etmiş 7 katla. Nefsi emmare 1. kat, nefsi devame 2. kat, nefsi mücime 3. kat, mutmainne 4. kat, Rafiye 5. kat, maddiye 6. kat ve teskiye 7. kat. Gökler gibi sevva edilen bir nefs. Görüyoruz ki Allah Teala insan nefsini de bir kainat gibi dizayn etmiş. Bu açıdan kainata alemi ekler diyen eski büyük veliler insan nefsine alemi sakir diyorlar. Biri büyük alem, biri küçük alem. Bu söz konusu olan 7 tane nefs kademesini 3. yedili sistemden bahsederken beraberce derinlemesine tetkik edeceğiz. İnsanın bir de ruhundan bahsediyor Allah-u Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime وَنَفَاهَا فِيهِ رُوْهِهِ Onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Demek ki birçok insanın zannettiğinin aksine Kur'an-ı Kerim 3 ayrı cesetten bahsediyor. 3 ayrı vücuttan bahsediyor. Bir tanesi fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. İkincisi nefsimiz sevva edilmiş, dizayn edilmiş 7 katlı olarak. Üçüncüsü ruhumuz ve üfürdüğümüz. Bir kavram kargaşasına meydan vermemek üzere Allah Teala'nın çeşitli isimler kullandığını görüyoruz. Çeşitli fiiller kullandığını görüyoruz. Acaba kavram kargacısı önemli mi? Çok önemli. Çünkü Yüce Rabbimiz insanın sadece bir tek cesedine, şu fizik cesedine değil, üç cesedine de ayrı ayrı görevler vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu görevlerin tahakkuk etmesidir ki kişiyi önce ahiret saadetine, sonra da dünya saadetine ulaştıracaktır. İşte İslam dediğimiz şey de Allah'a teslim olmaktır ki, İslam kelimesi din kökünden geliyor. Bu kök iki tane temel anlam içerir. Birisi teslim, ikincisi ise sus ve sükun. Ve Allah-u Teala bütün insanların o sus ve sükunu yaşamasını, teslime ulaşmasını istiyor. Hem ahiret saadetimiz farz kılınmış, hem de dünya saadetimiz farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Ne yazık ki 14 asır sonra artık bu farzlar hiçbir yerde söylenmez olur. Allah-u Teala dininde demek ki insan adlı bir mahluk var. Bu mahlukun Allah katındaki yerine beraberce bakalım. Bakara suresi 29. ayet-i kerime. Hüvellezi halakaleküm ma fi arzı cemîan. Odur ki o yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Demek ki şu dünyada verilen gezegende yedi kar, var alem kuşakları, kuzey ve güney kutuplar, enerjinin temin edildiği temel faktörler. Sonra denizler, karalar, hayvanlar, bitkiler ve cansız her şey. Her şey insan için yaratılmış. Şu dünyada Allah'ın yarattığı canlı veya cansız ne varsa hepsinin insan için yaratıldığını söylüyor Allah-u Teala. O dünya ki şu koskoca kainat üzerinde sadece bir toz zerresidir. Acaba şu koca kainat kimler için yaratıldı? Aynı cevabı alıyoruz. Gene muhatap insan Allah-u Teala. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Yüce Rabbimiz buyuruyor. وَاَسْحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضَ جَمِيعًا مِنْهُ Odur ki o Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine musahhar kıldı. Öyleyse bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat, canlı veya cansız her şey, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın indinde en değerli mahluk kimdir diye kim anlederse cevabı buradadır. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Bütün kainat insan için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın indinde en yüksek seviyeli mahluk insandır. Bütün melekler, bütün dinler, bütün hayvanlar var olan her şey, canlı veya cansız, bütün bir kainat insan için yaratılmış. Öyleyse insan olmanızın şükrüne varın. Allah'ına varın. İnsan olmak Allah'ın indinde bir masaliyettir. İse insandan başka yaratılan her şey insan kesin yargısına ulaşıyoruz. İnsandan başka yaratılan her şey insan için yaratıldı. Bu suayi Bakara Suresi. Peki Allah için yaratıl mutlaka ona Allah'a ulaşacağız. Öyleyse bütün insanlar için üç ayrı cesetten oluşan bütün insanlar için yaratılma sebebi Allah için yaratılmaktır. Öyleyse insandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için ama insan Allah için yaratılmıştır. Ve insanın üç tane cesedinden bir tanesi bu kainatta hiçbir varlığa nasip olmayan bir özelliğin sahibidir. Allah zatına ulaşmak ve Allah'ta ikna olmak, yok olmak, başka bir ifadeyle Allah'ın insan ruhuna Nefes suresinin 39. ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu gibi me'ab olması, sığınak olması. 95 tane ayet-i kerime insanların ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırması istikametinde Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. 9 tane ayet-i kerime ile ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınıyor. Ve insan ruhundan başka kainatta hiçbir varlık yoktur ki Allah'a ulaşabilsin Allah'ın zatında ilah olabilsin, Allah'ın zatı ona ap olabilsin, sığınak olabilsin. Böyle bir varlık mevcut değil insan ruhunun dışında. Öyleyse insanın unik olmasının temelinde Allah'a ulaşma, Allah'ın zatında ifna olma, Allah'ın zatının ruha me'ab olması, sığınak olması yatıyor. İşte Nefes Suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şahittâze ilâ rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak üzere Yunus'un mürşidi Tapduk emrinin elini öptüğü gün hak günü. Dileyen kişi o gün kendisine Allah'a giden, hakka ulaşan yolu, sırat-ı müstakimi yol iddiaz eder. Ve kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah ona sığınak olur. Her kim bu sığınağa varmışsa, Allah'a ulaşmışsa onun Kur'an-ı Kerim'deki adı Evvab'tır. Yani me'aba ulaşmış, me'aba vasıl olmuş. Me'ab onun için sığınak niyetini almış. Öyleyse demek ki Allah Teala insan arası ilişkilerde bir muhteşem olayla karşılaşıyoruz. Allah da insan için yaratmış, insanı da kendisi için yaratmış. Durum böyleyse Allah Teala bütün kainatı insan için yarattıysa en çok sevdiği mahlukun insan olduğu kesinleşiyor. Olmasaydı insanı da başka bir mahluku için yaratması gerekirdi. Halbuki bütün mahlukunu insan için yaratıyor. İnsanı da kendisi için yaratıyor. Öyleyse Allah'ın indinde en sevgili mahluk, en üst seviye mahluk, bütün kainatı, canlı veya cansız her şeyi uğruna yarattı. İşte o insandır. En çok sevdiği mahluk insansa Allah onun nesini ister? Evet, cevap bir kesim olarak geliyor mutluluğunu. Ama bu mantıki bir cevap. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Son derece açık. Aynı şeyi birçok defa vurgulamış Allah Teala. Kısaca söylemek gerekirse Allah Teala biz insanlardan ezelde 3 ayrı cesedimiz için 3 ayrı türde yemin aldı. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de koymuş ki benim insan kullarımdan her kim bu bana verdiği yeminleri yerine getirirse onun mekanı cennettir. Allah Teala bütün insanlardan bu yeminleri aldığına göre ve bu yeminleri yerine getiren herkes cennete gireceğine göre demek ki Allah Teala bütün insanların ahiret saadetine, cennet saadetine mutlaka ulaşmasını diliyor. Hiç istisna yok. Bütün insanların. Öyleyse Allah Teala insanın mutluluğunu istiyor mu? Hem de bütün insanların hepsinin cennete girmesini istiyor. Allah'ın isteği bu istikamette. Şimdi beraberce ayet-i kerimelerle bunun temellerini araştıralım. A'raf suresi 172. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ezelde biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Evet. İşte elest mezhebindeki bu olayın sonu şöyle bağlanıyor A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesinde. Kıyamet günü hiç kimse ben bundan haberdar değildim demesin diye bütün insanları ezelde huzurumuza topladık diyor. Hiç istisna yok. Hepimiz oradaydık. Bugüne kadar yaşamış ve ölmüş olan herkes, bugün hayatta olan herkes, henüz doğmamış, gelecekte doğacak ve yaşayacak olan herkes Allah'ın huzurundaydı. Ve hepimize Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimizden cevap oluyor. Evet sen bizim Rabbisin. Bela. Negatif suallerin pozitif cevabı. İşte elef mezmi hakkında insanların söylediği burada bitiyor. Sanki Allah Teala bunu söylemiş ve burada bitmiş. Halbuki bitmemiş. Allah Teala hepimizin nefslerinden ayrı, fizik cesetlerinden ayrı, ruhlarından ayrı yeminler, misaklar ve ahdler almış. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve ezelde sizden aldığı misaki hatırlayın. O misak ki üzerinize farz kılındı. Allah Teala'nın bizlerden aldığı bir misaktan bahsediyor. Misak aslında ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı. Yani biz ölmeden evvel ruhumuzun mutlaka Allah'a ulaşmak istikametinde Allah'a verdiği bir yemin, misak. Ama burada Allah Teala Maide Suresi'nin 7. ayet kelimesinde misak kelimesiyle bütün yeminlerimizi anlatmış oluyor. Çünkü görüyoruz ki biz insanlar Allah Teala'ya 3 ayrı grup yemin vermişiz. Her biri ayrı bir ayet-i kerime grubunda dizayn edilmiş ve insanlara Allah Teala tarafından gönderilmiş. İşte fizik vücudumuzun, şu cesedimizin Allah'a verdiği yemin adı, Kur'an-ı Kerim'deki adı ahd. Şöyle buyuruyor Allah Teala. Yasin Suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabdüş şeytane inehu leküm adüvün mübin ve ene buduni hatta sırat-ı mustakim. Diyor ki Allah Teala, ey Adem oğulları, fizik vücutlarımızı sesleniyor. Adem oğulları deyince Adem'in sulbundan gelen bizler, yalnız fizik vücutlar. Ey Adem oğulları, ben sizden almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınızı dair almadım mı? Bu da sırat-ı mustakimin üzerinde bulunmaktır. Öyleyse Allah Teala ezelde hepimizden, bütün insanlardan, insanların fizik vücutlarından almış. Ahdın mahiyeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Şerh suresinin 9. ayet kelimesi kahfeklaha men zekkaha. Ant olsun ki sadece onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler? Tezkiye olanlar. Sadece nefsin tezkiyesi söz konusudur. Temizlenmesi, arınması, kontrol altına alınması, afetlerine hakim olması sadece nefs için geçerli bir olgu. Ve hangi nefs diyor Allah Teala, tezkiye olursa, temizlenirse, arınırsa, afetlerine hakim olursa, işte o insanlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Ve konuyu tamamlıyor Müddessir suresinin tefsirine. Küllü nefsin bir mâkes evet reyitün. İlla ashal yemin fi cennet. Diyor ki Allah Teala, bütün nefsler kazandıkları, iktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere reyinedirler. Nerede? Cehennemde. Ama yemin sahibi olan nefsler Allah'a verdikleri tezkiye olma konusundaki yeminlerini yerine getiren nefsler, böylece yemin sahibi olan nefsler, onlar cennette olacaklar diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki nefslerimiz Allah Teala'ya yemin vermiş. Niçin? Kontrol altına alacaklarına dair afetlerini. Ve böylece felahın, cennetin kapıları insanoğluna açılmış oluyor. Burada açıkça Allah Teala diyor ki, o yemin sahibi olanlar cennete girerler. Yemin sahibi olmak dediğim nefsi için afetlerini kontrol altına almak, yani Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle tezkiye olmak. Bir üçüncü yeminimiz, misakimiz. Allah'a verdiğimiz ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, Allah'a rücu etmesi istikametinde. Ama biz hayattayken. Şeytan bütün insanlara, insanların öldüğü zaman ancak ruhlarının bedenlerinin ayrıldığı konusunda bir şeyleri hep öğretmeye çalışır. Onları bu istikamette ikna etmeye çalışır. İkna etmeye çalışır ki ölmeden evvel insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırıp da Allah'ın evliyasından, Yunus gibi Allah'ın evliyasından biri olmasınlar. Çünkü bu konunun temelinde bu olay var. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, yani insanın Kur'an tabiriyle hidayete ermesi, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle vuslata ermesi ve insanoğlunun gene Kur'an-ı Kerim'de geçen yeminiyle ruhunun Allah'a verdiği misakini yerine getirmesi. Acaba Maide Suresi'nin 7. ayet kerimesinde geçen misak için Allah Teala neler söylüyor? Evvela Enam Suresi'nin 152. ayet kerimesinde şunu görüyoruz. Allah ile olan ahdlerinizi, yani Allah'a verdiğiniz yeminlerin üçünü de yerine getirin, ifa edin. Ve giriyoruz Rad Suresi'nin 20, 21 ve 22. ayetlerine. Şöyle buyuruyor Allah Teala. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani Allah'a verdikleri yeminlerin üçünü de yerine getiriyorlar. Ve la yenkudûne mîsâk. Ve mîsâklerini nakzetmezler, yalanlamazlar. Demek ki Allah Teala insanlara şu emri veriyor. Hepiniz Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yeminlerin üçünü de yerine getirin. İşte Rad Suresi'nin 27 ve 22. ayet kerimelerinde Allah Teala şunları söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani hepsini, üçünü de yerine getirirler. Ve konu kristalleşiyor. Bir konu üzerinde. Misak üzerinde. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاءِ Misaklerini nakzetmezler, yalanlamazlar. Pardon. Nakzetmezler, bozmazlar. Yani yeminlerine, misaklerine sadıktırlar. Misaklerini bozmayacaklarına göre mutlaka yerine getirmek istiyorlar. Öyleyse ne yaparlar bu insanlar? Bakın, Kur'an Suresi'nin 21. ayet kerimesi ne kadar net cevap veriyor konuya. Şöyle söylüyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ يَاسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلِمْ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a vasıl ederler. İşte kelime kelime ayet kelimenin anlamı وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَاسُرُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en müsaade ulaştırmayı, Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a vasıl ederler. Murat Suresinin 21. ayet kerimesine evlerinize döndüğünüz zaman bir bakın Kur'an-ı Kerim'e göz atın. Hayretle göreceksiniz ki ayet-i kerimenin bu yapısı ne yazık ki 15 küsur Kur'an-ı Kerim tefsirinde değiştirilmiş. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyor mesela bir tanesi. Onlar sıları rahma riayet ederler diyor bir başkası. Oysa ki olay insanın Allah'a verdiği misaki, yani ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki yeminini yerine getirmesi. Nitekim ayet-i kerimenin sonrakileri konunun bu olduğunu kesinleştiriyor. Bu Allah'a verdikleri misaki nakzetmeyen insanlar acaba nasıl insanlar? Cevap geliyor. Ellezine ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbim. Rablerine karşı huşu duyarlar. Göreceğiz ki bir insanın Rabbine karşı huşu duyduğu basamak başlangıçta itibaren 12. basamak. Bu basamağa gelmeden evvel kişide huşu meselesi oluşmuyor. Ve arkası daha da çarpıcı. Vellezine sabır iktigâhe ve cerabim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı Allah'tan dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın vekiline ulaşmak olayı ve insanların bunu dilemesi söz konusu. Kim böyle bir dileğin sahibi ise eline mutlaka ulaşacağını söylüyor Allah'lara. Ankebût Suresi 5 ve 6. ayet kerimeler. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a dünya hayatında ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişi mutlaka Allah'a ulaşmak konusundaki talebine ulaşacaktır. Allah onu kendi zatına vasıl edecektir. Öyleyse ne gördük? Demek ki biz insanlar ezelde Allah'a nefsimizi tezkiye edeceğimize dair yemin vermişiz. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğimize dair ahd vermişiz. Üç tane ayrı yemin, üç ayrı cesedimize ait. Nasıl Allah Teala cesetlerimizi, vücutlarımızı ayrı ayrı fiillerle oluşturduysa, bunların her birine verdirdiği yeminleri de hem ayrı isimlerle anlıyor Kur'an-ı Kerim'de, hem de mahiyetlerinin farklılığını da açıklıyor. Öyleyse üç cesedin Allah'a verdiği yeminlerin hiçbirisi diğerine benzemiyor. Nefsimiz muhtevasını afetlerle alakalı bir yemin vermiş. Bilin ki nefsinizde 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, cimrilik, isyan vesaire. Bu afetler üzerinizde hüküm ferma olduğu sürece mutsuzsunuz ve huzursuzsunuz. Onları kontrol altına almaya başladığınız zaman yavaş yavaş huzura doğru bir yaklaşımınız olacak. Bundan 14 asır evvel sahabenin ulaştığı dünya saadetine, mutlak saadete bir insanın ulaşması ise nefsindeki bütün afetleri yok etmesinden geçer. Söz konusu olan nefsin ölümü değildir. Nefs ölmez. Nefsin afetlerinin ölümüdür. Yok olmasıdır. Asıl ifadesiyle afetlerin yerine ruhun hasletlerinin faziletler adıyla gelip yerleşmesi olayıdır. Yani nefsin ruh hüviyetine dönüşmesidir. İşte ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa ki 26. basamakta kişi buna ulaşır, bunu elbak olur ve daimi zikre ulaşan kişi için o nokta itibaren nefsinin bütün afetlerinin yok olması kesindir, kaçınılmazdır. Afetlerin yerini mutlaka ruhun hasletleri faziletler olarak alacaktır. İşte biz yeminlerimizden bahsedelim. Üç tane yemin, üç ayrı istikamette yemin. Nefsimize verdirdiği yemin Allah-u Teala, demek ki nefsimizin afetlerini kontrol altına alıp huzura doğru, mutluluğa doğru yaklaşmamız. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, Allah'tan gelen ruhumuzun tekrar Allah'a biz ölmeden evvel dönüşü istikametinde. Ölümden sonra tekrar dönecektir. Ama ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a dönmesi, ölüm sırasında tekrar bize indirilmesi, Azrail Aleyhisselam'da bir defa daha Allah'a geri döndürülmesi söz konusudur. İşte Bakara Suresi 46. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde bir zannın, bir inancın sahibidirler ki, ölmeden evvel Allah'a ruhları milaki olacaktır. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Öyleyse insanlarla Allah-u Teala arasındaki ilişkilere baktığımız zaman üç tane yeminimiz kesinlik kazanıyor. Ve sonucuna geliyor konu. Acaba bir insan Allah'a verdiği bu yeminleri yerine getirirse ne olur? Cennet saadetine mutlak olarak ulaşır. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet kerimeleri, 4 ayet kerimeleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. İrci'i ya Rabbiki râziyeten mardiyyâh. Fethuli fî ibâdî methuli cenneti. Diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a ezelde verdiğin o nefsini tezkiye etme yemini var ya, işte o yemini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine rücu et, Rabbine ulaş. Yani Allah'a ezelde verdiğin misakini yerine getir. İkinciyi. Fizik vücudumuza sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Fe o zaman, ne zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Yani o zaman sen artık şeytana kul olmaktan kurtulursun. Benim kullarımın içine girersin. Yani Allah'a kul olma yeminini yerine getirirsin diyor ey fizik gücü. Böylece kişi üç ayrı yeminini de yerine getirmiş bir hüviyete giriyor. Bunun sonucu ne ola ki? Sonucu o sonucu ayet-i ortaya konuluyor. Ve kulli cenneti ve cennetime gir. Demek ki insanlardan her kim Allah'a verdiği nefsini tesbih etmek yeminini, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırma misakini ve fizik vücudunu ölmeden Allah'a kul etme ahdini yerine getirirse, ki bunların üçü de aynı anda gerçekleşir detaylarında göreceğimiz gibi, işte o kişi Allah'ın cennetine muhataptır. Mutlak cennete gidecektir. Şimdi sözlerimizin başında demiştik ki Allah bütün insanlardan sadece onların mutlu olmalarını istiyor. Birinci kesimdeki mutluluk cennet saadetidir. Demiştik ki Allah bütün insanları ezelde huzurunda toplamış, onların hepsinden bu üç tane yemini almış. Biraz sonra söyleyeceğimiz gibi insanın üzerine 9 defa da farz kılmış ve gene kendisi diyor ki kim bana verdiği bu yeminleri yerine getirirse onun mekanı mutlaka cennettir. Öyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretleri insanlardan onların cennet saadetinden başka ne istiyor? Bu sualin cevabı kesin bir cevaptır. Allah bütün insanlardan onların mutlaka cennete gitmelerini istiyor. Hepsinden yemin almış ve bu insanlardan her kim bu yeminlerini yerine getirirlerse mutlaka cennete ulaşacakları garanti edilmiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir bütün insanlara, açık ve kesin. Kim Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri okursa kendisinin de ezelde Allah Teala'nın huzurunda mutlaka bulunduğunu ve mutlaka Allah'a bu üç tane yemini ya da yemini misaki ve ahdi mutlaka verdiğini ve yerine getirirse mutlaka cennete ulaşacağını kesin olarak öğrenmiş olacak Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlara evvela bir saadet davetiyesidir. Sonra da bir taahhütnamedir. Madem ki Allah Teala kim bana verdiği bu yeminleri yerine getirirse onun mekanı mutlaka cennettir diyor. Öyleyse bu bir taahhüttür. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah vermiş mutlaka sözünü. Öyleyse demek ki Allah Teala insanların mutlaka cennete ulaşması. Bu ahiret saadeti, Allah'ın bütün insanların istediği mutluluk dizaynının birinci bölüm. Bu bölüm görüyorsunuz ki üzerimize farz kılınmış dedik ve 9 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı farz kıldığını görüyoruz. Her ne kadar 14 asır sonra ne Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, ne üniversitelerimizden, artık insanlara bunlar söylenmiyor ise de 14 asır evvel bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut idi, yetmez. 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğin Allah'a verilen yeminlerin hepsini yerine getirmişler. Ve Allah Teala özellikle Kur'an-ı Kerim'de bunu açıklıyor ki 14 asır sonra gelecek olan bütün insanlara ders olsun diye. Unuttuğunuz şeyler Kur'an-ı Kerim'de vardır diyor Allah-u Teala. Ve size farz kıldım diyor. Ve diyor bundan 14 asır evvel sizin peygamberiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabe de bu yeminlerini hepsi yerine getirdi diyor. Acaba yerine getirmişler mi sahiden? Bakalım beraber hocam. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına Kur'an-ı Kerim'imiz hidayete ermek diyor. Ve bundan 14 sıra ver bütün sahabenin hidayete erdiğini görüyoruz. Zümer suresi 18. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi yani bütün sahabe hidayete ermişlerdir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerime. Vellezî neşterebu tağut an yabuduha ve nahu dehim müşra ve beşir ibadet. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştirak etmişlerdir. Ve ona kul olmaktan iştirak etmişlerdir. Kullarıma onlar için müjdeler vardır. Kullarıma müjdeler. Anlıyoruz ki bütün sahabe şeytana kul olmaktan hepsi iştirak etmiş, kaçınmış, bunu başarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Çünkü Allah Teala sözü kullarıma müjdele şeklinde tezahür etmiş. Hepsi Allah'ın kulu olmuşlar. Peki bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmişler mi? Evet, İnam Suresinin 130. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar Nebi Resul'e tabi olurlar ve hepsi felaha ermişlerdir. Kimler felaha erenler? Şems Suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekaha. Onlar ki felaha ermişlerdir, cennete hak etmişlerdir. İşte onlar nefslerini tezkiye edenlerdir, tezkiye olanlardır. Öyleyse bütün sahabenin nefs tezkiyesi yeminlerini mutlaka yerine getirdiklerini, ruhlarını Allah'laştırmak konusunda Allah'a verdikleri misaki mutlaka yerine getirerek hidayete erdiklerini ve hepsinin şeytana kul olmaktan iştirak edip Allah'a kul olduklarını, yani fizik vücutlarının da Allah'a verdikleri yemini yerine getirdiklerini görüyoruz. Öyleyse bahsettiğimiz üç tane yemin insanların saadete ulaşması için Allah-u Teala'nın bütün insanlar bir hediyesidir. İşte tasavvuf dediğimiz şeyde bu olay mutlaka yaşanır. İnsan ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşır, vuslat olayı gerçekleşir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin gerçekleştirdiği gibi gerçekleşir. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Hepsi fizik güçlerini tezkiye etmişlerdi. Hepsi nefslerini tezkiye ederek fizik güçlerin Allah'a verdiği ahdi yerine getirmişlerdi. Öyleyse tasavvuf denilen şeyi burada bir defa daha vurgulamak istiyorum. Tasavvuf bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onu yaşamaktır. Yani gerçek İslam'ı yaşamaktır. Bugün insanlar bu söylediğimiz yeminleri artık hatırlamaz olmuşlar. Bu yeminlerin insanlar tarafından duyulmasına bırakınız hatırlatmayı, mani olmaya çalışanlar var. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığını iddia ve ispat etmeye çalışanlar var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e kulak veririm. O ne diyor? Bugün 20. asrın bu yarısında, son yarısında, son diliminde insanlar, İslam alemi bir büyük yanlışlığın kurbanı olmuş durumda. Kur'an-ı Kerim'in temel hükümleri unutulmuş durumda. Bu hükümler ki insanları hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümler olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Ve 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabe de bunları mutlaka yerine getirmişler. İşte ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair farz ayet-i kerime. Birincisi Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Allah ile olan ahdlerinizi mutlaka yerine getirin diyor. Ahdler üç yeminizi birden itibar ediyor ve bunun içinde ruhumuzun Allah'a ulaşması da söz konusu. Maide suresi 7. ayet-i kerime. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve Allah'a verdiğiniz misaki hatırlayınız ki o misak size farz kılındı. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız size farz kılındı. 2. Üçüncüsü Sümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Ve eyyibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kadri eyyetiyeküm il azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ulaşın, Allah'a dönün. Allah'a geri dönün. Geri dönün, Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslimi. Dördüncü ayet-i kerime Rum 31 Münibiye diye ki ona dön. Dönerek ona ulaş. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbiki Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Altıncı ayet-i kerime Hücurat Zariyat 50 Fefirru İlallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Yedincisi Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, kim bana ruhen ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Onun yoluna uy. Yani sen de sırat-ı müstakimi aşarak bana ulaş. Sekizinci ayet-i kerime Şura 47 İstecihu li rabbiküm min kabde yeteriyümün la meredelehu minallahi. Allah'tan o geri çevirmesi mümkün olmayan gün gelmeden evvel, ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın davetine bakıyoruz. Allah'ın daveti Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde Allah yedi davet söylenir. Allah teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu deyince Allah'ın kendi zatından bahsettiğini nereden anlıyoruz? Çünkü yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim buyuruyor Allah-u Teala. Allah kimi kendisine ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakimine vasıl eder. İşte Allah'ın kişiyi sırat-ı müstakimine vasıl etmesi ne demek? Sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yol. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yok. Çünkü Allah Teala En'am suresinin 88.

Allah kimi kendisine Allah'a ulaştırırsa o kişi hidayete ermiştir. فَمَنْ يَتُ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُتَّبِ Bakarız. Öyleyse Allah Teala teslim yurduna çağırır deyince ve teslim yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime yani kendisine ulaşan yola ulaştırdığına göre olay bir defa daha kesinlik kazanıyor. Allah teslim olmak üzere kullarımızı kendisine davet ediyor. Nitekim deniz görelim. Allah Teala eslimu lehu buyuruyor. Ona teslim olun. Allah'a teslim olun. Ruhunuzu evvelat yoluna ulaştırın. Sonra da ona teslim olun. Ve nihayet 9. ayet-i kerime Zümer suresinin Müddessir suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah Teala görüyoruz ki ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize 9 defa farz kılmış. Ve tekrar ediyorum, bundan 14 sene evvel bu farz sahabe tarafından mutlak olarak yerine getirildi. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğinden bahsediyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırdığından bahsediyor. Nefsimizin tezkiyesi 2 ayet-i kerimede zaten 3 yeminimizi birlikte anlatılmıştır. Birisi Enam 152, ikincisi de Maide 7. Bir üçüncü defa daha Allah Teala emrediyor. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Ey amene olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizi tezkiye etmenin sorumluluğu üzerinizedir. La yedirüküm mendalle izafedeyküm. Siz tezkiye ederek hidayete vermezler diyor Allah Teala. Üzerimize bir farz olduğunu açıklıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da tabiatıyla üç yeminimizi itibar edildik ki de insanlar kul olun. Yani şeytana kul olmayın. Öyleyse Allah-u Teala ezelde verdiğimiz bu üç tane yeminden bir tanesini ruhumuzun ölmeden Allah'a kavuşmasını 9 defa üzerimize farz kılmış. Nefsimizin tezkiyesini 3 kere üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını 3 kere üzerimize farz kılmış. Yani istiyor ki 95 tane ayet-i kerimede söylediği bir insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını mutlaka bizim yerine getirmemizi istiyor ki böylece cennet saadetine mutlaka ulaşalım. Nefsimizi tezkiye edelim, ruhumuzu Allah'a ulaştıralım ve fizik vücudumuz böylece Allah'a kul olsun da hepimiz Allah'ın cennetine mutlaka ulaşalım. Bunu farz kılmış Allah-u Teala üzerimize ve 14 sırada bütün sahabe bunu yerine getirmişler. Peki kurumlar vazifelerini yapmazsa ne olur? Araf suresinin 67 ve 68. ayet kerimesi bu konuda çok acı bir dersi bize getiriyor. Allah Teala diyor ki cehennemdekiler derler ki Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet kerimesi Allah Teala diyor ki cehennemdekiler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına İtaat ettik. Onun için cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Ve onları en büyük lanetinle lanetle. Demek ki öyle devirler gelecekmiş ki Kur'an-ı Kerim'den sonra veya evvel insanlar Allah'ın kendilerine verdiği emirleri öğrenmek istedikleri kurumlardan onun cevabını alamayacaklar. İşte devrimizin küberasına, büyüklerine, otoritelerine, bizi idare edenlere, devrimizin saadetlerine, bize dini bilgileri vermekle görevli olanlara biz müracaat ettik ve onlara itaat ettik. İşte şimdi cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Peki onlara dini bilgileri öğretmekle vazifeli olan kurumlar bundan mesul mü, kabahatli mi? Biz bundan tam emin değiliz.

0: Çünkü biliyoruz ki bugün insanlara dini öğretmekle vazifeli olan herkes kendisine öğretilenleri vermekle mükelleftir. O kendisine öğretilenler içinde bu söylediklerimizin hiçbirisinin mevcut olmadığını bilenlerdeniz. Hem İzmir Diyanet Fakültesi'nde verdiğimiz konferansta hem de Erzurum İlahiyat Fakültesi'nde verdiğimiz konferansta bundan kesin şekilde emin olduk. Yani insanlar kendilerine verilenleri öğretmektedirler. Bu da yaşamın tabiatına son derece uygundur. İşte bu cümleden olmak üzere bundan evvelki Diyanet İşleri Başkanı Sayın Yazıcıoğlu Başkanken biz burada aramızda bulunan Güngör kardeşimizle beraber Danıştay savcısıdır. Gittik onu ziyaret ettik. O muhterem zata tasavvufu anlattık 3 saat. Tasavvufu İslam'ın aslı olduğunu, 14 asırı evvelde yaşanan İslam'ın aslının bu olduğunu anlattık. Bir kelamcı olmasına rağmen hiçbir itirazı olmadı. Yetmez bir puan daha öteye geçiyorum. Onunla bir şey kararlaştırmıştık. Biz oradaki yetkili kardeşlerimize 2 ay süreli bir seminer verecektik. Ve bu seminerde Allah'ın tasavvufunu 14 sırada yaşanan İslam'ı bütünlüğüyle onlara anlatacaktık. Ama ne yazık ki konferans günlerinin dolu olması sebebiyle başlangıçtaki 3 günlük konferansımız da gerçekleşemedi. Ondan sonraki seminer de gerçekleşemedi. Çünkü Sayın Yazıcıoğlu bir süre sonra görevinden ayrıldı. Bunları söylemekten neyi murad ediyoruz? Şunu murad ediyoruz. 14 asır sonra Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı zedelenmiştir. Onun insanları mutluluğa sevk edeceği ve bütün insanlardan Allah'ın sadece onları mutluluğunu istediği gerçeği artık insanlardan gizlenmiş durumda. Oysa ki gerçekten Allah bütün insanlardan sadece onları mutlu olmalarını istiyor. Öyleyse iki nevi insandan bahsetmek söz konusu. Bir, Allah'a verdikleri ahdleri, yeminleri, misakleri yerine getirenler. İki, bu yeminlerini nakz edenler, bozanlar. Var mı böyle insanlar? Ne yazık ki çoğu insanların böyle. Çünkü Araf Suresi 179. ayet kerimesi şöyle söylüyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalplerinde fıkıh hastası vardır, çalışmaz. Onların kalplerinde semi hastası vardır ama onlar işitmezler. Onların kalplerinde basar hastası vardır ama onların kalpleri görmez. İşte bu insanlar cehennemi dolduracak olanlar. Ve ne yazık ki insanların çoğu. Onlar yeminlerini nakz edenlerdir diyor Allah-u Teala. Yeminlerini bozanlardır. Kimler bunlar? Rahat Suresi'nin 25. ayet kerimesi açıklıyor konuyu. Onlar Allah'a o 3 tane yeminlerini verdikten sonra misaklerini nakz ederler, bozarlar. Onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor Allah-u Teala. Yani bir insan Allah'a verdiği bu ruhunu alıştırmak konusundaki yeminini, misakini nakz ederse, benim Allah'a verilmiş böyle bir yeminim yok, ben o seni onu hatırlardım diye düşünüyorsa ve yerine getirmiyorsa, hele hele bu insan yetkili bir makamdaysa ve kendisine sordukları zaman ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaştırılacağı iddia ediyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle 95 tane ayet-i kerimenin olduğunu söyleniyor. Üzerimize bu 9 defa farz kılınmış. Siz buna ne dersiniz diyen yetkililer eğer derlerse ki hayır kardeşim sen buna inanma. İnsan ancak öldükten sonra ruhu vücudundan ayrılır. Ve ruh o zaman Allah'a Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Bunun dışında bir şey yoktur. Bunu diyen insanın durumuna bakın şimdi. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır ve Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Rahat Suresi 25. ayet-i kerime. Acaba bu nasıl bir olgu? Bu insanlar ne yapıyorlar da Allah'ın laneti onların üzerinde oluyor? Nisa Suresi'nin 167, 168 ve 169. ayet-i kerimeleri özellikle bu konu üzerine ışık tutuyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlar kendileri Allah'ın yolunda olmayanlar, sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştıramayanlar. Onlar başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onun için onlar küfür üzerindedirler. Ve onlar uzak bir dalalet içindedirler. Nerede bu uzak dalalet tabiri geçerse göreceksiniz ki dalaletin üzerinde bir de Allah'ın ziyareti var. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Onlar zalimdirler.
1: Allah.
0: Neden? Çünkü kendileri Allah-u Teala'nın yoluna girmedikleri gibi 14 asır evvel bütün sahabenin ulaştığı sırat-ı müstakime kendileri girmedikleri gibi başkalarının da Allah'ın yoluna girmesini engelledikleri için zalimdirler. Onlar küfür üzerindirler. Çünkü bu konudaki ayetleri ya naksediyorlar, ya inkar ediyorlar, ya da örtüyorlar. Ve devam ediyor Allah-u Teala, Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi olayı. Ve Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde bir insan Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorduktan sonra ona ulaştığı takdirde, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı takdirde Yunus'un 7 defa rüyasında gördüğü kişiye ulaştığı an kişinin bütün günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor Allah Teala. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. İşte buna mağfiret adını veriyor Yüce Rabbimiz. Tövbe, günahların affını dilemek. Mağfirette de insanlar hep söyler. Mağfiret nedir diyoruz? Tövbe gibi bir şey diyor herkes. Yani nedir? Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi olayıdır ki insan hayatında bir defa tahakkuk eder. Ki hak etmişse Allah'tan sormuşsa ve Allah'ına hacet namazının sonunda mürşidini göstermişse o mürşide ulaşan kişinin mürşidinde yaptığı tövbenin üzerine günahlarının sevaba çevrileceği, o kişinin o gün mümin olacağı, mutlaka cennete ulaşacağı ve nefs tezkiyesine o gün başlayacağı Furkan Suresinin 70. ayet kerimesinde dizayn edilmiş. İşte Yunusların, Mevlana'ların yaptığı şey sadece sahabenin yaşadığı hayatın aynını yaşamaktır. Ve şunu görüyoruz ki her kim Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde bu yeminlerini yerine getirirse o hedefe yönelecektir. Ve zaten bütün problem buradan başlıyor. Çünkü bir insanın yeminlerini yerine getirebilmesi, bu tövbe noktasına ulaşabilmesi kendi kendisine mümkün olmuyor. Ama Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde söyleyelim. Allah Teala diyor ki, o bahsettiği dalalette olanlar, başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engellenenler için diyor ki biz onları asla mağfiret etmeyiz. Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Bilin ki bir insanın ruhunun sırat-ı müstakime ulaştığı yer, mürşidin önünde tövbe ettiği andır. O gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve bakınız sonucuna, Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları ulaştıracağı tek yer sırat-ı cehimdir diyor. Cehennem yolu diyor. Demek ki her kim kendisi Allah-u Teala'nın yoluna girmediği halde başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorsa o kişinin gidebileceği yer hiçbir zaman sırat-ı müstakim olmuyor. Sırat-ı cehim oluyor. Öyleyse bu konuyu gerçek noktasına ulaştıralım. Bir insan sözlerime lütfen dikkat edin. Eğer not alabilirseniz lütfen not alın. Veya bu alınan kasetlerden bir tanesini beraberinize alın ve gidin elinize tetkik edin. Arapça bilenlerle beraber tetkik edin. Ve görün ki bir insan eğer Allah'ın yoluna giremezse dalalettedir.
1: Allah!
0: Ha, 10 tane ayet-i kerime söyleyeceğim şimdi size. Birinci ayet-i kerime Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Her kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa o kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? İki tane alternatifimiz var efendiler. Ya Allah'ın davetçisine tabi olacaksınız. Her devirde yüzlerce, binlerce var. Ya da kendi nefsinize tabi olmaya devam edeceksiniz ve dalalete kalacaksınız. İkinci ayet-i kerime. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. فَمَنْ يَكُنُ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُتَّدِ فَمَنْ يُدْزِ فَلَنْ تَجِدَدَهُ وَلِيَنْ مُرْشِدًا. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına Allah'a ulaştırırsa o kişi hidayete ermiştir. Kimi de dalalette bırakmışsa o kişi için bir veli mürşid yoktur, bulunmaz. Kimi de dalalette bırakmışsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. Çünkü o kişi aramamıştır, tahari etmemiştir. Cin suresinin 14. ayet kerimesinde Allah'ın bahsettiği gibi tarihi görevini yerine getirmemiştir. Allah Teala diyor ki insanların arasında kalpleri kasiyet bağlamış olan, kalpleri karanlık olanlar da var. Ama Allah'a teslim olanlar da var. Ve ayet-i kerimenin sonuna bakın. Femen esleme fe ilahike taharren reşeda. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse irşadı, mürşidini arar, taharri eder. Aramamışsa bulamaz. İşte bulamayanların durumu hemen yüklil felen tecide lehu veliyen mürşida. Hem veli etriya hem de mürşid. Bu standartlar içinde herkese de gösterir Allah Teala kim adet namazını kılar da bir arttırma anlatacağımız ehliyet kısmına ulaşırsa mutlaka mürşidini görecektir. Öyleyse İki ayetlerin olduğu, mürşidine ulaşamayan dalalettedir, diyor Kur'an-ı Kerim. Kim dalaletteyse o kişi için bir veli mürşid, evliya olan ve mürşid olan kişi bulunmaz çünkü o kişi aramamıştır. Üçüncü ayet-i kerime. Dağ suresi 123. Hadi hepiniz oradan aşağı in. Yaşadığınız devirde size hidayetimiz ulaşacak. Kim hidayetimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şaki de olmazlar. Allah'ın hidayetinin ise hidayetçiler vasıtasıyla, Allah'ın müşriklikleri vasıtasıyla tatbik sahasına sokulduğunu Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi anlatıyor hepimize.
1: Ay Allah!
0: Diyor ki Allah Teala,
2: evet.
0: Ve cealna
1: Ay Allah!
0: Ve cealna minhüm eyyimmeten onlardan imamlar kıldır. Nasıl imamlar olduğunu şimdi göreceğiz. Yettûne bi emrina emrimizle hidayete erdiren imamlar. İnsanlardan emrimizle hidayete erdiren, demin hidayeti anlatmıştık ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Allah'ın emriyle insanları hidayete erdiren insanlar var. İşte Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirmenin, yani hidayete teslimin, hidayetin oluşmasının hidayetçiler kanalıyla vücuda geldiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse Taha 123'te geçen hidayetime tabi olanların aslı ne? Hidayetçime tabi olanlar. Çünkü hidayete insanları ulaştıracak olanlar her devirde hidayetçilerdir. Üç ayet-i kerime oldu. Dördüncü ayet-i kerime. Câsiye 23. Allah Teala diyor ki o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, yani nefslerine, heva ve heveslerine tabi olanları görmüyor musun Habibim? Allah onları bir ilim üzere delalette bırakır. Hevasına tabi olan, yani asıl ifadeyi kullanalım. Mürşidine tabi olmayan her kim olursa olsun o kişi hevasına tabi olmuş olarak kabul ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve hevasına tabi olan herkes için de ifade aynı. Biz onları bir ilim üzere dalalette bırakırız. ve onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Yani o hidayet noktasına ulaşamayan insanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Ve sebebinin de evalarına tabi oluşları olduğu vurgulanıyor. 5. ayet-i kerime ve 6. ayet-i kerime Cuma ayetiyle Âl-i İmrân 164. 2 ayet-i kerimede yaklaşık aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala birinde müminlere bir nimet olmak üzere Resuller, Resul bahsederiz. Onların arasından birini onların arasında görev yapmak üzere. Ve bu Resullerin görevleri şunlardır diyor. 1. Onlara Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek. 2. Onların derslerini tezkiye etmek. 3. Onlara kitap öğretmek. 4. Onlara hikmet öğretmek. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel, bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Demek ki bunlara tabi olmadan evvel, Cuma 2 de böyle bitiyor, Âl-i İmrân 164 de böyle bitiyor. İnsanlara Allah'ın ayetlerini okumakla vazifelendirdiği, nefslerini tezkiye etmekle vazifelendirdiği, kitap öğretmekle ve hikmet öğretmekle vazifelendirdiği resuller var, mürşitler var Allah-u Teala'nın. Ve bu mürşitlere tabi olmadıkları sürece o kişiler apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. 6 oku. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. O Allah'ın davetçisinin davetine icabet etmeyenlere sesleniyorum. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların Allah'tan başka dostları yoktur. Ve onlar o davetçilere tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Onlar o davetçilere tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 7. Nahl 36. Bütün kavimler üzerine dikkat edin. Peygamberler bir İsrail kavmine gelmiştir. 2. Bir tek peygamber de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve son peygamber olarak Arap kavmine gelmiştir. Başka hiçbir kavme Allah-u Teala'nın peygamber göndermediğini görüyoruz. Ama Resulleri yüz binlercedir. Bütün kavimlere göndermiştir. İşte İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Dikkat edin sözlerime. Onların lisanıyla. Her kavme o kavmin lisanıyla peygamberler göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Niçin? Allah'ın beyinlerini onlara kendi dilleriyle izah etsinler diye. Demek ki ne kadar kavim varsa aklınıza getirin kavimleri, yüzlerce kavmi, her birine Amazon ormanlarındaki Pigme kabilesine de Allah Teala'nın Resuller gönderdiğini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala biz hiçbir kavme, hatta hiçbir şehre, kariyeye onlara Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Resul deyince herkes hemen onun peygamber olduğunu zannediyor. Bu kadar açık ifadeler. Peygamberler İsrail kavmiyle Arap kavmine gelmiştir sadece. Resullerse yeryüzünde ne kadar kavim varsa, şu anda varsa, yeryüzünde yok olan kavimler de dahil hepsine yüzlerce, yüz binlerce Resul gönderilmiştir bugüne kadar. İşte Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Cehenneme gidenler grup grup oluşurlar. Her grup kendi kapısının önüne gider, kapılar açılır, cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size, sizin içinizden birileri Allah'ın Resulü olarak sizin içinize gönderdiği kişiler gelip de size bir takım hatalar işlerseniz Allah'a verdiğiniz yeminleri yerine getirmezseniz buraya cehenneme gireceğinizi ihtar etmediler mi? Ettiler. Ama biz onları yalanladık. Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi gene bu şekilde devam ediyor. Ve kişiler şöyle söylüyorlar. Biz onları yalanladık. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurdu? Ne anlatıyor acaba Allah Teala bize? Düşünün ki Allah Teala'nın söylediği söz şudur. Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık. İnsanlık kuruldu kurulanı hiçbir gün geçmemiştir ki insanların, yaşayan insanların bir kısmı cehennemlik olmasın. Böyle bir şey mümkün değil. Öyleyse kıyamet günü zamanın bütün günlerini yaşayan insanlar cehennemde. Yani sonsuz günden, insanlığın var olduğu başlangıç gününden bu tarafa kadar, kıyamete kadar geçecek olan her günü yaşayacak, yaşamış olan insanlar o gün cehennemde. Yani cehennemin muhtevasında bütün günler tefsir edilmekte. Ve o bütün günlerde yaşayan insanların her birine hitap ediyor. Sizin aranızdan birileri, Resuller size gelip de şöyle şöyle şöyle söylemediler mi? Anlamı ne? Yüz binlerce, milyonlarca Resul. Her gün var olan insanlar. Ve ancak bu insanlar bir insan ömrü kadar yaşayabilirler. Milyonlarca senedir insanların var olduğu bunca milyon sene içerisinde her gün Allah'ın Resulleri var. Zaman açısından söylüyorum bunu. Mekan açısından söylüyorum. Bütün kavimlerin içinde. Hangi kavmi düşünürseniz düşünün, hepsinin içinde Allah Teala'nın Resulleri var. Hep yaşamışlar, halette yaşıyorlar. Öyleyse demek ki Ankâf Suresi'nin 32. ayet kerimesinde Nâh Suresi'nin 36. ayet kerimesinde Allah Teala söyledi. Biz bütün kavimlere Resuller bahsederiz. Resuller vazifelikleri. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan iştirab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde yaşayan insanların bir kısmı hidayete erdiler. Niçin? O Resullere tabi oldukları için. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Niçin? O Resullere tabi oldukları için. 9. ayet-i kerime Zümer 22. Allah Teala buyuruyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dilerse dalalette bırakır. Dalalette bıraktığı için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah kimi dilerse hidayete erdirir, kimi dilerse dalalette bırakır. Dalalette bıraktıkları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakılırlar. Onlar için bir hidayetçi yoktur. 10 tane ayet-i kerime şunu söylüyor. Ya bir insan hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona ulaşacak veya 10 tane ayet-i kerimede söylendiği gibi dalalette kalacak. Görüyorsunuz ki bunları biz söylemiyoruz. Muhatabımız biz değiliz. Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim son derece net olarak 10 ayet-i kerimesinde Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ondan sonra halife-i raşidine tabi oldular. Yani irşada yetkili 4 tane halife. Ondan sonraki halifeler artık irşada yetkili değildi. Emeviler, Abbasiler vesaire. Bunlar da artık halifelik babadan oğula geçiyordu. Ama o halifelere tabi olan sahabe, onlar da mürşit olmuşlardı. Dedi ki Tövbe Suresinin 100. ayet kerimesinde bütün sahabeye biat edildiği, daha doğrusu sahabeye tabi olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Diyor ki o sabikûnel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, geri kalanlar da muhacirindendi. Bir de onlara, yani bu sahabeye İhsanla tabi olanlardan da diyor. Öyleyse bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Bu tabi olanlara tabiin deniyor. İnsanlar devleti idare eden halifeye biat ediyorlar. Ama Allah Teala ve Tevhid Hazretleri'nin mürşit kıldığı insanlara da tabi oluyorlar. Nitekim tabiine de tabi olunmuş daha sonra. Tabiine tabi olanlara da tabi olunmuş ve zamanımıza kadar tabiyet müessesesi hep gelmiş. Ve meselenin aslı da buradan kaynaklanıyor. Bu İslami ilimleri iyi bildiğini iddia eden birçok insan mürşitlere karşı bunu açık açık söylemekten çekinmedikleri gibi onlara hakaret dahi edebiliyorlar. Bu onların bileceği, onlara alakalarına. Ama Kur'an-ı Kerim bilmenizi istiyorum ki onların söylediği gibi söylemiyor. Artık insanları aldatamazlar. Çünkü 20. asrın bugününde yaşayan insan hepsini araştırıyor artık. Körü körüne yalancıların sözlerine inanmıyor. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'e bakalım arkadaş diyor. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. O ayeti kerimesinde mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve insanlar üzerinde Allah'ın gerçeklerini izleyerek hegemonya kurmuş olanlarla bizim bu söylediğimiz sözlere felaket kızıyorlar. Neden kızıyorlar? İnsanların mürşitlerine karşı gösterdikleri saygı onların üzülmelerine sebebiyet veriyor. Halbuki bu nefsani diyorlar. Evvela size şunu söylemek istiyorum. Hiçbir mürşit bugüne kadar kendisine tabi olan hiç kimseye gel bana tabi ol da ben seni irşada ulaştırayım dememiştir. Ama onlara yalnız şunu söylemiştir. Hacet namazını kılacaksın arkadaşlar. Benden değil Allah'tan soracaksın. Allah seni hangi mürşide ulaştıracaksa 12. basamağa ulaştığın an buna emin olursun. Allah mutlaka sana mürşidini gösterir. Ona ulaşıp tövbe tövbe ettiğin zaman sen kendine düşen görevi yaparsın. Ve kurtuluşun için mutlaka geçerli olur. İşte biz de bu konularda söz söylemeye başladığımız günden bugüne hep aynı şeyleri söyledik. Hiç kimseye bugüne kadar yerimize tabi olun demedik. Hacet namazını kılın, Allah'tan sorun ve Allah'ın size gösterdiği mürşid kimse olur sizin mürşidiniz. Çünkü sizin nefsinizdeki hastalıkların neler olduğunu en iyi bilen Allah'tır. O hastalıkları tedavi edecek olan bütün mürşitleri Allah yetiştirmiştir. Dolayısıyla sizin hastalığınıza deva olacak olan da en iyi bilen yine Allah'tır. Dolayısıyla ona sorun. Ve ondan öğrenin. Neden acaba bu insanlar irşat makamına bu kadar saygısız davranıyorlar, onu adeta kıskanıyorlar? Bunun sebebi mürşitlere tabi olanların mürşitlerine karşı gösterdikleri sevgi ve saygıdır. Bu saygının mürşitler tarafından istendiğini zanneden varsa onlar mürşitlere sorsunlar. Gerçekten sizlere mürşidiniz ona saygı göstermenizi emretti mi? Böyle bir şey söyledi mi şimdiye kadar? Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü mürşide saygı Allah'a saygının insana yansımasıdır. Allah'ı sevmeyen hiç kimse mürşidi sevemez. Ve o sevginin dayanağı sadece Allah'a karşı duyulan temel sevgidir. Kendi kalplerine Allah'ın verdiği bir insan onları mürşide karşı saygı göstermeye sevkiler. Öyleyse mürşitler istediği için değil, Allah o kişilerin kalplerine irşat makamına saygı göstermesini ve onların rahmet duymasını istediği için bu insanlar için saygı söz konusu. Öyleyse olaylara baktığımız zaman neden mürşidin gerekli olduğuna ulaşıyoruz? Çünkü Allah'a verdiğimiz o üç tane yemin, hani insanları cennete ulaştıracak olan nefsin tezkiyesi konusunda, ruhun ölmeden Allah'a kavuşması konusunda, fizik vücudun Allah'a kul olması konusunda Allah'a verilen yeminler var ya, o yeminlerin yerine getirilebilmesi bir kişi tarafından kendi kendine mümkün olamıyor. Ve problem buradan çıkıyor. İşte Nisa suresinin 49. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır öyle değil. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Yani bir insanın ben nefsimi tezkiye ettim demesi Allah katında bir değer taşımıyor. Tezkiye olmanın şartları var göreceğiz. Yunus'ta da göreceğiz, Kur'an-ı Kerim'de de göreceğiz. Ve şunu göreceğiz ki nefs tezkiyesi belli bir standart içinde gerçekleşir. Bunun için de mürşide ulaşmak temel vardır. Nefsin tezkiyesinin insanların sözleri olmadığını başka bir ayet-i kerime daha söylüyor. Nefs suresi 32. ayet-i kerime. O insanlar boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. İşte takva sahibi olmak nefsin tezkiye etmiş olduğunu gösteren bir işaret. Allah takva sahiplerini bilir diyor Allah Teala. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki وَلَمْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Üzerinize, yani nefsinizin kalbine Allah'ın fazlı ve rahmeti ulaşmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Bir insanın kalbine fazl 10. basamakta mürşidine ulaşmadan da vasıl olur. Ama fazl diyorum, rahmet vasıl olur. Ama fazl bir insanın kalbine mürşidine ulaşmadan girmez. Çünkü o kişinin kalbine ondan evvel Allah-u Teala imanı yazmıyor. Ve bu insanların kendi kendine yapamayacağı nefs tezkiyesini kimlerin gerçekleştirdiğine bakalım. Eğer biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde yaşamış olsaydık mutlaka bu görevi o yapacaktı. Ne diyor Bakara Suresi 155. ayet-i kerime? Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekîküm. Diyor ki Allah Teala ey sahabe size sizin aranızdan birisini peygamber olarak gönderdik. Niçin? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Yani Allah'a verdiğiniz yemini siz yerine getiremezsiniz. Onu gönderdik ki o sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra zamanın halife-i vakitlerinden 4 halifesi arkasından da bütün sahabe kendisinden sonra gelen herkesin onlara tabi olan herkesin nefslerini tezkiye etmişler. Aynı ayet-i kerimelerinin muhtevası içinde. Öyleyse görüyoruz ki nefsimiz kendi kendisine tezkiye olmuyor. Mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşmamız lazım. Diğer ruhumuzun Allah'a ulaşması o da mümkün değil. Çünkü Allah Teala Rahman Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki ey insan ve cin topluluğu içinizden hanginiz şu kainatın çapını aşabilir? Yani Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi aşabilir. Hiçbiriniz yapamazsınız ancak bir sultanla. Allah'ın tayin ettiği bir sultan olmadan demek ki hiç kimsenin ruhunun sırat-ı müstakimi aşıp öteye geçmesi, Allah'a ulaşması mümkün değil. Secde Suresi 24. ayet-i kerime ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Niçin? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye, ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı diye ilave ediyor Allah Teala ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmeleri sebebiyle. لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Öyleyse Allah'ın insanları Allah'a ulaştırmakla vazifeyi kıldığı insanlar var. Bu insanlar Allah'ın mürşitleri, hidayetçileri, resulleri ve peygamberleri. Öyleyse Allah-u Teala'nın demek ki nefs tezkiyesi konusunda bize verdiği yemini tek başımıza yerine getiremiyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda verdiği yemini yine tek başımıza yerine getiremiyoruz. Mutlaka Allah'ın mürşitlerine ihtiyacımız var. Üçüncü yeminimiz ahdimiz idi. Ahdimize bakıyoruz. Ve onun da mümkün olmadığını görüyoruz. Nahl suresi 36. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlere Resuller bahsederiz. Ve niçin o kavimde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Öyleyse o kavimde kim yaşarsa yaşasın, o kavimde yaşayan insanların şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması, o kavim büyükse arasında o kavimde yaşayan yüzlerce Resulün, yüzlerce mürşidin bir tanesine, kendisine ait olan kişinin tabi olmasıyla gerçekleşiyor. Bütün kavimlerin üzerine Allah-u Teala göndermiş Resuller, Resuller, Resuller. Yüz binlerce, milyonlarca Resul asırlar boyunca bütün şehirlerde, bütün insanların arasında hep yaşamışlar ve insanların nefslerini tezkiye etmişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve fizikliklerini şeytana kulmaktan kurtarmışlar. Onlar mı yapmış? Hayır, onlar yardımcı olmuşlar vesile olmuşlar. Ve Allah Teala irşadı farz kılıyor, mürşidi de farz kılıyor. İşte Bakara suresi 186. kerime. Ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi de'aduhum yaşudur. Diyor ki Allah Teala bana dua edilince, ben davet edilince davet edilin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın daveti açık bir irşad daveti. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı geri gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 14 asır sonra insanlar irşadı inkar ediyorlar. Zavallılar.
1: Allah!
0: Peki mürşit de var mıdır?
1: Allah!
0: Beraber karar verelim. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Vetteku ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaştırmaya vesile olacağı, kim vesile olacaksa onu isteyin diyor Allah Teala. Allah'tan isteyin, iptiga edin, isteyin. İstemek üzerinize farz kılmış. Bu bir emirdir. Herkes kendisini hidayete ulaştıracak olan kişi kimse onu Allah'tan istemek mecburiyetinde, bu ayet-i kerimenin gereğince Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi. Öyleyse görüyoruz ki nefsimizi mi tezkiye edeceğiz, kendi başımıza yapamıyoruz. Ruhumuzu mu Allah'a ulaştıracağız, kendi başımıza yapamıyoruz. Fizik vücudumuzu mu Allah'a akıl edeceğiz, kendi başımıza yapamıyoruz. Öyleyse herhangi birisine tabi olacak mıyız gidip? Hayır. Allah'a soracağız. O bize kimi gösterirse ona ulaşıp onun önünde diz çökeceğiz, burnumuzu kıracağız ve ona tabi olacağız. Acaba Allah Teala niçin insanlara bu yetkiyi vermemiş? Herkes pekala sorardı etrafındaki insanlara. Senin mürşidin kim? Senin mürşidin kim? Senin mürşidin kim? Ve giderdi onlardan birine tabi olurdu. Ama acaba o kişi onun kalbindeki hastalıkları tedavi edebilecek kişi olur muydu? İşte burada birinci sual oluşuyor. İkinci sual sahtekarlık olayı. Allah eğer mürşidi kendi seçiyorsa hiç kimseyi sahte bir mürşide ulaştırmaz. Öyleyse Allah'tan sonranın iki tane büyük hikmeti burada kendisini gösteriyor. Hem kişinin kalbindeki hastalıkları mutlaka tedavi edecek olan mürşid, neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah sinelerde olanı görür. Maide suresi 7. ayet-i kerime. Nefsinizin kalbinde hangi hakim afetler var? Hangi duruma hakim? Bunu en iyi Allah biliyor.
1: Allah!
0: O hastalıkları tedavi edecek olan mürşitleri yetiştiren kim? Allah. Onları mürşit tayin eden kim? Allah. Onlara tebliğ yetkisini veren kim? Allah. İşte o Allah, o yüce Allah. Herkesin kalbindeki hastalıkları binlerce mürşitten hangisi tedavi edecekse o mürşide o kişiye karşı vazifeli kılıyor. Öyleyse Allah'ın insanı aldatması söz konusu olmayacağına göre Allah en güzel formülü koymuş buradır ve benden sorduğunu yapıyor. Öyleyse nasıl soracağız? Bir defa yalnız Allah'tan sormamıza icabetine iki ayet kerimeden bahsetmemiz lazım. Birisi Nahl suresinin 9. ayet kerimesi. Alallahu kastu sebil diyor. Sebillerin kastı, sebillerin payini Allah'a aittir. Allah'ın üzerindedir. Yani yalnız Allah'ın üzerinde. İşte Fatiha suresinde bir defa daha aynı olguyu yaşıyoruz. Fatiha suresi. Neden Fatiha, neden Fetih suresi? Çünkü surenin içinde fetih var. Sırat-ı müstakim var. Sırat-ı müstakim ise insanları fethe ulaştıran tek yol kainat üzerindeki. Ve ne diyoruz Allah-u Teala'ya? Fatiha suresi bizim Allah'ın müracaatımız. Diyoruz ki Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd, âlemlerin Rabbinedir. Sadece bizim dünyamızın değil. Yalnız bu kainatın da değil. Bütün alemlerin, 7 tane alemin Rabbine. Zahiri alem onun karşıtı, Gayb alemi onun karşıtı, emr alemi onun karşıtı, altı alem. Yokluk, yedinci alem. Bütün alemlerin Rabbine diyoruz. Her Rahman ve Rahim. Herkese geçerli olan Rahman esmasının ve yalnız Allah'ın yoluna girenlerde işleyecek olan Rahim esmasının sahibi olan, maliki olan Allah'a. Maliki yevmiddin, din gününün maliki olan Allah'a. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ante aleyhim, üzerlerine, başlarının üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Göreceğiz ki Allah Teala mürşidine ulaşan kişinin söylediğimiz standartlar içinde Allah'ın tayin ettiği mürşidine ulaşan kişinin başının üzerinden mürşidin ruhunu getiriyor bir mahfuz olarak. İşte o kişiye Allah'ın verdiği bir nimettir. Ve sırat-ı müstakimde Allah Teala kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse başlarının üzerine Allah'ın nimet verdiği insanlar için geçerli bu bir. Gayril magdubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyduklarının yolu değildir sırat-ı müstakim. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet kerimesinde yalnız müminlerin kurtuluşa ulaşabileceğini söylüyor. Kıyamet günü şeytan insanlara verdiği o sözleri yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytanı kullandı. Aynı konu fırkalar konusu Bakara suresinin 152 ve 153. ayet kerimesinde ifade buyurmuş. Pardon, Enam suresi. Diyor ki Allah Teala 152'de hepiniz Allah ile olan ahdinizi yerine getirin. Arkasından diyor ki işte bu sırat-ı müstakimde bulunmaktır. Ona tabi olun sırat-ı müstakime. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki herhangi bir yola 73 fırkadan diğer 72'sine tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın sırat-ı müstakimden uzaklaştırır ve cehenneme ulaştırır. Öyleyse kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. İki ayet-i kerimede iki tane isim var. Birisi açık isim vermiş Allah Teala sırat-ı müstakim. İkincisi de müminlerin üzerinde bulunduğu yol gene sırat-ı müstakim. Ve kurtuluşa ulaşacak olan 73 tane fırkadan sadece iki tanesi. Eğer 73 fırkadan 72'sini Allah cehenneme ulaştıracaksa onlar için gazap duyduğu kesindir. Onların hiçbirisi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Öyleyse kim sırat-ı müstakimin üzerinde bulunandır? Allah'ın gazap duymadığı Hizbullah, Allah'ın taraftarı olanlar. İşte bu insanların dalalette olmayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Son ayet-i kerimesiyle ve dalalette olanlar da onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Demin 10 ayet-i kerime saydık size. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve sanki bunu biz söylüyormuşuz gibi insanlar bize düşman oluyorlar, iyi mi?
1: Allah
0: Teala ve Tekat Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime ile bunu söylüyor. 14 asır evvel indirilmiş. Ve bu ayet-i kerimeleri insanlar inceleyip de bundan ders alacakları yerde demek ki biz yanlış bir şeyler yapıyormuşuz. Doğrusunu yapalım diye harekete geçecek yerde sadece bizi kötülemeye çalışıyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri sizlere aktarıyoruz diye. Ne kadar azim bir durumdalar. Gördük ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde demek ki Allah'a verdiğimiz yeminler asıl. Bu yeminleri yerine getirmek için de ne diyoruz Allah-u Teala'ya Fatiha Suresi'nde? İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Yani bizi sırat-ı müstakimine ulaştır diyoruz ya, o sırat-ı müstakimine ulaştıracak olan kimse, hidayetimize vesile olacak kişi kimse, onu yalnız senden isteriz diyoruz istiâne. Nasıl isteyeceğiz? Allah-u Teala açıklamayı getirmiş Bakara Suresi 45. ayet-i kerime. Vestaînû bis sabrû ve salâtû. اِنَّهَا لَكِبِرَتُنْ اِلَّا عَلَدْ حَاشَيْهِ Allah'tan sabırla ve namazla istiâneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse Allah-u Teala'dan bu istiânenin istenmesi iki tane şarta gerek görülüyor. Birinci şart sabır, ikinci şart namaz. Sabrın bizi ulaştıracağı yer huşu. Öyleyse hangi namaz? 14 asırdır tatbik edilen bir namaz var, hacet namazı. Hacet namazı bütün boyutlarıyla başka namazlardan farklılık gösterir. Bir, abdesti değişiktir. Namazlara namaz abdestiyle girersiniz, hacet namazına boy abdestinin dışında giremezsiniz. Kim hacet namazı kılacaksa o gece mutlaka boy abdesti almak mecburiyetindedir. Boy abdestini alacak ve 4 rekatlık bir hacet namazı kılacak. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okudu. 3 tane ayetel kürsi birinci rekat burada tamamlanır. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Oturulur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda yine Fatiha'dan sonra İhlas, Felak ve Nas okunur. Ve Allah'tan mürşide ulaştırılması dileğinde bunlar bulunularak namaz sona erer. Ve bu namazdan sonra kişi yatağını kıbleyi sağlayacak şekilde dizayn etmelidir. Bir, sonra da 3 tane ayetel kürsi okuduktan sonra sağa doğru dönüp vücudunu kıbleye dönmelidir. Ve kulağını yastıkta biraz kımıldatarak kulağında kalbinin atışlarını hissetmeye çalışmalıdır. Ve Allah-u Teala'dan mürşidini talep ederek kalbinin her atışında Allah kelimesini içinden tekrarlayarak uyumalıdır. Eğer huşuya ulaşmışsa mutlaka o gece ona Allah mürşidini gösterecektir. Kendisi söylüyor, huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse bir insanın huşu sahibi olması nerede gerçekleşir? Allah'a yaklaşım basamakları Asr suresinde 4 grup olarak gösterilmiş. Birinci grup ameli olanlar, ilk 7 basamak. İkinci grup amülü salata, nefsi ıslatıcı amellere ulaşanlar, ikinci 7'li. Üçüncü grup hakkı tavsiye edenler, ruhları hakka ulaşan kişiler, üçüncü 7'li grup ve dördüncü 7'li grupta sabra ulaşanlar, sabrı tavsiye edenler. Böylece 28 tane basamak oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'de Velasr suresi bunu kalın çizgilerle ifade etmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in muhtevası 28 tane basamağın her birini ayrı bir ayet-i kerimede gözler önüne seriyor. İşte İmam-ı Şafii Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı da Asr suresi kalsaydı hepimize o bütünü verebilir de dediği ben Asr suresi size bugün o surenin sırrını açacağım inşallah. Ne diyordu Asr suresi? Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüs, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Bütün devirlere sesleniyor Allah Teala. O hüsrandaki insanların bir kısmı sadece kurtuluşa ulaşabilenler. İllel lezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Bir insanın âmenû olabilmesi 7 tane kademe gerektirir. Bir insanın 7 basamağı aşmasını gerektirir. Birinci basamakta etrafımızda cereyan eden olaylar var. Olayları dikkatle izlediğiniz zaman bu olayların Allah'ın aslında bizi kendisine ulaştırmak için bir sebep olduğunu ve Allah'ın bizi bütün olaylarla o hedefe, Allah'a verdiğimiz yeminleri yerine getirmek hedefine ulaştırmak istediğini sezinleriz olaylardan. Eğer Allah'ın düşünce standartlarında biz de aynı paralelde düşünce standartlarına sahip olursak. Ve olayları yorumlamamıza bakın. Bakara suresi 216. ayet-i kerime. Olaylar vardır size. Güzel görünür. Siz onlardan hoşlanırsınız. Zannedersiniz ki onlar hayırdır. Oysa ki onlar hayır değildir, şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Halbuki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Öyleyse olayları değerlendirirken sevincimize veya hüznümüze göre değil. Mesela bir insanın televizyonu var, bir hırsız televizyonu çalmış. Çalan kişi derecat kaybetti, yani şer işledi. Ama sevindi, televizyonu seyredecek diye. Televizyonu çalınan kişi de üzüldü, televizyonum çalındı diye. Onu bir şer olarak değerlendirdi. Oysa ki o bir hayırdır. Allah'tan hayır tarifine bakın. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Size derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir. Öyleyse televizyonumuzun çalınması bize derecat kaybettirir mi? Hayır, kazandırır. Çünkü hırsız derecat kaybetmiştir, şerre ulaşmıştır. Kaybettiği derecat kul hakkı doğduğu için bize ulaşacaktır. Öyleyse onu çaldığı şey, onun kaybettiği derecatın bize ulaşmasını, yani bizim hayra ulaşmamızı temin eder. Öyleyse o bizi güzel televizyonumuzun çalınması şer miymiş? Biz üzülüyoruz ama hayır, üzüldüğümüz halde o bir hayırdır. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekadasının Hazretlerinin söylediğine bakın. Siz bilmezsiniz diyor, Rabbiniz bilir. İşte bu olayları yorumlamamız, Allah'ın standartlarına göre ise mutlaka en iyiye doğru yaklaşacağız. Öyleyse olayların arkasından ne yapıyoruz? Bir defa mukayese ediyoruz, karşılaştırıyoruz olayları. Sonra muhakeme ediyoruz, hüküm çıkarmak üzere daha ciddi bir araştırmaya, değerlemeye tabi tutuyoruz. Daha sonraki devrede ne var? Hüküm çıkartıyoruz ve iki tane yoldan birisini ona doğru eğilim duymak istikametinde değerli buluyoruz. Öyleyse hangi olay, hangi standartlarda bizi nereye ulaştırır? İşte iki tane yol. Birisi Allah'ın irşat yolu, ikincisi şeytanın dalalet yolu. Birisi rüşt olarak geçiyor, birisi de gay olarak geçiyor. Sırat-ı rüşt, sırat-ı gay. İşte Araf suresi 146. ayet-i kerime, düşünce standartları, Allah'ın düşünmeyi emrettiği standartların dışında olan, tersine çalışan bir insan durumu. Onlara diyor Allah Teala, ayetlerimizin gerçek anlamını anlatmaktan sarf nazar ederiz ki, onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşanlardır. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini anlarız da size inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, sebebi rüştü irşat yolunu gördükleri zaman, onu kendilerine yol olarak ittihaz etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu, sevgili gayyı, delalet yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Demek ki bir takım insanlar düşünce standartları onları oraya götürüyor ki kalplerinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil değil, şeytanın delalet yoluna doğru bir meyil, bir istek oluşuyor. Unutmayın ki Allah Teala Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah sinelerde olanı bilir diyor. Bütün kalplerde olandan Allah haberdardır. İşte bu haberdar olunca bakıyor kalbimize. Acaba şeytani yola doğru bir meyil var mı? Var. Bizimle bizi üst makamlara ulaştırmak konusunda alakadar olmuyor. Ama ya kalbime Allah'ın şart yolunu meyil varsa? Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara Suresi 256. ayet kerimesinde? La ikrahe fiddini katte beyyene rüştü biner gayye. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla dalalet yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Arkasında diyor ki kim şeytanı inkar ederek Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyarsa o kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılır. Fakat istemseke bil kuvvetül uska. Ne demek bu Allah'tan kopması, kopması mümkün olmayan kul? Ezele gidiyoruz. Şeytanla Adem Aleyhisselam'ın aynı gün bir araya gelmesine ve iblisin Adem Aleyhisselam'a secde etmemesine. Bu secde etmeme olayının arkası nereye ulaşıyor? Secde etmeyen kişi için bir olgu var. İblis için. Allah onu cehennemine koyacağına dair iblise bir şeyler söylüyor. Ve iblisin cevabına bakın. Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Senin ihlas sahibi kulların müstesna, onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın. Bana o izni verirsen. Allah Teala'nın cevabında da aynı şey görüyoruz. İhlas sahibi kulların müstesna diyor. Demek ki kim ihlasa ulaşırsa, şeytanın o insanların üzerinde bir nüfuzu yok. İhlasa ulaşan, ihlas ve salat onun gün üstündeki makam, kullarını şeytan Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Allah'tan kopması mümkün değildir bu insanların. İşte onlar salaha ulaşanlardan Allah'ın mürşit tayin ettiği kişilerin elleri. O eller tağutun gay yolunu reddedenlerin mutlaka ulaşması lazım gelen urvetül vuskadır. Çünkü kim şeytanın gay yolunu reddederse o kişi irşat yolunu kendisine yol iddiaz etmiştir demektir. Ulaşacağı yerde hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaktır ki Allah kendisinin mürşit tayin ettiği insanları, her devirde binlerce bu insanlar yaşarlar. Salaha ulaşmış olanlar Allah

yol edinenler için geçerlidir. Ve böyle bir durumda Allah Teala'nın rahim esmasının tecellisini anlatıyor Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّوْهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, merahat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar emmareyi aşar. Levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kelimelerine gider. Allah Teala rahim esmasıyla dördüncü basamakta tecelli ediyor. Tekrar edeyim, birinci basamak olaylar, ikinci basamak olayları mukayese etmemiz, muhakeme etmemiz, değerlememiz ve üçüncü basamakta bunun neticesinde kalbimizde bir meylin oluşması. Ya Allah'ın irşat yoluna doğru, bu takdirde dördüncü basamak oluşur, eğer değilse hiç kimse yukarıya çıkamaz. Yani nefsinin emmare kademesinin ötesine geçmesi hiçbir standart içinde mümkün değildir. Öyleyse dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Hemen beşinci basamak teşekkür ediyor. Maide suresinin 16. ayet-i kerimesine göre Allah Teala buyuruyor ki o insanlara ki onlar Allah'a ulaşmak istikametinde bir talebin sahibi oldukları an Allah'ın rızasına tabi olmuşlardır. Çünkü Allah'ın rızası insanları kendisine ulaştırmak ve cennetine ulaştırmak istikametinde. Ve kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah Teala diyor ki onları mutlaka sevillerine ulaştıracağıma dair garanti veririm diyor. Allah kim rızasına tabi olursa onları mutlaka sevillerine ulaştıracaktır diyor. Sebiller bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, zamanın halifesinin bulunduğu, sırat-ı müstakimin başladığı dergaha ulaşan bu gözle görünmeyen yollardır. Her sabah şafakta o dergahlardaki vazife gören irşatla meşgul olan bütün ruhlar eğer yükseleceklerse mutlaka halifenin bulunduğu dergaha ulaşırlar ve sırat-ı müstakime buradan gelirler. Birinci kata, ikinci kata, üç, dört, beş, altı, yedinci kata sadece buradan sırat-ı müstakim üzerinden çıkabilirler. Öyleyse her mürşidin bulunduğu dergahla halifenin bulunduğu ana dergah arasındaki bu gözlerle görünmeyen yolların hepsine sebil diyor Allah-u Teala. Ve sebillerin ortaya konduğu bu ayet-i kerime son derece açık bir garantisi var Allah-u Teala'nın. Allah kimin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmişse o kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Allah da onları sebillerine ulaştıracak konusunda garanti verir. Bundan sonrası daha da ilgi çekici olarak gelişiyor. Beşinci basamak kişinin işittirildiği basamak, pardon, beşinci basamak bu sevillere ulaştırma basamağıydı. Altıncı basamak kişinin işittirildiği basamak, yedinci basamakta idrak ettirildiği, fıkıh ettirildiği basamak. İşte ne demek istiyor acaba Allah Teala işittirmekle? Bir kişinin kulakları duyuyorsa o kişi duyar. Ama kulaklarına ulaşan sözlerin manasına varamazsa, zihni o konuyla meşgul olup da kelimelerin manasına ulaşamazsa o kişi o hedefe ulaşamaz. Ve Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde şunları söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman biz o insanlarla senin arana bir hicab-ı mesture koyarız. Görünmez bir perde koyarız. Bir. İki. Onların kulaklarına Vakra isimli bir ağırlık koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. 3. Onların kalplerine ekinler koyarız. Bir engel koyarız. Seni fıkıh etmelerine, seni idrak etmelerine mani oluruz. Sen Allah'ı tek tek zikretmeyi bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Burada Allah'ın koyduğu üç engel, üç tane sonuç görüyoruz. İsra 45 ve 46. Birinci engel, o insanlarla irşat makamının arasına konulan hicab-ı mesture görünmez perde neyi sağlıyor? İrşat makamına muhabbet duyulmasını engelliyor ve nefret oluşturuyor. İkincisi,

0: kişilerin kulaklarına, ehil olmayan kulaklara Allah'ın koyduğu Bakra isimli engel. İşitemiyorlar, kulaklar duyuyor ama işitemiyorlar. Yani sözlerin anlamına varamıyorlar. Ve üçüncü engel, o kişilerin kalplerine Allah'ın koyduğu ekinler, idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani oluyor. Kim bunlar? İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın irşat yolunda doğru meyil duymayan insanlar. Demek ki Allah işittirmiyor ve idrak ettirmiyor. Peki Allah'ın işittirdiği ve idrak ettirdiği insanlar da var mı? Evet, Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah'ın işittirdiği ve idrak ettirdiği insanlardan bahsediyor. Allah Teala o insanlar için diyor ki onlar kendilerine ilim verilenler biliyor. Demek ki irşat makamı bütün insanlara ilim vermeye çalışır ama insanların bir kısmı ilmi algılayabilir, bir kısmı algılayamaz. İşte insanlardan her kim kendisine verilen ilmi algılayabilmişse o insan kendisine ilim verilenlerdendir. Diğerleri kendilerine ilim verilmeye çalışılmışlardandır ama ilmi verilememiştir. Algılayamamışlardır. Öyleyse bu insanların özelliklerine bakalım. Allah Teala diyor ki bu insanlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emindirler. Allah onların kulaklarındaki vakrayı açmıştır. Allah onların kalplerindeki ekinleti açıp yerine ihbat koymuştur. Ve onlar amenu onlardır. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracaktır diyor. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Demek ki Allah'ın rahim esmasının tecellisi insanların kulaklarındaki vakrayı çekip alıyor. O insanlar irşat makamının söylediklerini sadece duymuyorlar. Manalarına varıyorlar, işitiyorlar. Onların kalplerindeki irşat makamının sözlerini fıkıh etmeyi, idrak etmeyi engelleyen ekinleti Allah Teala çekip alıyor. Yerine ihbat müessesesini koyuyor. Yani bir kompütür sistemi. Anlamayı icap ettiren, fıkıh etmeyi icap ettiren bir kompütür sistemi. Ve böylece bu kişiler amenu olanlar adını alıyor 7. basamakta. Ve Asr suresi de onu söylüyor. Ben asra yemin ederim innel insane ile bir yüz insanlar üstündedirler. İllellezine amenu ama amenu olanlar hariç. Acaba amenu olan bir kişi Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmiş midir? Hayır, getirmemiştir. Nasıl oluyor da felaha ulaşmış farz ediyor Allah Teala bunları? Bunun sebebi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesidir. Orada Allah Teala şöyle diyor. Hazreti Nuh diyor kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amenü olanları yanına kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ayetliklerdir. Hepsi bunlar mutlaka Allah'a ayetliklerdir. Demek ki amenü olan kişi yaşarsa, hayatta kalırsa mutlaka Allah'a verdiği üç yemini de o kişi yerine getirecektir. Çünkü Allah o kişiye sebeplerine ulaştırmak konusunda söz vermiştir. İlk yedi basamağın birinci özelliği bu. İkinci yedi basamağa geldiğimiz zaman ikinci herhangi birisinin onu istememesi hiçbir şey ifade etmez. Hiç kimse Allah'a karşı gelemez. Öyle bu ameli olmak, işitmek, idrak etmek önemli mi? Eğer insanlar cennete gitmek istiyorsa son derece önemli. Bakınız ne diyor Mülk suresi 8-9. Ayet kime? İnsanlar ve cennete onları da size bir mücevizi sizin aranızda bahaneleri gelmediniz, size söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler ama biz onları yalancılıkla itham ettik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş, fıkıh etmiş olsaydık burada cehennemde mi, ateşte mi olurduk? Demek ki işitmek ve idrak etmek bir insanın ya cennete gitmesine sebebiyet veriyor, işitirse, idrak ederse veya insanlar işitemiyor ve idrak edemiyor. O zaman da o insanların cennete gitmesi söz konusu değil. Demek ki işitmek daha sonra mutlaka Allah'ın yardımını gerektireceği için o kişi mutlaka cennete ulaşacaktır. Ve Enfal suresinin 23. ayet kerimesi Allah kalplerinde hayır gördüklerine işittir. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi. Sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki onlar işitenlerdir. Allah'ın davetini söylemiştik. Allah kendi zatına davet ediyor, teslim yurduluyor. Onları sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. İşte Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde de kimleri amelü olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağının garantisini veriyor. Hac 54. Öyleyse amelü olanlar Allah'ın davetine yalnız kendi istekleriyle değil, Allah'ın da o davete onların icabetini istemesi dolayısıyla ulaşıyorlar. Peki amelü olduğu kişi 7. basamağa ulaştı. Acaba ondan sonra ne olacak? Ondan sonra ne olacağını geçmeden evvel bizim Yunus'tan size biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bütün bu söylediğimiz kademeleri Yunus'un yaşadığı şiirleri son derece açık olarak ortaya çıkıyor. O Yunus ki hakkında, onun hakkında da her türlü karalama yapılmıştır. Kitapsız oldu, kıblesiz oldu, namaz kılmadı, oruç tutmadı, daha neler söylemiş. Bu Yunus hakkında kitapları okursanız ayetten ayet düşeceksiniz. Bu Allah'ın en büyük sevgililerinden birisi olan Yunus hakkında ne kadar negatif faktörlerin insanlar tarafından uydurulduğunu ibretle müşahede edeceksiniz. Allah'ın bütün dostları için iftiralar her devirde atılmıştır. Ve bugün de bundan müstesna değildir, yarın da olmayacaktır.
1: Allah.
0: Demek ki insanların Allah-u Teala ile olan ilişkilerinin, o 28 basamaklık ilişkinin hepsini Yunus yaşamış Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerle tam dengede bir ifade tarzı var. Bir kere Yunus'ta hakim olan şeyin sevgi olduğunu görüyoruz. O Yunus ki kendisine 7 defa mürşidi rüyasında görünüyor. Ve Yunus'la bir dostluk başlıyor rüyada. Yunus bunlardan hiç etkilenmiyor.
1: Allah.
0: Rüyayı gördüğü halde onun anlamı konusunda bir fikrinin sahibi değil bizim Yunus. Ne zamana kadar? Ta ki bir kıtlık senesi olacak. Ve Yunus dostlarının adı tavsiye üzerine gidecek Hacı Bektaş Veli'nin dergahına. Çünkü orada bol buğday olduğunu biliyor. Ve evindeki çocuğuna buğday götürecek Yunus. Geçerken ahlatları toplamış dağlardan. Onları hediye olarak getiriyor oradakilere, dergahtakilere. Ve Hacı Bektaş Veli haber gönderiyor. Yunus'a diyor nefes edelim. Her ahlatına bir nefes. Yunus diyor ki hayır. Haber geliyor 2 nefes. Yunus diyor ki hayır. 4 nefes, 7 nefes. Yunus hep hayır diyor. Ve Yunus Hacı Bektaş Veli'nin emri üzerine çuvallar buğdaylara yüklenerek yola çıkartılıyor. Yunus geri dönüş yolunda. Ama yolun birazını açtıktan sonra bizim Yunus'un kalbinde bir ateştir yanmaya başlamış. Ve bizim Yunus'cuk o ateşin tesiriyle tekrar geri dönüyor. Ve diyor ki ben bu buğdayları falan istemiyorum. Nefes mi verecekti? Ne verecekse diyor Efendimiz bana da diyor versin o nefesten. Onu istiyorum. Yukarıya haber iletilmeden yukarıdan haber geliyor. Yunus'un anahtarı tatlık emrede. Bizimki sadece bir şakaydı diyor. Ve Yunus'un tatlık emreye gitmesi emri tebliğ ediliyor. Yunus zaten Hacı Bektaş Veli'yi gördüğü zaman bakıyor ki rüyasında gördüğü kişi o değil. Ve tatlık emreye varan Yunus tatlık emreyi görür görmez rüyasında 7 defa gördüğü zatın o olduğunu hemen idrak ederek gözyaşlarına boğuluyor ve tatlık emrenin önünde tövbe ediyor, eğleniyor. İşte Yunus'umuzun başlangıç macerası böyle tatlık emrenin dergahına Yunus ulaşıyor. Yunus'ta hakim unsurun aşk olduğunu, sevgi olduğunu söylüyoruz. Çünkü gerçekten Yunus bir büyük hak aşığıdır. Allah'a aşık olan en büyük velilerden bir tanesidir. Çünkü bütün kademeleri geçtiğini ve Allah'la öyle bir dost olduğunu görüyoruz ki diyor ki ben ne dersem o yapar, o ne derse ben de onu yaparım diyor. O noktaya ulaşmış olan bir kişinin. Şimdi Yunus'un aşkına bir göz atalım. Allah'a olan aşkı. Aşk durur derdim dermanı, aşk yolunda kodum canı. Yunus Emre eydir bunu, birden aşksız olmayayım. Çün dosta gider yolum, mülki ezeldir ilim. Aşktan söyler bu dilim, aşk oldu seyran bana. Yoğ iken ol barigâh, var idi ol padişah. Ah bu aşk ilinden, ah! Dert oldu derman bana. Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrisi olup anı denizlere dalan benim. Yer gök dolu bu aşk durur. Aşktan yeğleği yok durur. Aşka baha kim getiren medeni kan olan benim. Düşmüş idik, hak kaldırdı. Birliğin bize bildirdi. İçimize aşk doldurdu. Dürüst olduğu imanımız. Eğer dosta erdin ise, canı gönül verdin ise, dostun ayağını gördün ise, bu varlığı bırak nedir? Deli oldum, adım Yunus. Aşk oldu bana kılavuz. Hazrete deyin yalnız, yüz sürüyü varan benim. Diliyle aşk diyenler, bilmezler aşk neydiğini. Benim cevabımı sen eğit, aşka izzetimdir baha. Miskin Yunus neylesin? Derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli mesledir aşk. Devam ediyoruz. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, senin sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savurular, toprağım anda çağırar, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Bu Yunus'un Allah-u Teala'ya karşı duyduğu o müstesna aşkını dile getiriyor. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a de gene aşık Yunus. Çok seviyor. Bak. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesin kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevki sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çağrı yar onun gökçek yaridir, onu seven günahlardan beridir. 18 bin alemin sultanıdır, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin, kesin imansız. Sana uymayanlar gider imansız. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Bir başka şiirinde de şöyle söylüyor. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip etse görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara baksam, hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Zerrece kalmadı gönlünde hile, sıdk ile girmişim ben bu hak yola, Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan Hüseyin anda, sevgisi gönülde muhabbet canda, yarın mahşer günü ulu divanda, ya Muhammed. Karşıma gele amelin, ne temse gören bir gün. Biliyorsunuz ki kıyamet günü hepimiz hayat filmimize, o önümüze konan hologram stili göstergede, yani 3 boyutlu olarak oynayacak hayat filmimizde göreceğiz. Bütün amellerimiz karşımıza gelecek. olayların neticesini o gün göreceğiz. Yunus ondan bahsediyor. İkinci bölümde, ikinci basamakta olayları değerlendirmemiz, intibalarımız söz konusuydu. Şöyle diyor Yunus, bu dünya olmaz payidar, aç gözünü canın uyar, bulgul bana yoldaş uyar, gel dosta gidelim yürür. Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri, mezar taşlarını. Yer taş isen eriyesin, bakıp görecek bunları. Bu intibaların Yunus'a bir hesaplama, bir muhasebe verdiği kesin. Çünkü aç gözünü canın uyar diyor. Kendine gel diyor Yunus. İrşad yoluna doğru meylin Yunus'ta nasıl oluştuğunu şöyle anlatıyor. Bunda dahi verdin bize ol huriyi cüftü halal. Andan dahi geçti arzu. Azmim sana kaçmak için. İrşad yoluna doğru olan meyil ruhun Allah'a ulaşması konusundaki kesin meylidir. Azmim sana kaçmak için diyor Yunus'ta. Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan, gel dosta gidelim, görün. Görüyorsunuz ki Yunus'un kalbinde olan şey, irşat yoluna doğru kesin bir talep, Allah'a ulaşma talebi. Rahim esmasının tecellisi. Şeriat ehli Irak eremez bu menzile, ben kuş dilin bilirim, söyler Süleyman bana. Bir menzilden bahsediyoruz. İşte bu menzile insana ulaştırılmış olan şey mutlaka Allah'ın rahim esmasının o kişinin üzerinde tecellisi. Çünkü ne diyordu Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi? Allah'ın rahim esması tecelli ettiği takdirde insan nefsi emmareyi aşar, diğer nefs kademelerine geçebilir. Her nefs kademesinde de ruhun Allah'a yaklaşması bir kat söz konusu olduğuna göre demek ki Allah'a ulaşma mutlaka nefsin tezkiyesine, o da Allah-u Teala'nın rahim esmasının tecellisine bağlı menzillere ulaşmak. Sevillere ulaştırma konusu biliyorsunuz beşincisiydi. Gözüm seni görmek için, elim sana ermek için, bugün canım yolda koydu, yarın seni bulmak için. İşte seviller, sevillerden sonra sırat-ı müstakim ve yedi tane gök katı geçirerek Allah'ın zatına ulaşabilmek. Allah'ın işittirmesinden ve idrak ettirmesinden bahsetmiştik. İşittirme konusunda şunu söylüyoruz. Senden gelir cevri cefa, ben ahüvah etmeyeyim. Düşmüşem aşkın oduna, gelip nice sütmeyeyim. Demek ki Yunus'un kalbinde o ateş yanıyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyordu ki, davete icabet edenler sadece işitenlerdir. Çünkü kim işitmişse kalbinde bir ateş yanmaya başlar. Yunus'un da kalbinde bu ateş yanmış ve yandığını söylüyor. Düşmüşem aşkın oduna, Allah'a aşkın ateşine düşmüşem. Yani davete icabet etmek için hazırım diyor. Allah'ın idrak ettirmesi. Yani o yedinci basamak. Kalpteki ekinleti alarak yerine ifat koyması. Kendi bilişiyle kişi hiç erişemez menziyle Allah'a eremez kalır er eteğin tutmayınca. Buradaki er eteğinden muradının mürşit olduğunu açık açık görüyorsunuz. Esritti, aşka düşürdü. Ben ham idim, aşk pişirdi. Aklımı başa devşirdi, hayrı şerden seçer oldum. Demek ki Yunus Allah-u Teala ve Tevhid Hazretleri'nin idrak ettirmesi olayını tam yaşamış. Çünkü onun idrakiyle, idrak ettirmesiyle aklımı başıma devşirdi diyor Allah'ın idraki. Demek ki Allah'a doğru olan kademelerden yedisinden bahsettik. Ve Yunus'un bu yedi tane kademeyi de hep açtığını beraberce gördük. Ve Nasr suresi devam ediyor. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne amelû. Ama amelû olanlar hariç, söyledik bu yedi basamağı aşanlar hariç. Ve amelü salihat ve ıslah edici amel, salihat ıslah etme istikametinde kullanılıyor. Islah etme. Islaha muhtaç olan insanın üç cesedinden sadece bir tanesi nefsi. Çünkü muhtevasında 19 tane afetle yola çıkıyor nefs. Ve hedef mi? Tin suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimelere hedef tayin ediyor. Biz insanı bir ahseni takvim içinde yarattık, sonra onu esferi sakinler reddettik. Dikkat edin ki ahsene ulaşma özelliği, nefsin başlangıçta 19 tane afeti var. Ne zaman bir nefs bütün bu afetlerden kurtulursa ve afetlerin yerlerini ruhun 19 tane hasleti faziletler adıyla alırsa, işte o zaman o kişinin nefsi ruh hüviyetine girmiştir. Ne zaman bir insanın nefsi ruh hüviyetine girerse, işte o kişi ahsene ruhun bütün özelliklerine ulaşmıştır. O günden itibaren bütün işledikleri sadece hayır olacaktır ve o kişi dünya saadetine de o noktada ulaşacaktır. İşte nefsin hayra, nefsin ahsene ulaşması istikametinde bir yaratışı var Allah-u Teala'nın. Ve kimler ulaşır? 28. basamağa ulaşan herkes o ahsen olma noktasına ulaşmıştır. Çünkü orada nefsindeki bütün afetleri yok olmuştur kişinin. Ruhunun bütün hastalıkları gelip oraya yerleşmiştir. Dolayısıyla bu istikamette bir gidiş söz konusudur. Ve bu istikamet için nefsin ıslahı asıldır. Nitekim ıslahın sonu salaha ulaşır. Salihlerden olur kişi. Islah edilmiş, mutlak ıslaha ulaşmış kişi. Şimdi bu amel-i salihatın başladığı yer, nefs tezkiyesi başladığı yerdir. Yani ikinci bir yedili sistem var burada. Sisteme bakıyoruz, ayet-i kerimeler şöyle sıralanıyor. Birinci ayet-i kerime, birinci basamak. Tekabül 11. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amel olursa, iman etmenin o başlangıç basamağına ulaşırsa, o kişinin kalbine hidayet konulur diyor Allah-u Teala. Bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın hidayet koymasından murat nedir? O kalbi Allah'a döndürür. Nitekim Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'ın cennetine ulaşacak olan herkesin kalbinin Allah'a dönük olduğunun kesinleştiğini görüyoruz. Demek ki cennete ulaşmak mı söz konusu? Kişinin kalbinin Allah'a dönüşü asıldır. İşte birinci basamakta o kişinin kalbine hidayet koyan Allah-u Teala, ikinci basamakta o kalbi Allah'a döndürüyor. Sonra ne yapıyor? Bundan sonrası Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِيْهُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına hidayete ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini teslimlere açar. Üç tane teslim söz konusu. Ruhun teslimi, fizik vücudun ve cin teslimi ve nefsin teslimi. Ve Allah kimlerin göğsünü teslimi açıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin. Bu kişiler için Allah-u Teala'nın başlangıçta söylediği neydi? Başlangıçta söylediği sevdiklerine ulaştırmak konusundaki garantisi bir. Bir de amel olduğu anda söylediği söz, amel olanların hepsini sırat-ı müstakime ulaştıracağı. Şimdi Allah-u Teala daha öteye geçiyor. Kendisine ulaştırmak lazım. Bunun cevabını Allah-u Teala bir sonraki basamakta veriyor. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, Allah-u nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye tak çayırır mı yürüdü dizine yaşevle Rabbim sümmetelini yürüdü ve kulübü ilâ zikrullah. Allah-u Teala ihtas ettiklerinden ahsen olanlarını Kur'an-ı Kerim'e kitaba müteşabih olarak ikişer ikişer indiriliyor. Bu inen şeylerden birisi rahmettir, öteki de fazdır, mutlaka beraber inerler. Neyle inerler? İlâ zikrullah diye bitiriyor Allah-u Teala sözlerini. Allah'ın zikriyle inerler. Allah'ın ismi birbirinin arkasından tekrar edilince zikir olayı vardır orada. Ve Allah'ın ismi bir şifredir ki Allah kelimesindeki Arap harflerinin o değişik frekansları ve o formül altında bir araya gelen bu değişik frekanslar Allah'ın katında bir olay vücuda getirirler. Allah'ın katından rahmet ve faz isimli iki tür rahmet, iki tür nur o kişinin göğsüne mutlaka ulaşır bu ayet-i kerimenin gereğince. Bu ne yapar? O kişinin kalbini huşuya ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi diyor ki ucibu davet et dahi izadehani. Ben davet edildiğim zaman, çağrıldığım zaman, yani Allah ismi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin arkasından söylendiği zaman davet edilen, davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Yani ona rahmetimi ve fazlımı mutlaka ulaştırırız diyor. Bu rahmetin ve fazlın o kişinin kalbinde huşuyu oluşturduğunu söylüyor. Diyor ki o Allah'ın katından ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmet ve faz. Ne yapar bu? O kişinin derilerini ve kalbini ürpertir diyor. Ve kişi böylece Allah'a huşu sahibi olur. Huşu sahibi olmayı hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi de ifade buyuruyor. Diyor ki Allah Teala orada o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin neticesinde haktan inen şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi. Demek ki kişinin kalbine haktan inen bir şeyler geliyor. Ve bu haktan inen şeyler Allah'ın zikriyle geliyor. Ve bu zikrin neticesinde haktan inen rahmet o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. Bu nasıl bir işlem? Ne zaman şifreyi kullanırsanız, Allah kelimesini kullanırsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet ve faz göğsünüze gelir. Eğer Allah Teala İnam suresinin 125. ayet-i kerimesinde söylediği gibi 10. basamağa ulaşmışsanız ve göğsünüzden kalbinize bir rahmet ve faz yolu açtıysa o zaman göğsünüze gelen bu rahmet ve faz kalbinize ulaşacaktır. Aksi takdirde göğsünüzden tekrar geri dönecek, ait olduğu yere gidecektir. Ve zikir yaptığınız sürece devamlı Allah'ın katından rahmet ve faz gelecektir. Ama tekrar aynı yere geri dönecektir. İç dünyanızda gerekli aydınlanmayı sağlamadan. Ama eğer o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala o yolu açmışsa, yani göğsünü teslimlere açmışsa, kişinin göğsüne gelen rahmet ve faz beraberce kişinin kalbine ulaşır. Ama bu kalp hala mühürlüdür. Allah-u Teala'nın Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde lanayette olanların kalpleri mühürlüdür ayet-i kerimesinin gereğince o kişinin kalbi mühürlü. Ve mühür olduğu için ruhun hasletlerini oluşturan fazlın o kişinin kalbinden içeri girmesi mümkün değildir. Ama rahmet her zaman kalbin içine girer. Mühürlüyken de mühürsüzken de. Yeter ki göğüsten kalbe bu yol açılmış olsun. İşte Allah Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bu yolu açması ikinci yedili sistemin üçüncü basamağında gerçekleşiyor. Dördüncü basamağında ise kişinin kalbine Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Ve beşinci basamak o kalbe giren rahmet kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. Huşu müessesesi vücuda geliyor. Ve huşunun oluşması neyi ifade eder? Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kıldığı zaman Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Allah'ın sözü var. Mutlaka döşediğini o kişiye gösterecek. Ve kişi hacetini kılıyor. Ve hacet namazını kılınca o kişi mürşidini Allah-u Teala'nın göstermesiyle yürüyor. Altıncı basamak ve mürşidine ulaşıp önünde Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre tövbe ediyor. Yedinci basamak. Furkan 69'da Allah Teala diyor ki şunlar şunlar şunlar cehenneme giderler diyor. Furkan 70'de diyor ki ama diyor tövbe edenler bu tövbeyi edenler hariçtir diyor. Onlar cennete giderler. Bir. İki. Onlar diyor o gün mümin olurlar.
1: Allah.
0: Üç. Onların bütün günahlarını o gün sevaba çeviririz. Dört. Onlar o gün ıslah-ı nefse, nefs tezkiyesine başlarlar. Demek ki amel-i salihata başladığımız gün o gün 14. basamağa ulaştığımız yer ve Allah Teala o gün 14. basamağa ulaşan bütün Allah'ın yoluna girmiş olan mürşitlerin elini öpmüş olan ona tövbe Allah'a tövbe etmiş olanların o tövbeyi yaptıkları an 7 tane hediye alması söz konusudur Allah-u Teala'dan. Birinci hediyeleri mürşidin ruhunu kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, o onlara, onların üzerlerinde katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderip onunla destekleriz diyor Allah-u Teala. Ama Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi konuyu bütün detaylarını açıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediklerinin üzerlerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh ilka eder, ulaştırır, mülaki kılar. Onlara Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Bizim ruhumuz bizim içimize bir, üfürülmüş, iki. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala. Onların içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Hepimizin ruhu bizim içimize üfürülmüş ama bu ruh içimize değil üzerimize geliyor. Ala ve ilka ediliyor, mülaki kılınıyor, ulaştırılıyor, üfürülmüyor. Ve bu ruhun bir muhafız olduğunu söylüyor Rab suresinin 11. ayet-i kerimesi. Bütün zulmani ilimlerden, büyüden, iddamdan ve buna benzer zulmani ilimlerin hepsinden insanı koruyan bir muhafız. O gün başımızın üzerinde oluşuyor Allah'ın birinci ihsanı. Aynı anda da bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve mürşidimizin ait olduğu dergaha ulaşıyor. İşte bu ulaşma keyfiyetinin tahakkuku bizim için ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığını ifade ediyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zâliker yevmül hakkı fe men şâ ittâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, hakka ulaştıran yolu yol ittihaz eder sırat-ı müstakimi. Ve ulaşırsa Allah'ın zatı Allah meab olur. Sığınak olur. Bu sığınağa ulaşanların adı evvaptır Kur'an-ı Kerim'imizde. Meaba ulaşmış anlamına ve kim evvap olursa, ruhunu Allah'a ulaştırırsa onun mekanının cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde. Kaf 31'e diyor ki cennet takva sahiplerine yani nefslerini tezkiye etmiş olanlara uzak olmayarak yaklaştırıldı. Arkasından diyor ki Allah-u Teala hâzâ mâ tuâdûne işte vaad olunduğunuz şey budur. Li külli evvâbin hafiz. Bütün evvap olanlar, meaba ulaşmış olanlar ve hafiz olanlar başlarının üzerinde o muhafızı taşıyanlar hepsi için vaad olunan şey işte bu cennettir diyor Allah-u Teala. Üçüncü olgu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazması. وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ اِمَانَ Onların kalplerine imanı yazarız. O gün irşada ulaşan, mürşidine ulaşan kişinin en ötmesi halinde Hizbullah olması söz konusu. Yani Allah'ın gazap duyduğu 72 fırkanın ötesine geçmesi söz konusu. Ve o gün kalbine iman yazılıyor. Ne sağlar bu? Kalbine iman, kalbinin içine diyor Allah Teala. Fi kulübühüm, içine. Burada o kişinin kalbindeki mührün hareketli hale gelmesi noktası vardır. Ve bu kişi zikir yaparsa Allah'tan gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve kalpteki mührün, rahmet kapısının üzerindeki mührün İçeriye itilmesiyle rahmet ve faz beraberce o kalbe girecektir. Mührün üzerindeki baskı mührü aşağı kadar bastıracak ve zulmet kapısını kapatacaktır. Ve Allah'tan gelen rahmet ve faz o kişinin kalbini mutlak bir aydınlığa Allah'ın nuruna ulaştıracaktır. Karanlıksa zikir boyunca o kişinin kalbine ulaşamaz. Çünkü zulmani kapı bu mühür tarafından kapatılmıştır. Allah Teala bu hususu net olarak anlatıyor Bakara suresi. 277. 257. ayet-i kerime. Allahu veliyyüllezine amenu yuhrucuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum tagute yuhrucunehum mine nuri ile zulümati. Allah diyor amin olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Hangi kapıyla? Kalbinizdeki rahmet kapısıyla. Onlar ki küfür üzeredirler. Onlar da tagutun dostlarıdır. Onların kalpleri de nurdan zulmete ulaştırılır. Zulmet kapısından giren karanlıklarla. İşte Allah'tan gelen rahmet ve fazl rahmet kapısından kişinin kalbine girer. Şeytandan gelen karanlıklar da zulmet kapısı vasıtasıyla girer. Ve Allah-u Teala burada artık hükmünü vermiş. O kişi zikir yaptığı zaman böylece ıslah-ı nefse başlamış olur nefs tezkiyesine. Çünkü Nur suresinin 21. ayet girmesi nefs tezkiyesinin başlamasının o kişinin kalbine hem Allah'ın rahmetinin hem de fazlının beladaca girmesine bağlanmıştır. İşte bu noktada mühür içeriye çizildiği zaman o kişinin kalbinde bu olgu tahakkuk eder. Mühür açılınca o kişinin kalbindeki rahmet kapısının engeli kalmamıştır. Hem rahmet hem de faz buradan kalbin içine mutlaka girecektir. Ve böylece nefs tezkiyesi yani ıslah-ı nefs yani amel-i saliha o kişide o gün başlamış olacaktır. İşte bakalım Allah-u Teala'nın bu konudaki ifadesine ne diyordu? Vel asra yemin ederim innel insane lefî hüsn insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ameni olanlar, yani işitmiş ve idrak etmiş olanlar hariç ve amelus salihat ve ıslah edici amellerle başlayanlar hariç. 14. basamağa böylece ulaştık. Yunus bu ikinci 7 tane basamak için bakalım neler söylüyor. Bu arada bir sualim var. Saat 3'ü aşağı yukarı çeyrek geçiyor. İkindi namazını 20 dakikalık bir ara verip kılalım da ondan sonra mı devam edelim? Yoksa bitirelim mi? Ama geç kalabiliriz. 4'te ne var? Bitmez çünkü. Eğer uygun görüyorsanız yakında cami var mı? Cami var. 15-20 kişi. O zaman bahçelerindeki o camiye gidelim. 25 dakika içinde inşallah ya da 20 dakika içinde inşallah tekrar konferansımızın geri kalanına devam ederiz. Eğer uygunsa böyle yapalım. Önce de 5 dakika ben size kitapları imzalamak istiyorum. Kimler almak istiyorsa dergilerimizden ve kitaplarımızdan doğruların ne olduğunu ölçmeniz lazım. Herkes her şeyi söyler. Ama acaba doğrular nedir? Onlar Kur'an-ı Kerim'e dayalı olan şeylerdir sadece bize göre. Öyleyse namazlarımızı kılalım. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala ve Tekrar Hazretlerine hamd ederiz, şükür ederiz ki bizlere bir defa daha çok güzel zikir sohbetine çok güzel yüce Rabbimiz bizlere bir araya getirmesi. Bizim konferansımızın birinci bölümünde Allah'a verdiğimiz yeminlerden bir saklayan ahlakın bunun mutlaka yerine getirilmesi gerektirilir. Çünkü gördük ki bir insanın cennet saadetine kavuşması mutlaka Allah'ın adetini yerine getirmesine bağlı kılınır. Ve o yeminlerin yerine getirilmesi ise 21. basamakta tamamlanabilen bir olgu. Biz bunlardan 14 basamağı verdik ve bir kişinin mürşidine ulaştığı noktada neler olduğunu ifade ettik. Ve asıl süresinde bunun amel-i salihat olarak dizayn edildiğini, yani sadece ameller olarak dizayn edildiğini gördük. Bir kişi buraya ulaştığı zaman Yunus'un da buralardan geçtiğini ifade ettik. Burada Yunus'un şiirlerine baktığımız zaman sizlere bahsettiğim 7 tane kademenin her birini burada da onun aynen yaşadığını görüyoruz. İşte kalbe hidayet konması birinci basamak. Yunus diyor ki can gözü onu gördü, dil ondan haber verdi, can içinde oturdu, gönlümü arş eyledi. Yani demek ki Allah-u Teala ve Tekrar Hazretlerinin bir kişinin kalbine hidayet koyması olayını Yunus onun gerçek sanatlarıyla bizlere anlatıyor. Can içinde oturdu diyor. Yani Allah'ın hidayeti gelmiş Yunus'un kalbine. Bu arada oturmuş. Kalbin Allah'a dönmesi konusunda Yunus'un söyledikleri şöyle. Şükür minnet ol Allah'a. Gönlümüzü şad eyledi. Kafesteki kuşça canım kaygıdan azat eyledi. İşte Yunus'un gönlünün şad olmasını gerektiren hususu burada açıkladığını görüyoruz. Nedir Yunus'un gönlünü şad eyleyen şey? Rabbinin onun kalbine koyduğu hidayet. Ve bu hidayetin o kalbi Allah'a döndürmesi. Ancak Allah'a dönen bir kalp şad olur. Ondan evvel kalbin şad olması diye bir şey yok. Çünkü ters durumdadır. Şeytanın bütün standartlarına açıktır. Allah'ın rahmetine ise yüz kapalıdır. Onun için şad olması söz konusu değil. Ancak Allah'a döndüğü taraf takdirde ruhun, o kalbin, nefsin kalbinin şad olması söz konusu olur. Göğüsten kalbe bir yol açmaktan bahsetmiştik. Bakınız ne diyor Yunus? Dağ düşer, kül eyler. Gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler. Hikmetli nesnedir aşk. Demek ki gönüllere yol eyler diyor. Kalplere Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin yol eylediğini söylüyor. Yunus'un da kalbine bu yol eylenmiş. Rahmetin kalbe girmesi dördüncü basamak şöyle diyor. Varlık çün sefer kıldı. Dost andan bize geldi. Viran günün nur doldu. Cihanı yağma olsun. Demek ki gönlü, Yunus'un gönlü yani nefsinin kalbi nurla dolmuş. Allah'tan gelen rahmet ve faz Yunus'un kalbini doldurmuş. Bu rahmetin o kalbe girmesinin neticesinde huşuya ulaşma olayı gerçekleşiyor demiştik. Şöyle anlatıyor Yunus huşuyu. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk ne yedi. Ben yürürüm kilden ile, şey sorarım dilden ile, gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk ne yedi. Hacet namazı ve bir şeyin görülmesi konusunda Yunus diyor ki, gerçek erene varalım, hakkın haberin soralım, Yunus emreyi alalım, gel dostla gidelim, gönül. Burada artık gerçek erene varalım diye Yunus mürşidinden bahsediyor. Mürşide ulaşma konusunda da şu şiirleri var. Vardığımız illere, çol safa gönüllere, halka taptık manasını saçtık elhamdülillah. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Assız yandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Aklım başıma gelmedi, aşk şarabın tatmayınca. Kandalığı bilemedim, nasıl olduğumu, niceliğimi bilemedim. Gerçek ere, mürşide yetmeyince. Yunus, ne hoş demişsin. Bağlı şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Yunus, eydir, aşık oldum. Maşuka derdinden öldüm. Gerçek yerin kapısında ömrüm harc etmeye geldim. Anlıyoruz ki bu kademe Yunus'un mürşidine ulaştığı kademe gerçek erin kapısında ömrümü harc etmeye geldim diyoruz. Ve acaba bundan sonra ne olacak? Burada buraya kadar olan kesimi Asr suresinde bir defa daha okuyalım. Ne diyor duyuruz? Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri Asr suresinde ver. Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsn. Muhakkak insanlar hüsnandadırlar. İnnel lezîne âminu. Âminu olanlar hariç ve amelü salihat. Islah edici amellere başlayarak o amellerin sahipleri hariç. Demek ki o kademede bir âminu oluş söz konusu. Arkasından da ıslah edici amellere, amel-i salihate başlatmış söz konusu. Böyle bir noktadan sonra o kişinin tasavvufa girdiğini, İslam'a girdiğini görüyoruz. 14 Haziran evvel sahabenin İslam'a girdiği gibi. Ne yapıyorlar? İrşad makamından aldıkları zikirlerini arttırmak istikametindeki emirleri aynen uygulamaya koyuyorlar. Ve her geçen gün zikirleri biraz daha, biraz daha, biraz daha artıyor. Zikrin artması ne demek? O kalbin içine giren Allah'ın rahmetinin ve fazlının o kalpte kalma süresi giderek uzuyor. Çünkü ne kadar zikrederseniz o kadar uzun süre rahmet kalbinize girecektir. Kalbinizden tekrar Allah'a dönecektir. Ve kalbinizin içine Allah-u Teala'nın rahmeti aydınlatıcı bir görev icra edecektir. Rahmeti ve fazlı beraberce. İşte rahmetin ve fazlın beraberce o kişinin kalbine ulaşması ve o kişinin kalbinde bu aydınlığı sağlaması zikrin yeterli boyuta ulaştığı gün o kişinin nefsinin kalbinde emmare kademesinin tamamlanmasına icap ettirir. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Orada diyor ki Hazreti Yusuf, وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerre emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Burada şerre emreden bir nefs kelimesinden bahsediyor Allah Teala. Hazreti Yunus Yusuf'a söyletiyor bunu. Ve anlıyoruz ki nefsi emmare, nefsimizin başlangıç kademesidir. Bütün insanlar nefsi emmare ile başlarlar hayata. Ve Allah'ın rahim esması o kişide tecelli ederse, nefsi emmare demek ki daha öteye geçecek, levameye, mülkimeye, mutmainliğe doğru bir değişim söz konusu olacak. Öyleyse kişi zikrine devam ettiği sürece, mürşidinden aldığı emirlerle zikrini devamlı arttırmaya devam ettiği sürece öyle bir arttırma günü zamanı gelecektir ki o kişinin nefsinde emmare kademesi temizlenmiş olacaktır. Nereye ulaşacaktır kişi? Nefsi levameye. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Ne demek levame nefs? Lev edilen, kınanan, suçlanan bir nefs. İnsanoğlu İslam'a giriyor. Ve girdiği zaman bakıyor ki nefsi gene hatalar yapmaya devam ediyor. Azalarak ama gene hatalar yapmaya devam ediyor. İşte o zaman kişi Allah'ın yoluna girmesi karşısında nefsinin yaptığı bariyerlerden dolayı utanç duyuyor ve nefsini suçluyor, nefsini kınıyor. Nefsi devamı. Arkasından bir vicdan azabı gelecektir. O kişi yaptıklarına pişmanlık duyacaktır. Ruhu nefsine azap edecektir. İşte bu nefsi devamı aşılırsa bir üst kademeye ulaşması söz konusu kişinin nefsi mülkime. Allah-u Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. فَاَلْحَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَى. O nefse takvası, Allah'ın ilhamları ve fücuru, şeytanın ilhamları ilham edilir diyor. Demek ki öyle bir kademeye geliyor ki kişi 3. basamakta, nefsinin 3. kademesinde Allah'ın takvası da onun kalbine ilham edilmeye başlanıyor. Ve tabii kişi bu ilhamı tatbik sahasına geçirdiği süreç içerisinde en güzeli doğru yaklaşacaktır ve mutmain olacaktır. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak anlamına geliyor. Bir insan ne zaman nefsindeki hırs verilen afete hakim olursa işte o nokta onun mutmain olduğu, doyuma ulaştığı noktadır. Çünkü o noktada artık hırsıyla her şeyi yetmez bulup haram veya helal farkı gözetmeden, haram da olsa nefsini tatmin için hırsla daha ötesini aramaktan burada vazgeçiyor kişi. Çünkü Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunu bu noktada idrak etmiştir. İşte kişinin bunu idrak ettiği nokta, mutmain olma noktası, doyuma ulaşma noktası ve kişi bu noktada doyuma ulaşıyor. Tabii eğer böyle bir kişi mutmain olmuşsa Allah-u Teala ve Tekadır'ın mutmainli bir nefsten bahsetmesi lazım Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nasıl mutmain olacak? Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi bu hususu da çıkıyor. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olurlar. Demek ki zikir kalbin emmare, levvame, mülkime ve mutmainlik kademelerini aşması için temel bir faktör olarak görünüyor. Sonra radiye kademesi geliyor. Eğer kişi mutmain olmuşsa Allah'ın ihsanlarıyla doyuma ulaşmıştır. Yani Allah'ın kendisine ihsan ettiği şeyler her neyse onların yeterli olduğunun idrakine varmıştır. Onun için mutmain olmuştur, doymuştur. Öyleyse her kim Allah'ın verdiklerini kendisi için yeterli görüyorsa o kişi elbette Allah'tan razı olacaktır. Nitekim bundan sonraki makama Allah Teala rıza makamı diyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten Allah'tan razı olarak mardiye Allah'ın da senden razı olması kaydıyla. Öyleyse bir nefsin 5. kademesi nefsi radiyedir. Kul Allah'tan razı olmuştur. Bir evvelki kademede doyuma ulaşmıştı. Allah'ın verdiklerini yeterli görüyordu. Elbette Allah'tan razı olacaktır. Ve kul Allah'tan razı oluyor. Sonraki kademe ise mardiye. Allah da kuldan razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet 20'de ikisini de Allah Teala dizayn etmiş. Neden? Çünkü biz Allah'tan razı olduğumuz an Allah da bizden razı olur. İki rıza karşılıklı oluşur. Ve Allah'tan razı olan, Allah'ın da rızasını kazanmış olan bir insan yedinci ve son kademeye ulaşmıştır. Bu kademenin adına teskiye diyor Allah Teala. Fatır suresi 18. ayet-i kerimede vermiş bu konunun esasını. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini teskiye ederse kendisi için bu hedefe ulaşmış olur ve ruhu Allah'a seyreder, Allah'a ulaşır. Öyleyse bir kişinin nefsindeki 7 tane kademenin birer birer aklanması söz konusudur. İnsanoğlu tasavvufa, yani 14 asır evvel yaşanan gerçek İslam'a girdiği gün. Peki o zaman ne olur? İnsanın zikri arttıkça evvela emmare kademesi temizlenir, aklanır. Arttıkça levvame kademesi, sonra mülküme kademesi, sonra mutmainne kademesi, besleyle radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer artan zikirle aydınlanacaktır. Nefsin afetlerinin hakimiyeti artık ruhun hasletlerinin hakimiyetine yerini terk edecektir. Çünkü afetler Allah'ın zikriyle devamlı yumuşacaklardır ve rezistanslarını gün geçtikçe kaybedeceklerdir. Peki ruhumuz ne oluyor bu standart içerisinde? Demiştik ki mürşidimizin ruhu el öptüğümüz anda gelir başımızın üzerine yerleşir. Bir ruh bize ulaştı. Aynı anda bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılır ve mürşidimizin dergahına ulaşır. Orada kendisine bir rahle tahsis edilir. Ve rahle-i tedris ruhumuz için orada yer eğitimi olarak başlar. Nefsimiz emmare kademesini aklayana kadar ruhumuz orada yer eğitimi görecektir. Yükselemez. Rahle-i tedris orada zemin kat eğitimi şeklinde tecelli eder. Sonra üst kata, birinci kata ulaşması için nefsin emmare kademesini temizlenmiş olması lazım. Temizlendi. Emmare kademesi tamamlandığı andan itibaren ruhumuz zemin kattan kendisiyle beraber birinci kata yükselenlerle beraber yükselir. Üst katlara çıkanlar devam ederler yollarına ama bizim ruhumuz birinci kata kadar çıkar ve orada secdede kalır. Kişinin ne zaman nefsi levvame kademesinde bir temizliğe ulaşırsa, aklanmaya ulaşırsa ruhu da ikinci gök katına kadar yükselir. Kendisiyle beraber yükselenlerle el ele tutuşarak saflar halinde yükselme olayı tahakkuk eder. Sonra mülkime kademesinde üçüncü kata kadar yükselir. Mutmainne kademesinde dördüncü kata kadar yükselir. Radiye kademesinde beşinci kata kadar yükselir. Mardiye kademesinde Allah'tan razı olduğu için altıncı kata kadar yükselir. Ve fetih olayının standartları burada cereyan eder. Oradaki nurlanma o kişinin ruhunu çok açık yeşil bir beyaz renge boyar. Allah Teala buna sıfatullah olma diyor. O katta yani altıncı kattaki olaylarda bir kişinin ruhunun Allah Teala'nın ruh kalıbını benzeyen bir nurundan o insanlara ulaşan nur sebebiyle görünen kesimlerin ruhun o renge boyandığını görüyoruz. Sonra da çatlamaların vücut bulduğunu görüyoruz. Bütün o ruhun vücudunda nur aldığı yerlerde hep çatlamalar oluşuyor. Sonra özel çatlamaları izah edici sistem geliyor ve kişilerde o ruhlardaki çatlamalar yok oluyor. Sonra da ruhlar buradan tekrar aşağı iniyorlar. Ama bir gün o ruhlardan bir tanesinde bu çatlamanın olmaması söz konusu oluyor. İşte Allah Teala böyle olan ruhlar için sıbkatullah olanlar diyor. Allah'ın boyasıyla boyananlar artık o boya hiç değişmeyecektir. Allah'ın boyasıyla o ruh boyanmıştır, çatlama olmuyor. İşte o zaman ona fetih kılıcı teslim edilir. Bir üst kata yani yedinci kata levh-i mahfuz'a ulaşır. Ve fetih olayı orada gerçekleşir. Bir altın
1: baklava dilimli kapı, o kişinin elindeki kılıçla iki trabzan arasındaki yedi baklalı bir altın zincire bir defa vurmasıyla tutulur. Altın zincir ikiye ayrılır ve

üzerinden ikinci aleme geçer. Burada solsuz olan kader hücreleri vardır. Oradan da diğer alemlere geçecektir. İşte böylece görüyorsunuz ki sırat-ı müstakime ulaşan insan ruhu nefsin tezkiyesine paralel olarak 7 tane katı birer birer aşar. Fethini tamamlayan kişi son merhalesinde nefsini varmıştır. Nefse tezkiye. Burada 7 tane alem geçilecektir. En sonunda sitret-i müntehaya ulaşılacaktır. Yani varlıklar aleminin, ay aleminin en son noktasında bulunan ışık saçan bir ağaç. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimeleri kadar yaprağı olan, her yaprağında bir ayet-i kerime yazılı olan ve ışık saçan bir ağaç. İşte orası sitret-i münteha. İnsan ruhu bunu aşmaya ehildir. Sitret-i müntehayı aşar ve yokluğa geçer. Mekansızlığa, la mekana, yokluğa, ademe, adem denilen yokluğa geçer. Allah'ın zatı yokluktadır. Çünkü Allah mekana ihtiyaçtan varistedir. Ve orada yoklukta Allah'ın zatına ulaşan insan ruhu Allah'ta ifna olur, yok olur. Neme suresinin 39. ayet-i kerimesine göre Allah o ruha mehab olur, sığınak olur. Kişide evvap olma sıfatını böylece kazanmış olur. Öyleyse ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra ondan aldığı zikirlerin devamlı artma emirleriyle ifini devamlı arttırdı. Ne ibadetleri nasıl? Namaz mı? 5 vakit değil 7 vakit namaz kılar bu kişi. Çünkü bundan 14 sene var bütün sahabe öyle yapmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaza mutlaka bir kuşluk sünneti ilave etmişlerdir. Bir de teheccüd sünneti. Her gün aşağıya. Öyleyse bu kişi 5 vakit değil 7 vakit namaz kılar. Bu kişi zekatını 2 kat verir. Hem zekat verir 40'ta 1 hatta onun ötesinde hem de Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediğini yerine getirir. Allah Teala diyor ki 1 yani şifreli yazılan kişiyi evrar kılan 1 sadece zekat vermekten ibaret değildir diyor Allah Teala. Kazandığınız paranın diyor hastaların, yetimlerin, yolcuların evdeki ihtiyarların hakkı vardır. Onlara da haklarını ödeyiniz diyor. Bir yalnız zekat vermek değildir. Öyleyse birinin içinde zekat var bir tutta bir nisap. En aşağı bir o kadar nisap da birinin muhtevası içine giriyor. Öyleyse sadece yüzde 2,5 tane tutta bir değil, en az 2 tane tutta bir söz konusu. Ve tasavvufa giren kişi böyle yapar. Başka ne yapar? Ramazan boyunca oruç tuttuktan sonra sene boyunca her perşembe orucunu devam ettirir mutlaka. Kandil günlerinde ayrıca oruç tutacaktır. Allah Teala Asaf suresinin 21. ayet gelmesinde diyor ki Allah'a ulaşmaya inanan ve Allah'ı dünya hayatındayken çok zikreden herkes için peygamberimizde ahsen bir örnek vardır diyor. Asaf suresi 21. ayet gelmesinde. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini de farzmış gibi düşünmeyi ve aynı sünnetlere itibar etmeyi gerektirir. İşte 5 vakit namaz farz kılınmıştır ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün 7 vakit kılmıştır. Öyleyse tasavvufa giren de aynı şeyi yapacaktır. 7 vakit namaz kılacaktır. O bütün sene perşembe günleri mutlaka oruç tutmuştur. Tasavvufa giren de aynı şey var. Sık sık pazartesi günleri de tutmuştur. O da aynı şeyi yapar. Ve zekatını söyleyeceğimiz gibi verir. Allah'ın bütün emirlerini en boyutta yerine getirir. Ve Allah'ın bütün insanlara daimi zikri farz kıldığını da bilir. İşte Allah Teala'nın emri açık ve kesin olarak geliyor. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubühüm. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturur haldedir, ya ayaktadır, ya da yatıyor haldedir. Ama bir dördüncü hal kimseye müyesser olmamıştır. Ve herkes sadece üç halde bulunur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış. Yani bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'le daimi zikir bütün insanların üzerine, hepimizin üzerine farz kılınmış. 14 asır sonra hiç kimse bu farzdan bahsetmiyorsa da Kur'an-ı

aynen böyle söylüyor. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri ihya edilecekse, bu sünnetler farza dayalı olan sünnetler olarak ihya edilmek mecburiyetinde her şeyden evvel. Öyleyse Allah Teala neleri emir olarak vermiş? İnsanlar 14 asır sonra hangilerini devreden çıkarmışlar? Bütün bunlar net olarak ortadadır. İşte bir tanesi de bu daimi zikir emri. Ne yazık ki Allah bütün insanların üzerine zikri daimi zikir olarak farz kılmış. Ama 14 asır sonra değil daimi zikir, zikir farziyetten çıkmış. Yani hiçbir ilmihal kitabında bugün zikrin farz olduğuna dair bir işaret bulamazsınız. Yok olur. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın emirlerine itiraz etmek. Bu istikamette kişinin gayretleri onların davranışlarına paralel bir seyir takip ediyor. Yani onların dünya saadetine ulaşmalarını sağlayan yeminlerine olan sadakatleri ve bu istikametteki gayretleri. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusuydu. Gördük ki kişinin bu yedi kademelik nefsin afetlerinin tezkiye olma noktasında ruhu da Allah'a ulaşıyor. Nefsini tezkiye etmesi gerekti Allah'a verdiği yemin gelince onu da yapmış oldu kişi. Yedi kademede nefsini emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsini de tezkiye etti. Ve ruhu hakka ulaştı. Ve hakkı başkalarına tavsiye edebilecek bir nitelik bu kişi artık kazandı. Ve Allah Teala ne diyor Asr suresinde? Ben asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellene amelü olanlar hariç. Ve amelü salihat ve ıslah edici ameller işleyenler hariç. Ve devasa bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Öyleyse burada üçüncü yedili basamağında tamam olduğunu görüyoruz. O kişinin nefsi tezkiye olmuş, ruhu hakka ulaşmış ve kişi hakkı tavsiye edecek noktaya gelmiş. İşte bu nokta o kişinin üç tane yeminini de yerine getirdiği. Bu kişi hayattaysa zaten amel olması söz konusuysa mutlaka buraya da ulaşacaktır. Nitekim kişi hayatta ve buraya ulaştı. Allah'a verdiği üç yemini de kişi böylece yerine getirdi. Nefsi mi? Tezkiye oldu. Yemin yerine geldi. Ruhu mu? Allah'a ulaştı. Misak yerine geldi. Fizik vücuduysa bu hedeflere ulaşmasındaki temel amir olarak, bütün ibadetleri yerine getiren temel amir olarak o kişinin ruhu Allah'a ulaşıp da Allah onun ruhuna meyap olunca artık ruhu Allah'ta olan birisidir o. Bu sebeple şeytana kul olmak söz konusu olamaz. Artık o Allah'a kul olacaktır. Onun için Allah Teala fethüle fi ibadî buyuruyor böyle insanlar için. O zaman diyor, nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman o zaman gel kullarımın arasına gir. Yani sen bana ah vermiştin şeytanın kul olmaktan kurtulup sana kul olacağım diye. İşte bugün oldun. Gel benim kullarımın arasına gir. Ben seni kullarımın arasında görmek istiyorum. Bunu hak kazandım. İşte bu nokta kişinin üçüncü yedi basamağı tamamladığı noktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişi Allah'tan hediyeler almıştı. Ve yedi tane basamak, yedi tane gök katı geçerek ruhu hakka ulaştı. Ve 21. basamakta bu insan. Acaba bu üçüncü yedi basamak için Yunus'umuz ne diyor bakalım? Nefsi emare, nefsin en alt kademesi. Diyor ki, ne gönül verir isen benim ile yar olmadı. Halim biri, derdim sorup bana vefadar olmadı. Çünkü Yunus da nefs sahibi, karşısındaki insanlar da nefs sahibi. Çok normal. Nice bir besleyesin bu kat dile kâmeti. Düştün dünya zevkine, unuttun kıyameti. Ey Yunus'un dünya zevkine düştüğü nefse emanet edemesi. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah değil diyor. En esnemelidir duyduğu şey o cennet aşkı, cennete ulaşma arzusu. Levhane kademesinde şunu söylüyoruz. Yazığım çok. Yani benim için Allah'ın yazıkları çok. Günah, öküş, günahlarım pek çok. Yürür idim dünyada boş. Ettiklerimin hesabını sorayım ondan varayım.
Demek ki hesabın sorulacağı, kendi kendisine kişinin hesap soracağı bir makam var. Levame. Nefsini levmettiği, neden bu hataları yaptın diye nefsini kınadığı, nefsini suçladığı makam. Hesap sordu. Nefsi mühime için, Allah'tan ilham alınan nefs kademesi için Yunus şunları söylüyor. Yunus bilmez kendi halin. Çalaptır, Allah'tır söyletir dilin. Bir dicesi yeni gelin, akdeleme yüzler yatar. Gördüm diyen gören değil, bildim diyen bilen değil, bilen odur, gösteren ol, aşka yesin olan benim. Demek ki ilham eden bilen o, bilen olan Allah, ilham eden gösteren de o. İşte Yunus ilhamı aldığından bahsediyor, bilen odur, gösteren de ol. Nefsi mutmainne, yani tatmine ulaşma, doyuma ulaşma. Onun ile ahvalimi alemlere bildireyim. Çağruban muştulayan alemi üstüme derem. Bu öyle bir durum ki Yunus mutmain olmuş ve bir müjde vermek istiyor herkese. Ben mutmain oldum, doyuma ulaştım. Herkes bu doyuma ulaşsın. İşte size bunu müjdeliyorum diyor Yunus. Nefsi radiye, yani Allah'tan razı olma makamında Yunus'un şeriflerine bakın. Allah olacak kazi, yani kadı, bizden ola mı razı? Görüp Habibin bizi şafi ola mı ya Rab? Boldoz açtı yüz gözümü, gösterdi kendimi. Gönüldeki razımı söyledim, dile geldim. Yani Yunus Allah'tan razı olmuş. Gönle imanat uçtum. Bu halka razım, açtım, ben Allah'tan razıyım diye herkese söylemişimiz. Aşk tuzağına düştüm, tutuldum, ele geldim. Nefsi maddiye Allah'ın da Yunus'tan razı olduğu kademe, bakınız ne diyor? Hiç ayrılık ben korkumazam, artık ben korkmuyorum. Ya bir zerre kayırmazam, ben indi, şimdi, kimden korkayım? Korktuğum ile yar oldum. Yani Allah Teala'yla dost olmuş. Allah'ın ondan razı olduğu kesin ki korktuğum ile yar oldu diyor, artık korkmuyorum çünkü o benden razı oldu diyor. Nefsin tezkiyesi ve vuslat konusunda Yunus'un söyledikleri şöyle. Al gider benden benliği, doldur içime senliği, dirliğinde öldür beni, varıp anda ölmeyeyim. İşin gücün fesat ile, yaktı beni hırs ol ile, İçsen yarı bir uğurdan, yanar o da atsan gülüm. Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım, dost vaslına eriştim. Eho ne sen ne ben, yokluktaymış doğru dostu seven, komaz ayrıcı bakışı. Öyleyse demek ki Yunus'un 7. basamağa ulaştığı ve Allah'a ruhunu vasıl ettiği kesin. Hem nefsini 7 kademede tezkiye etmiş, temizlemiş, arıtmış, hem de ruhunu Allah'a ulaştırmış. Öyleyse burada da görüyoruz artık. Ruh Allah'a hakka ulaşmıştır. Nefs tezkiye olmuştur. Fizik vücut Allah'a kul olmuştur. Allah'a verilen yeminler yerine gelmiştir. Bundan sonra kişi veli olmuştur. Veli olmanın temel standardı ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslimidir. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'a teslim olur. Allah'ın zatında ifna olur. Allah'ın zatı o ruha meab olur, sığınak olur. İşte bu kademe kişinin veli olduğu kademedir. Evliyadan biri olduğu kademedir. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet kenarında Allah Teala o evliyadan bahsederken diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani onların mekanının cennet olduğunu, korku olmadığını onlara ve mahzun da olmadıklarını ifade ediyor Allah-u Teala. Allah'ın evliyası velileri için. Ne zaman veli oluyor? Ruh ne zaman Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatında ifna olursa o kişi veli olmuştur. Ve Allah-u Teala'nın sözü üzere o kişiye cennet kapıları mutlaka açılacaktır. Çünkü Allah verdiği yeminleri yerine getirmiştir.
bu hedefe mutlaka ulaşacaktır. Ne diyor Allah Teala? Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ruh'a hitap ediyordu. İrciye ile Rabbi ki sen de Rabbine ulaş, Allah'a verdiğin misak yerine getir. Fizik vücuda sesleniyordu. Fethuli fi ibadî, o zaman kullarımın arasına gir. Ve diyordu ki, Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her kim üç tane yeminini yerine getirirse Allah'ın cennetine girmeye hak kazanmış oluyor. İşte böylece Yunus'un da o müjdeyle müjdelendiğini görüyoruz. Kişi veli oldu. Son yedi basamağın birincisinde. Bu basamağın ötesi var mı? Evet, kişi zikrini daimi zikre ulaşmak için arttırmaya devam ediyor. Ve daha ötedeki zikrinde Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor. Enam suresi 126 ve 127. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki velehüm darusselamü inde rabbehüm. Onlara Rablerinin indinde, indi ilahide, huzur namazının kılındığı ve sonunda hepimizin toplanacağı o sonsuz mahşer meydanında bir taht ihsan ediyor Allah Teala. Adına erayık veya sürur adını verdiği bir taht. İşte böyle bir tahtı Allah Teala kime ihsan ederse o kişi artık Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Çünkü sırat-ı müstakim o kişi için bitmiştir çoktan. Allah'a vasıl olmuştur. Artık kemal derecelerinde olgunlaşmak söz konusudur. Ve Allah Teala ona böyle sürür veya erayık adını verdiği altın üzeri mücevherle de süslü bir taht ihsan edecektir. Ve böyle bir tahta ihsan ettiği kişi artık orada o tahtın üzerinde sonsuza kadar ruhen baki olacağı için Allah Teala bu makama beka mertebesi diyor. Bu velayetin ikinci basamağı, ikinci makamı, beka makamı. Bir sonraki kademede Allah Teala o kişinin züht sahibi olduğundan bahsettiğini görüyoruz. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Anlıyoruz ki zahit olmak, bir şeye değer vermemek ya da mefhumu muhalifinden hareket ederseniz onun zıttı olan şeyi değerli bulmak anlamında kullanılıyor. İşte insanın zikri açısından o kişinin zühde ulaştığı nokta neresidir? Ne zaman bir insan günün yarısından daha çok zamanı zikirle geçirmeye başlarsa zikirsizler karşı o kişi zahit olmuştur. Ve zikri ön plana aldığını, zikri değerli bulduğunu ve zikri Allah'a hürmetli olduğunu ispat etmek suretiyle o kişi günün 13 saatini zikirle geçiriyorsa zikirsiz geçirdiği süre 11 saattir. Öyleyse bu kişinin zamanının çoğu zikirle geçmektedir. Her gün zamanının azında zikretmemektedir. Öyleyse zikirsizler karşı zahit olduğunu, onu değersiz bulduğunu, zikre karşı ise onun zıttından harekette onu değerli bulduğunu ispat etmiştir Allah-u Teala. Bu kişi bu kademede velayetin üçüncü makamı zahit olma standartlarına ulaşmıştır. Öyleyse kim zahit olmuşsa bu kişi artık zikrini günün yarısını aşırmıştır. Yani yolun ağır kesimini artık geçmiştir, işi kolaylaşmıştır ve zikrini arttırmaya devam edecektir. Artan zikir o kişiyi nereye ulaştırır? Veccini teslim makamına, yani muhsinler makamına. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onda ve onu hanif olarak yapmıştır. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Muhsin ihsan sahibi. Ne demek bu? Yani kişi fizik vücudunu Allah'ın emrine vermiş. Şunun farkına varmış, ölümün farkına varmış. Ölümün farkına vardığı zaman da şu fizik vücudun kendisinin olduğuna evvelce %100 emin olduğu bu fizik vücudunun aslında kendisine verilen sadece bir emanet olduğunun farkına varmış. Emanetin gerçek sahibi olan Allah'ın dilediği an bu vücuda ölüm emrini vereceğini ve emanetini geri alacağını fark etmiş. O zaman ne yapmış? Bir karar vermiş. Madem ki bu vücut bana verilen bir emanet, öyleyse ben emanetin sahibine
ihanet etmemeliyim, bu kararı almalıyım demiş ve bunu da yerine getirmiş. Nasıl? Emanetin sahibi ona bir tarif vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Şunları, şunları, şunları yapacaksın diyor, emirler. Şunları da diyor, yapmayacaksın, nehiler. Eğer bir insan Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir vücuda sahip olursa, işte o vücut emanetin gerçek sahibi olan Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirdiği için, yasaklarını da hiç işlemediği için Allah'a teslim olmuş bir fizik vücut olur. İşte bunu gerçekleştirebilen kişi fizik vücudunu Allah'a kul etmenin bir ötesine geçmiş ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Velayetin dördüncü makamı. Bu kişi artık muhsinler makamındadır. Beşinci makama kişinin ulaşması bir tek şarta bağlıdır. Daimi zikir. Ne demek istiyoruz daimi zikirle? Yani elinize tesbihinizi alın. 24 saat Allah, Allah, Allah, Allah. Allah mı çekin? Hayır. Bu zaten maddeten mümkün olmayan bir şey. Ama şunu bileceksiniz. Kalbinizde, hepinizin kalbinde Allah'ın imzası var. Bütün insan kalplerine Allah Arap harfleriyle Allah kelimesini kaydetmiş. Hani nasıl bir ressam bir tablo yapar da altına imzasını atarsa, Allah da en kıymetli tablosunun yani insanın kalbinin net olarak görünen kesimine Allah diye imzasını atmış. Bütün o insan atlaslarında Allah'ın o ismi net olarak Arap harfleriyle görünmektedir. Ve kalbiniz bilin ki hep çift eceli olarak atar. Yani şöyle atmaz. Ama şöyle atar. Ve her çift eceli atışında da mutlaka aynı kelimeyi söyler. Allah, Allah, Allah, Allah. Bu sonsuz bir olaydır. Bu vetire siz yaşadığınız sürece isteseniz de istemeseniz de devam edecektir. Ve kalbiniz hep Allah'ı tekrar edecektir, tekrar edecektir, tekrar edecektir. İşte o zaman Allah'ın sizden istediği şeyin ne olduğunu düşünün ve yerlerine oturtun. Çok basit bir şey istiyor. Kalbinizin her çift atışında içinizdeki bir sesin ona eşlik etmesini ve Allah demesini istiyor. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe 24 saatin 24'ünde de o noktaya ulaşmışlardı daimi zikre. Allah Teala'nın emri açık. Feskurun Allah'a kıyamen kuruden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, üç halin üçünde de hep Allah'ı zikredin. Zikir farz-ı ayındır. Peki bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah-u Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ne demek ulul elbab? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Çift beyde yazılan lüb. Yani Allah'ın sır hazinelerinin, Allah'ın melekutunun sahipleri. Bu insanlar nasıl sahip olmuşlar buna? Bu sualin cevabı Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesinde. Allah Teala orada diyor ki o ulul elbab kullarım var ya onlar otururken de hayattayken de yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabe için onların hepsinin ulul elbab olduğunu söylüyor. Yani hepsinin hayattayken de otururken de yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini söylüyor. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Acaba bu içimizdeki ses nasıl bir ses? Biz de aynı şeyi yapabilir miyiz? İçimizdeki sesi bu nefsimizin kalbindeki, fizik vücudumuzun kalbindeki atışlara paralel hale getirebilir miyiz? Ve nasıl bir ses diye merak ediyorsanız gelin bir dakikalık bir tenvin yaparız. Ve hepimiz görürüz nasıl bir ses olduğunu. Elimizi nabzımıza koyuyoruz. Bir, dilimizi üst damağımıza yapıştırıyoruz. Şöyle. İki, gözümüzü de kapatıyoruz ve nabzımızda kalbimizin her çift eceli atışında
Allah kelimesini söyleyeceğiz ama sesimiz çıkmayacak. Bir, dilimizi de kımıldatmayacağız. İki, hadi başlayalım.

Demek ki sesimiz çıkmadığı halde, dilimizde kımıldatmadığımız halde içimizdeki bir ses Allah kelimesini kalbimize paralel olarak tekrar edebiliyor. Açalım gözümüzü. Dilimiz gene aynı yerde devam ediyoruz. Dilimizi de çözelim. Gene içimizdeki sesle ses çıkarmadan söyleyeceğiz. Tempoya alıştık. Artık elimizi de çekebiliriz. Görüyorsunuz ki eliniz hangi hareketi yaparsa yapsın, vücudunuz hangi hareketi yaparsa yapsın, içinizdeki sesin Allah demesi mümkün. İşte Allah Teala hem insanlara daimi zikir emrini veriyor Nisa 103'te, hem de diyor ki وَلَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Hem daimi zikir emrediyor, hem de çalışma emrediyor. İnsan o zaman düşünüyor burada telakuz var mı diye, tabii mümkün değil. Ama eğer zikriniz ilk zikirse, kalbinizin her atışında o içinizdeki ses talimli olmuşsa, senelerce süren bir gayretin sonunda hep Allah'ı zikrediyorsa, siz hangi işi yaparsanız yapın yeryüzünde. Matematik mi çalışırsınız, bir iş yerinde mi çalışırsınız, nerede ne iş yaparsanız yapın. Ama kalbinizdeki ses 14. sırada sahabenin yaptığı gibi hep Allah'ı zikredebilir. İşte Allah Teala bütün insanlara daimi zikir emri vermiş ve Yunus da o daimi zikre ulaşmış. Böyle olan insanlara ulul-elbab deniyor ve Allah'a yaklaşım basamaklarının velayete ait olan son yedili sisteminin beşincisi bu. Birinci makamda kişinin ruhu Allah'ın zatında ifna oluyordu. Fena makamı kişi veli oluyordu. İkincisi Allah o kişiye bir taht ihsan ediyordu indi ilahide. Üçüncüsü, o kişi günün yarısının ötesine taşınıyordu zikrini ve zahit oluyordu. Dördüncü makamda kişi fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasaklarını hiç yapmayan bir forma ulaştırıyordu ve muhsinler makamının sahibi oluyordu. Fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyordu. Demek ki dördüncü makamda ikinci teslim söz konusu. Birinci makamda birinci teslim ruhun teslimi, dördüncü makamda ikinci teslim fizik vücudun Allah'a teslimi. Bundan sonraki makam daimi zikir makamı, ulul-elbab olmak. Ulul-elbab olmanın birinci şartı, birinci tarifi daimi zikrin sahibi olmak. İkinci tarifi, Allah'ın melekutunun sırlarına sahip olmak. Bu makam, o kişinin kalbinin mutlak aydınlığa ulaştığı makamdır. Neden? Çünkü kişi daimi zikre ulaştığı zaman, artık Allah'tan o kişinin kalbine ulaşacak olan rahmet ve fazlın kesilmesi mümkün değildir. Ve rahmet ve fazla beraber karanlıklar kalpten çıkacaktır. Bir daha da geri dönmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü Allah'ın fazla ve rahmeti o kalbe girdiği sürece mühür zulmani kapıya indirilmiştir. Üzerindeki baskı sonsuz hep devam edecektir kişi hayatta kaldığı sürece. Öyleyse mühür asla zulmani kapıdan ayrılmaz. Ayrılmazsa daimi zikrin sahibi olan bu kişi ölene kadar kalbine şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değildir. Rahmet ve fazla o kişinin kalbine devamlı nur taşır. Öyleyse o kişinin kalbinde bir damla bile karanlığın kalması artık söz konusu değildir. Ne olmuştur? O kalpteki karanlıklarla tefsir edilen nefsin 19 afetinin yerinde yerler esmektedir. Hepsi yok olmuştur. Yerine ruhun bütün hasletleri faziletler adıyla gelip yerleşmiştir. Kalp mutlak aydınlığa ulaşmıştır. Hücurat Suresinin 7. ayet kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin kalplerinin bu noktaya ulaştığını, yani ne olduğunu, yani müzeyyen olduğunu vurgulamaktadır. İşte bir insanın kalbi müzeyyen oluyor. Neden sonra? Ulul-elbab'tan sonra. Bu kişinin kalbinde üç hasta birden çalışmaya başlıyor. Bir, fıkıh hastası. O kişinin kalbinde bu hasta çalışmıyordu. Neden? Kalbi karanlıktı. Kasiyet bağlamıştı ve sertleşmişti. Ama kalbi karanlıkken, kasiyet bağlamışken hiçbir faktörü çalışmayan, yani ne fıkıh hastası, ne semi hastası, ne basar hastası çalışmayan bir insan kalbi daimi zikre ulaştığı zaman üç ayrı istikamette de aydınlanacaktır. Yani o kalpteki fıkıh hastası çalışacaktır, o kalpteki semi hastası çalışacaktır, o kalpteki basar hastası çalışacaktır. Yani o kişi basar hastasıyla görecektir, basiretin sahibi olacaktır, kalp gözü görecektir, bütün gök katlarını. Sonra o kişinin kalbindeki semi hastası, işitme hastası
Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Ve o kalpteki idrak hastası, fıkıh hastası hem görerek kalbin görmesiyle hem de işiterek Allah'ın söylediklerini kalbin işitmesiyle fıkıh edecektir, idrak edecektir. Bütün gök katları ve bütün yer katları hakkında bu kişi yakin sahibi olacaktır. Yani buna kalp gözüne ihtiyaç göstermeyen ilmel yakini aşan bu kişi bütün gök katlarındaki sırları görerek ve onların haklarındaki bilgiyi işiterek Allah-u Teala'dan bütün yer katları içinde aynı şeylere sahip olarak aynel yakinin sahibi olacaktır. Nereye kadar? Zemin kattan sıddet-i müntehaya kadar bütün gök katlarını görerek, zemin kattan esferi safiline kadar bütün yer katlarını görerek ve o katlar hakkında sorduğu her sualin cevabını Allah'tan kalbinin kulağına Allah'ın söylemesiyle işiterek bu kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir. Aynel yakinin sahibi olmuştur. Son gördüğü yer sıddet-i müntehadır. Aynı aleminin, varlıklar aleminin en son noktası. Sonra bu kişi ihlastayken buraya kadar ulaşır. Hulülemak ve ihlas makamı hikmetin iki tane kademesidir. İhlasa ulaşan kişi nefsindeki bütün afetleri yok olmuştur ve yok etmiştir ve hulülemak ve ihlas kademelerinde aynel yakinin de sahibi olmuştur. Ne demek ihlas? İhlas halis olmak demek. Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine binefaya. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olarak ve bunu halif olarak yapmakla emrolundular. Dinde halis olan muhlis olan kullar olmakla emrolundular. İşte ne demek halis olmak? Nefsteki negatif faktörlerin bütünüyle devreden çıktı. Hiçbir negatif faktörün kalmadığı bir nokta bu. Yani nefsin bütün afetleri yok olmuş. Yerlerine bütün fakültelerini bırakmışlar. Onları Allah'tan gelen rahmet ve fazlınla alakalı olan faziletler kesimi tamamen doldurmuş. Yani nefs ruh hüviyetine dönmüş. Yani Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesindeki ne diyordu Allah Teala? Biz insanı, biz nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir dönüşüm, bir takvim. İşte nefs afetlerin hepsinden kurtularak ahsen olana ulaştı, ruh hüviyetine ulaştı. Kişi halis oldu. İşte bu nokta o kişinin ihlas makamının sahibi olduğu noktadır. Ne zaman kişi ihlasa ulaşırsa o kişi İslam şerefine de ermiştir. Çünkü İslam kelimesinin birinci manası teslimdir. Bu kişi velayetin birinci basamağında ruhunu Allah'a teslim etti. Dördüncü basamağında fizik vücudunu Allah'a teslim etti. İşte şimdi altıncı basamakta ihlas basamağında nefsini de Allah'a teslim etti. Ve Allah'ın kendisine emanet ettiği üç emaneti de onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş oldu. Yani İslam şerefine bu noktada ulaştı. 14 asır evvel bütün sahabenin ulaştığı gibi. İşte bu noktadan itibaren kişinin bir tek basamağı kalır. 28. basamak, salah basamağı. Bir seher vakti bu kişi mutlaka tövbeye nasuha davet edilecektir Allah-u Teala tarafından. Ve Allah'ın söylediklerini tekrar ederek Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuh kapısından geçecektir ve salaha ulaşacaktır. Ve Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre de o kişinin başının üzerinde sağda ve önünde böyle bir daire şeklinde nur oluşacaktır. Salah nuru. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Ve Allah-u Teala eğer bir kulunu irşat makamına getirecekse tebliğatını bu son makamda yapar. Çünkü o kişi Allah'ın bütün sırlarına, kullarına göstermeyi dilediği sırlarına ehil olmuştur. O kişi bütün gök katlarını, bütün yer katlarını görmüştür. Ve salahın nihai işaretine de sahip olmuştur. Yani rüyetullah. Allah! Yani Rabbini görebilmek şerefi. Allah
baş gözüyle asla görünmez ama kalp gözü Allah'ı görmek için verilmiştir. Ve kişi ne zaman salaha ulaşır da Yüce Rabbimiz ona kendi zatını gösterirse işte o kişi aynel yakini o gün aşar, hakkel yakine o gün ulaşır. Ve Allah Teala onu söylüyor. Ve cehennem minhum eymeten, onlardan imamlar kıldık, müşrikler kıldık diye. Çünkü Allah Teala bu kalimeye getirdiği inşallah tanıtıcı kuluna der ki irşada memur ve mezun kılındım. Bu cümle onun irşada mezun kılındığını ifade eder. Ve kişi Rabbini de görerek hakkel yakin kıdemesine ulaşır. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen üç tane yakinin üçüncü ve sonuncusu budur. Velayetin son basamağında gerçekleşir. İşte bu basamakta kişinin mutlak bir saadete de ulaştığını görüyoruz. Peki Allah-u Teala bunu da bu basamağda bütün insanlara farz kılmış mı? Evet, üç ayet-i kerimeyle. Birinci ayet-i kerime Nisa 103. Bütün insanlara daimi zikri farz kılmış Allah-u Teala. Tezkürün Allah'a kıyamet kuvveden ve elacını büyür. İkinci ayet-i kerime Allah-u Teala bütün insanlara irşadı farz kılmış. İrşad. İşte Bakara Suresi 186. ayet-i kerime Ucibu davet-i ta'yı izade'ani fel yestecihuli ve yu'ilu bi le'aduhu yaşudun. Allah-u Teala buyuruyor ki beni çağırdıkları zaman, davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bütün insanların irşada ulaşmasını farz kılıyor Allah-u Teala. Sahabe ulaşmış mı? 14. sıradan evet. İşte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ey sahabe Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Peki Allah'ın bir başka emri var. Teslim. Ya eyyellezine amenutkulu fissilmi kafeder. Ey ameni olanlar hepiniz teslime girin. Yani Allah'a üç cesedinizi de, ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Peki 14 sıralar bütün sahabe teslime ulaşmışlar mı? Hepsi. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor bize. Allah'ın mürşidinin bir tarifi. Onlar ki diyor Allah'a teslim olmuşlardır. Ve teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Özelliklerini veriyor. Onlar kötülüğe karşı iyilik yapanlardır. Ve onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Allah-u Teala'nın bu tarifine bakarsak, bir mürşidin iki tane temel vasfı var. Daha başka vasıflar da var da burada iki vasıf geçiyor. Birisi Allah'a çağırmak, ikincisi Allah'a teslim olmak. Acaba sahabe 14 asır evvel hepsi Allah'a çağırıyorlar mıydı? Hepsi. İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimizin bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol. Demek ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Allah'a davet ediyorlardı herkesi. Peki onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor muydu? Evet. Âl-i İmrân Suresi 119. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe ittiba edersiniz. Demek ki bütün sahabe kendilerine buğz beslenmesine rağmen başkalarına karşı muhabbet duymuşlar. Öyleyse kötülüğe karşı iyilikle mukabele ettikleri kesinleşiyor. Peki bütün sahabe mürşit olmuşlar mıydı? Evet, Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi hepsinin mürşit olduğunu söylüyor. Allah Teala diyor ki o sahabe kimin evvelin bir kısmı
emeğinin bir kısmı ensardan da bir kısmı da muhacirinden de bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Bütün sahabeye ihsanla tabiinin tabi olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe tabi olanlardan oluşuyor. Yani hepsi Allah'ın mürşitleri. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim sahabem yıldızlara benzer. Kim onlara tabi olursa mutlaka yolunu bulur. Öyleyse bütün sahabenin Allah'a üç cesetlerini teslim ettiğini, ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse nihai ayet-i kerimeler. Bir, daimi zikre herkesin ulaşması farzı. İki, herkesin Allah'a üç cesediyle teslim olması farzı. Üç, herkesin irşada ulaşması farzı. Üçü de bütün insanlara farz kılınmış. Ve bunların 14'sini ver, bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar. Peki bu farzlardan Allah'ın muradı ne? Bu son bahsettiğim üç tane farzdan. Çünkü bu farzları yerine getiren kişi ahiret saadetine bir de dünya saadetine ekler. 14 asır evvel bütün sahabenin yaşadığı o saadet asrı bu sebeple tahakkuk etmiştir. Hepsi bu hedefe ulaştılar. Ne demek istiyoruz? İslam kelimesinin iki tane temel anlamı var. Bir teslim, iki sulh ve sükun. Bir insanın sulh ve sükuna ermesi de ancak ihlasta ve salatta gerçekleşebiliyor. Nasıl gerçekleşiyor? Bir insanın sulh ve sükuna ulaşması, yani şu dünya saadetine ulaşması üç ayrı cephede inceleniyor. Bir, kişinin iç aleminde sulh ve sükun. İki, kişinin dış aleminde başka insanlarla olan münasebetlerinde sulh ve sükun. Üç, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte bakalım, bir insan bu sulh ve sükuna ulaştığı zaman gerçekten mutlu olur mu olmaz mı? Beraberce bakalım. Nefse emanedeki bir insan iç aleminde huzursuzdur. Üç sebepten. Bir, nefsi bünyesinde sadece afetler var olduğu için vücudun kumandanı olan akla hep şer taleplerle ulaşır. Yani hep şer işlenmesini talep eder. Ve ne zaman bir nefs şer işlenmesini akıldan talep ederse ruh derhal harekete geçer. O da mutlaka onun zıttı olan hayrı talep eder akıldan. Her iki talep karşılaşır. İkisi de taleplerinden vazgeçmezler. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Nefse emanede bulunan bir kişinin iç dünyasında hep savaş vardır. Nefs ve ruh arasında. Nefs şerri ruhta hayrı talep ettiği için, ikisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için. Bu kişinin nefse emanedeki huzursuz oluşunun birinci sebebidir. Savaş olan yerde sulh olan üzerine şer işliyor. Daha sonraki bir olayı görüyoruz. Bu kişi bir başka sebepten daha huzursuz olur. Ne zaman bir günah işlerse ruhun hepsine mutlaka azap edecektir. Kişi bu sebeple huzursuz olacaktır. Bir insan hayır işlediği zaman nasıl mutluluk duyarsa, şer işlediği zaman da huzursuzluk duyar. İşte kişinin huzursuz olmasının, nefs-i emanetinde huzursuz olmasının üç sebebi vardır iç aleminde. Bir, ruhuyla nefsi arasındaki devamlı kavga. İki, kişinin günah işlemesi, bu sebeple huzursuzluk duyması. Üç, ruhun nefse azap etmesi. Aklet beni azap ederiz ayet-i kerimesinin gereğince. Peki sonra bu kişi ihlasa ulaştığı zaman iç aleminde huzur, sulh ve sükun oluşur mu? Evet. Çünkü nefsteki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu cihetle o kişinin iç dünyasında artık ruhun hasletleri gelmiş ve hükümran olmuştur. Ruhun hasletleri ise sadece bir tek şey talep ederler. Hayır. Öyleyse o kişi ihlasa ulaştığı andan itibaren nefsi hiçbir zaman şer talep edemez, yalnız hayrı talep eder. Hayrı talep ederse ruh da zaten hep hayrı talep ediyordu. İkisi de hayrı talep ettiği için o kişi için mutlak bir saadet orada oluşur. Çünkü nefs de hayrı talep ediyor, ruh da hayrı talep ediyor ve nefsle ruh arasındaki iç alemdeki kavga sona ermiştir, savaş bitmiştir. Yerini sulh ve sükun almıştır. İki, nefsin bütün talepleri hayır olduğu için, ruhun da talepleri hayır olduğu için, aklın iki müşavirinden de aklına ulaşan talep hayır talebidir. Öyleyse o kişi sadece hayır işleyebilir. Her hayrın arkasından da huzursuzluk değil, yalnız huzur duyulur, yalnız mutluluk duyulur. Kişi bu sebepten de huzur içindedir.
Üçüncüsü, hayır işleyen bir kişiye ruh asla azap edemez. Nefse azap edemez. Azap etmeyeceği için kişi devamlı bir huzur içindedir iç aleminde. Şimdi kişinin dış alemine bakalım. İkinci cepheden meseleye bakalım. Nefse emanedeki kişi dış aleminde başka insanlarla olan münasebetlerinde neden huzursuzdur? Bir, bu kişi istese de istemese de nefsindeki afetler dolayısıyla çevresine yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani onlara zulmedecektir. Ve zulmettiği için bir günah işlemiş olacaktır. Mutlaka üzülecektir. Arkasından da ruhu nefsine azap edeceği için bir defa daha üzülecektir kişi. Bu onun davranışları. Ama bu kişi kime azap ederse mutlaka o kişiden de buna, kime zulmederse mutlaka zulmettiği bütün çevresinden de ona zulüm geri dönecektir. Ve kişi kendisine her zulmedildiği zaman yeniden üzülecektir, huzursuzluk duyacaktır. Arkasından da intikam afeti ağır basacaktır, şiddetle intikamını almaya çalışacaktır. Alabilirse yeni bir günah işlemiş olacaktır. Yeniden her günah işleyen kişinin duyduğu huzursuzluğu bir defa daha yaşayacaktır. Yetmez, günah işlediği için ruhu nefsine azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaktır kişi. Ve eğer bu kişi intikamını şiddetle almayı istiyorsa ama muhatabı çok güçlüyse intikamını alamıyorsa bu sefer de şuur altı birikimi ve neticede stres oluşacaktır. Kişi bu sefer bu sebeple huzursuz olacaktır. Yani kişi intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz, her alanda huzursuz nefse emanedeki insan. Ama ihlasa ulaşınca bu olay bütünüyle bitmiştir. Çünkü nefsinin afetleri bütünüyle yok olmuştur. Afetler yok olduğuna göre yalnız hasletler kalıyor geriye. Öyleyse onlar hiçbir zaman şer davranışta bulunduramazlar. Kişinin bütün davranışları hayır olacaktır çevresine karşı. Öyleyse davranışları dolayısıyla hiç huzursuzluk duymayacaktır. Tabiatı de ruhunun nefsine azap etmesiyle bir olay hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Peki başkaları buna zulmetmeyecek midir? Genel çerçevede evet. Çevresindeki insanların çok büyük bir kısmı mutlaka buna buna zulmetmeyeceklerdir. Bu da bu sebeple huzursuzluk duymayacaktır. Ama hiçbiri mi bu garanti edilemez. Mutlaka bir kısım kişiler buna zulmedecektir. Zulmettikleri zaman da bu kişi üzülecek midir? Hayır. Çünkü bir zulmün bir kişiyi üzülmesi için o kişinin nefsinde afetlerin var olması lazım. Öfke, kin, kıskançlık, haset, intikam gibi afetlerin var olması lazım. Hiçbirisi yok. Yoksa bu kişi kendisine zulmedene kızamaz, öfkelenemez. Ona karşı isyan duyamaz. Yalnız nefsindeki ruhunun güzelliklerini yaşar. Dolayısıyla başka birisinin zulmü sebebiyle üzülmesi mümkün değildir. Böyle olduğu için intikam almayı da aklına bile getirmez. Ve intikamını da tabii almayacaktır. İmanı almaması dolayısıyla da o intikamını alıp da günah işleyen kişinin huzursuzluğunu hiç yaşamayacaktır. Tabii gene intikamını alıp da günah işlemediği için ruhunun nefsine azabı da mümkün değil. İntikamını hiç almayacağı için bu kişi intikam alamaması dolayısıyla şuur altı birikimine uğrayan bir kişinin durumuna hiçbir zaman düşmez. Çünkü intikam almayı zaten istemiyor. Öyleyse her açıdan meseleye baktığınızda görüyorsunuz ki ihlasa ulaşmış olan bir kişi hep huzur içinde yaşayacaktır. Bir, çevresine zulmetmeyeceği için, hep hayır davranışlarda bulunacağı için huzur içinde yaşayacaktır. İki, bu sebeple ruhun nefsine asla azap etmeyeceği için huzur içinde yaşayacaktır. Üç, başka birisi kendisine zulmettiği zaman onu zulüm olarak değerlendirmediği için huzur içinde yaşayacaktır. Dört, böyle bir zulmün karşısında intikam almayı hiç aklına getirmeyeceği için huzur içinde olacaktır. Çünkü intikam alsaydı huzursuz olacaktı. Beş, intikamını almadığı için ruhun nefsine azap etmeyecektir. Bu sebeple huzur içinde yaşayacaktır. Ve altı, hiçbir zaman şuur altı birikimine muhatap olup da stres oluşması mümkün değildir bu kişide. Onun için huzur içinde yaşayacaktır. Öyleyse görüyoruz ki ihlasa ulaşan bir kişi çevresiyle olan ilişkilerde yani dış aleminde de mutludur ve huzur içinde bir dünya hayatı yaşayacaktır. Üçüncü kesime geçiyoruz. Allah ile olan ilişkiler. Acaba ihlasa ulaşan kişi Allah ile olan ilişkilerde de huzur içinde midir? Evet, öyle olduğunu söylüyor. Neden? Bir insan nefsi emanedeyken Allah'ın emirlerini ya hiç yerine getirmez ya da kısmen yerine getirir. Her ikisi de biri daha çok biri daha az ama huzursuzluk vericidir. Çünkü Allah biz insanları
Allah'ın emirlerine itaat edebilecek özellikleriyle yaratmıştır. Onlara itaat etmediğiniz zaman huzursuz olursunuz. Öbür taraftan nefsimizdeki o kademede, nefse emardaki kişinin, nefsindeki afetlerin hakimiyeti dolayısıyla o kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemekten kendini hiç alıkoyamaz. Sık sık Allah'ın yasak ettiği fiilleri işler. Öyleyse nefse emaredeki bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde hep huzursuzluk verici faktörler vardır. Ama ihlasa ulaşan kişide bu huzursuzluk artık yerini mutluluğa terk etmiştir. Neden? Çünkü bu insan Allah'ın bütün emirlerini en üst derecede yerine getiren biridir. 5 vakit namaz diyor, 7 vakit kılıyor. Ramazan boyu oruç diyor, onu tuttuktan başka bütün sene perşembe günleri oruç tutmaya devam ediyor. Kadir günleri de tutuyor. Daimi zikir diyor, daimi zikre ulaşmış. Zekat diyor, 2 kat veriyor. Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiren bir insanla karşı karşıyayız. Ya yasaklar? Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili bu insan işleyemez. Neden işleyemez? Çünkü nefsinde afetler var. Nefsinde afetler olmadığı cihetle de hiçbir zaman böyle bir yanlışı yapması, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi mümkün değildir. Aksine ruhunun hasletleri ona hükümrandır. Onlarsa günahın işlenmesini değil, işlenmemesini emrederler. Öyleyse bu insan bir iç aleminde, iki insanlarla olan münasebetlerinde, dış aleminde, üç Allah ile olan ilişkilerinde mutlak ve kesintisiz bir saadetin, yani Hazzül Azim'in, Fusilet 35, Hazzül Azim'in de sahibi olmuştur. İşte bundan 14'te sıra ver, demin söylediğimiz ayet-i kerimeler gelince bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. Ve bu sebeple o devirden bahsederken hep aynı kelimeyi kullanırız. Ne deriz? Asr-ı saadet. Hepsi bu hedeflere ulaştıkları için hem ahiret saadetinin, cennetin sahibi oldular, hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve böylece görüyoruz ki bütün insanlar için Allah Teala hem ahiret saadetini emretmiş, onlara farz kılmıştır, hem de dünya saadetini emretmiş, onlara farz kılmıştır. Üç ayet-i kerime irşadı farz kılmıştır, daimi zikri farz kılmıştır ve İslam'ın temel faktörü olan üç cesedin de teslimini farz kılmıştır. Ve bundan evvel 14 asır evvel bütün sahabe bunları da gerçekleştirmiş. Ve 14 asır sonra artık hiçbir yerden bu farz olduğunu söylediğimiz Allah'ın farz kıldığı şeyler, dünya saadetini bize ulaştıracak olan nihai emirler hiçbir yerden artık farz olarak duyulmuyor. Öyleyse bütün öğretici kurumlarda bu söylediğimiz hususların mutlaka öğreticilik vasfına ulaşması lazım. Allah bunları Kur'an-ı Kerim'e koyduysa, 14 asırda bütün sahabe bunları tatbik ettiyse ve İslam'ı yaşamışlarsa, ki İslam teslim ve sülh ve sükun demektir, bugün de aynı şeylerin farz olduğunun artık insanlara öğretilmesi gerekiyor. Öğreten kurumlar öğretemiyorlarsa o kurumdakilere evvel öğretmekle işe başlamak gerekir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirleri açık ve kesindir. Kur'an-ı Kerim 14 asırdır bir harfi bile değişmeyen bir özelliğin sahibidir. Çünkü Hicr suresinin 9. ayet kelimesinde Allah-u Teala diyor ki bu zikri biz indirdik, onun muhafızı biziz. Şeytan bir harfini de değiştirememiştir. Ama başka bir şeyi değiştirmiş. İnsanlara tesir ederek Allah'ın farz ayeti kelimelerini devreden çıkarmayı başarmış. 14 asır evvel sahabe bütün farzlara itaat ettiler. 14 asır sonra bunların farz olduğuna dair bile hiçbir bilgi artık kimseden duyulmaz olmuş. Bakalım bizim Yunus acaba bu son söylediğimiz 7 tane basamak hakkında neler söylüyor? Ve artık sözümüzün sonuna zaten ulaştık. Şöyle diyor Yunus. Fena makamı için taalluktan üzüştüm. Ol dosttan yana uçtum. Aşk divanına düştüm. Divanım yağma olsun. Gönül içeri dost ile ben kapıda feryat üzar. Bin yıl zari kalır isem iş bu nedir diye sormaz. Ruhu Allah'a ulaşmış ve geri dönmüyor. Tanrı için ey uslular gönlüm bana buluverin. Vardı dost ile buluştu. Bana geri boyun vermez. Yani ruhu
Allah'a ulaşmış ve bir daha geri dönmüyor. Bekâ makamı için şöyle söylüyor. Benden benliğim gitti. Hep mülkimi dost tuttu. La mekâne kavm oldum. Mekânım yağma olsun. La mekân mekânsızlık. İşte Allah-u Teala'nın indindeki haşr meydanındaki o tahtlardan Allah Yunus'a da ihsan etmiş ve Yunus o tahtların üzerinde oturmuş mekânsızlığa. Kavm oldum. Mekânsızlığın ahalisinden oldum diyor Yunus. Zühd makamı için şöyle söylüyor. Dünü gün ederdim zikir. Kılar idim Hakk'a şükür. Ecel erdi bizi okur, eserledim dünyam seni. Dünü gün, gece gündüz zikrederdim diyor. Demek ki zikri mutlaka gün yarısını aşmış. Ve Çin teslimi, fizik vücudun teslimi için şunları söylüyor. 100.000 eğer cebri cefa uğrar ise suretime, hiç eksilmez sadıklığım cümlesin yur seni sevmek. Öylesine sadık ki Allah Teala hangi cebri cefayı verirse versin, ona diyor tahmin ederim çünkü fizik vücudumu sana teslim ettim. Ulul Elbab konusunda şunu söylüyor. Hamd-i şükrü Allah ile, vasf-ı kulhu Allah ile, daimi zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Biliyorsunuz ki Ulul Elbab olmanın standardı daimi zikrin sahibi olmak. Yunus da daimi zikrin sahibi olmuş. İkinci hedefi neydi Ulul Elbab olmanın? Gök katlarını, yer katlarını görmek. Bakınız ne diyor? Meydanımız meydan oldu. Canlarımız hayran oldu. Her dem arşa seyran oldu. Hazret oldu revanımız. Demek ki her dem arşa seyran olan, arşı dolaşan bir nefsi var, bir ruhu var Yunus'un. İhlas kelimesi nefsin teslimi için şunu söylüyorsunuz. Hayra döndü benim işim. Endişeden azat başım. Nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Yani nefsin bütün afetlerini yok ettim diyor. Onun için hayra döndü bütün işim. Uslu değil delidir. Halka salüslük satan nefsin Müslüman etsin. Nefsin teslim etsin. Var ise kerameti. Kaçan ol mahbub-i cihan açan. O zaman yani ol mahbub-i cihan benim gözüme tuş oldu. Gönlüm canım verdim ona. Aşkı bana yoldaş oldu. Yunus eğer aşık isen varlığın devşür yokluğa, iman kuşağın, berk kuşağın diye eksiklik bendedir. İhlasın temel fonksiyonlarından birisi de bu. Başkasının eksikliğini bütün olarak kabul etmek ve her türlü yanlışlığın kendisinde olduğunu kabul etmek. Nefsin Müslüman eden, nefsini teslim eden, hak yoluna doğru varır, yarın ona olsar, olur, ulaşır Muhammed şefaati. Demek ki Yunus'un bu saydıklarımızın sonuncusu olan, altıncısı olan ihlas makamına ulaştığını görüyoruz. Salaha da ulaşmış mı? O da kesin. Yedinci basamak. Tahtın kapısında, kul olduk kapısında Yunus, miskin çiğdik, piştik elhamdülillah. Bu pişme onun salaha da ulaştığını ifade ediyor. Yunus eydir hiç çektiğim. Ol ben benim, ben olvanım, ben ne dersem ol dost tutar, dost dediğin ben tutarım. Yani Yunus bu merhalede, salam mertebesinde öyle bir mutlu ki Allah-u Teala'dan ne talep etse Allah mutlaka onu yerine getiriyor. Yunus ne söylerse onu yerine getiren Allah-u Teala, Yunus'a ne emir verirse Yunus'un da bütünüyle onu yaptığını görüyoruz. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Yunus'un içi dışı Allah'ın tecellisiyle dolu. Çünkü vahdede vücut oluyor. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah diye deyip. İşte insanın içinin pür olması, nur olması, nefsinin kalbinin mutlak aydınlığa ulaşmasıyla ihlasla geçerli. Fakat dışının da nur olması, başının üzerinde o daire şeklindeki nurun, salah nurunun oluşmasıyla mümkün. Yunus'un salaha ulaştığının kesin işareti bu. İçinin de dışının da pür nur oluşu. Ve o şuleden de bahsediyor. Kime didar gününden şule değilse onun şulesi var günden içeri. Yani başının

0: basama aşanlar hariç ve tevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç ve tevasa bil sabr, sabrı tavsiye edenler hariç. Yunus da sabrı tavsiye edenlerin içinde miydi? Evet, bir insanın nefsinde sabırsızlık da afetlerden biridir. Sabır ise ruhun hasletlerinden biridir. Ne zaman nefsin bütün afetleri giderse sabırsızlık afeti de gider. Bütün afetlerin yerine hasletler alacağı cihetle sabırsızlık afetinin yerini de sabır hasleti alacaktır. Ve o kişi ihlas ve salahta sabrı tavsiye eden bir noktaya ulaşacaktır Yunus gibi. Gördük ki Yunus'umuz Vel Asr suresindeki 28 tane basamağın 4 tane yedi sistemin 4'ünü de aşmış. Hem ahiret saadetine, cennet saadetine ulaşmış hem de dünya saadetine ulaşmış. Ve Yunus'tan senelerce sonra, yüzyıllar sonra bir Molla Kasım geliyor. Yunus'un bütün şiirlerini tek tek okuyup o şiirlerden şeriata aykırı bulduklarının hepsini yakıyor. Ve bir şiir geliyor eline birçoklarını yaptıktan sonra. Bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker. Bunu okuyan Molla Kasım bu arada durmuş. Sonra Molla Kasım'ın tasavvufa girdiğini ve Allah'ın bir velisi olduğunu görüyoruz. Bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker diyor Yunus kaç yüzyıl evvel. Kaç yüzyıl sonra olacak olan Molla Kasım'ın gelip onu hesaba çekeceğini hem de Molla Kasım'ın eline o şiiri tutuşturarak Yunus gerçekleştirmiş. Öyleyse hep Molla Kasımlar olacaktır. Hep Allah'ın dostlarını hesaba çektiklerini zannedeceklerdir. Halbuki onlar Allah tarafından hesaba çekileceklerdir. Allah Teala'nın hepinizi Hazrül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi kılmasını Allah Teala'dan niyaz ederek ve bu istikamette dua ederek sözlerimizi burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.
1: Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. sevdiğini öğrenciler

İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şey tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz. Başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın. Son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır.
yanlışının üzerine yatacaktır. Ah sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini, neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızda onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar
cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabanıdır. İki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibiyse insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki, kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, ay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, baş
başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaos oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şey yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmenizsiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim?
Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin, oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın, neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ona atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini oluştura oluştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşide diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinle. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu.
O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Birinci gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu daha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attım. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraber bir çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizin evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti o kişi kendisine tokatı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var. Kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir.
bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size, sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dilemesiyle o kişiyi af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin. O da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye
Siz davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum. Sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, kimlik dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı, oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar, sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin, sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor, tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz.
eğer mutlu olmak istiyorsanız hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir, bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor ben. Dakka dukka. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak
geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak özel çeviriniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçile anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgiyi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça
onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimlerimiz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır. Hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız.
karşınızdakinin size karşı olan haksız

Olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde bir, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha me as salavat ala mesali ala Muhammed Eyzu billahi min eşit. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eyyâke nestaîn. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Sizlere Kur'an'ın yegane amacı olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Allah Teala insan adı verilen bir kul yaratmış. Bir yaratık. Hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Allah bizleri yaratmış. Ama bu yaratığını başka yaratıklarından üstün kılmış. Neyle üstün kılmış? Ona ruh vermiş. Ruhundan insana üfürmüş. Ama Allah-u Teala ruhundan cinlere, hayvanlara üfürdüğünü söylemiyor. Ruh üfürülen bir tek varlık var. O varlığın adı insan. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk biziz. En üstün mahluk gene biziz, insanlarız. Allah-u Teala insanları yeryüzünün varisleri olarak değerlendiriyor. Arzın varisi biz insanlarız. Cinler değil, melekler değil. Kainat için de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala.

Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar, ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı. Arzda, bu dünyada ve bütün göklerde yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Böyle bir müessese var ortalıkta. Allah'ın bunları bizlere musahhar kılması. Musahhar kılmak, emre vermek, sihretmek, hasretmek oluyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdikten sonra ruhundan üfürüyor ve bütün meleklere ve cinlere diyor ki şimdi onun önünde secde edin. Cin tayfasından olan iblis hariç bütün melekler secde ediyorlar. Oysa Allah'ın secde edilmeye layık gördüğü bütün mahlukattan daha üstün standartlarda yarattığı yeryüzünün halifesi ve varisi insanoğlu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda insan en ön sırada gelir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriyor. Kainattaki son peygamberin, nebilerin sonuncusu. Risalet devam edecektir kıyamete kadar. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir. Şimdi bunları söylemekten bir muradımız var. En üstün yarattığı mahlukunu Allah Teala en çok seviyor. Eğer en çok sevdiği mahluk insan olmasaydı biz bütün kainatı ey insanlar sizin için yarattık demeyecekti Allah Teala. Ey insanlar biz sizi de falanca mahlukumuz için yarattı diyecekti. Ama öyle söylemiyor. Bütün gökler, bütün yer, bu arz yeryüzünün merkez teşkil ettiği bir kainat düşünün. Bütün gökler, göklerde yaşayan bütün varlıklardan daha üstün olarak bizi yaratmış, insanı yaratmış ve insanı bütün göklerin ve yerin hem varisi hem de halifesi kılmış. Öyleyse sizler üstünsünüz. Sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Ve en çok sevilen mahluksunuz. Allah-u Teala tarafından en çok sevilen mahluk. İnsanoğlu. Allah'ın kendi zatına dönecek olan bir ruhun sahibisiniz. Eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, hayattayken göndermeniz gerekir. Göndermediyseniz, o zaman şu anda Allah'ın ruhu sizde. Bütün insanlar, Allah-u Teala'nın ifadesine dikkat edin. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. وَالنَّفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ diyor. Ruhumuzdan değil, ruhumdan diyor.
zatını kastediyor. Zatına ait olan ruhtan üfürdüm diyor. Böyle bir ruha sahipsiniz, biz de sahiptik. Bu insana verilen önemi gösterir. Neden biz de sahiptik? Çünkü biz emri hamdolsun ki yerine getirdik. Hayatımızın en büyük vazifesi hidayete ermek. Birinci hidayet, teslim ve mütalik hidayetlerin birincisi ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. İkincisi fizik vücudumuzun Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizayna ulaşması halinde teslim olmasıdır. Daha sonra nefsimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasakları asla işlemeyen bir hüviyete gelmesi söz konusudur. Daha sonra da irademizin Allah'a artık o iradeye ihtiyaç kalmadığı için teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her biri, her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Allah Teala hepinizi o mutluluğa layık görmüş ve bütün verdiği emirler sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak için. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti edersiniz. Ama dünya mutluluğunun yarısını elde edebilirsiniz. Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman. Evet, siz ulaştırmazsınız. Allah ulaştırır. Çünkü sizi öyle bir dizaynla dizayn eder ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizi gördüğü andan itibaren proses başlar, işlemler başlar. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani ruhunuzu. Muradı ne? Muradı sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Muradı sizi dünya saadetinin yarısına, dünya hayatını yaşarken o hayatın yarısını mutlaka mutlu olarak geçirmenizi temin etmek. Allah'ın gayesi bu. Sizi kısaca mutlu kılmak istiyor. Mutluluk. Allah Teala bütün insanları bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Allah'a kul olmak. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime Ema halektel insi vel canni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Andolsun ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bakıyoruz ki kul olmanın başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Tamamlandığı nokta ise iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Böylece mutlulukları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olarak ömür boyunca yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Yeter ki siz Allah'a gönül verin. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter ki siz Allah'a tevekkül edin. Tevekkül müessesesi bütün bu mutluluklara adım adım ulaşmanızı sağlayacak olan
en sağlam teminattır. Allah Teala kim Allah'a tevekkül ederse o kişiyi teminat altına almıştır. O kişi güvencededir. Allah'a ulaşma konusunda, ruhunu Allah'a teslim konusunda, fizik vücudunu Allah'a teslim konusunda, nefsini Allah'a teslim konusunda ve iradesini Allah'a teslim konusunda. 21. basamakta dünya saadetinin yarısına sahipsiniz. Allah'ın sözü orada tamamlanıyor. Ne sözü? Şöyle söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu kadar basit olarak ifade ettiğimiz şeyi Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve o insanlardan kimler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Allah'a münib olayı olanı, Allah'a aminu olanı. Her ikisinde de Allah'a ulaşma dileği var kesin olarak. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği bu aminu kelimesiyle ifade edilsin. Veya münib, enibü,

gibi kelimelerle ifade etsin. Münip kelimesi, enib kelimesi aynı kökten geliyor. Yinip kelimesi de aynı kökten geliyor. İnabe kelimesi de aynı kökten geliyor. Hepsi Allah'a yönelmek, bir dilek ifade ediyor. Hepsi aynı dileği kapsamış durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte mutluluğun sırrı burada. Mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Mutluluğun sırrı burada. Bir dilek, sadece bir dilekle mutluluk müessesesini Allah Teala size vermeye hazır. Dünya saadetinin yarısına bedavadan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, siz kendinizi zorlayarak hiçbir şey yapmayacaksınız. Allah size her şeyi öyle bir sevdirecek ki, bütün Allah'ın o hedefe ulaşmak için sizden istediği şeyleri bir sevgi halesi içerisinde severek, bütün gönlünüzce güzele yönelerek gerçekleştireceksiniz. Öyleyse bir muhteva söz konusu. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada sizlerin mutluluğu söz konusu. İstisnasız olarak Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Mutluluğun bütün vasıfları sizde vardır, size verilmiştir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani Hanif dininin mutluluğu yaşamak konusundaki bütün vasıfları sizde mevcut. Bir tek din var, Hanif dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, son peygambere kadar bütün peygamberler aynı şeyleri yaşamışlar, aynı dini yaşamışlar ve bu konuda kesin bir olgu var. Bu olgu kainatta sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor. Üç tane vasfı var. Vahdet, tevhid, teslim. Tek Allah'a inanmak, o Allah'a ulaşmayı dileyerek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum vücuda getirmek. Tevhid, Allah'ın tekliği, vahdet, tek bir toplum oluşturmak. Tevhid, dikkat edin, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o geri kalan 72 fırkadan bir tanesindedir muhakkak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 73. fırkadadır. İnsanlar fırkalara ayrılıyorlar. Sırat-ı müstakimin dışındaki bütün insanlar fırkalara ayrılmış olanlar. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktadan itibaren sırat-ı müstakimdedir. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar. 7. basamağa kadar birinci sırat-ı müstakim. 7. basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sırat-ı müstakim. 14. basamaktan 21. basamağa kadar 3. sırat-ı müstakim.
Yine birinci basamaktan ne oldu? Birinci basamakta furkanları aldık. Günahlarımız örtüldü. İkinci basamakta, ikinci yedi basamakta, 14. basamakta mürşidimize ulaştık. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ulaşana kadar 12 tane ihsan aldık. Ulaştığımız anda tabiye sırasında 7 tane nimet aldık. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Bu statüde henüz mutluluğun %50'sine ulaşabildik. %51'ine diyelim. Fizik vücudumuzu teslim ettik Allah-u Teala'ya. 25. basamak %80'i aştı mutluluk oranımız. Nefsimizi teslim ettik Allah-u Teala'ya. 27, 28. 26 ve 27. basamaklar. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde afetler sıfıra indi. Hiç afet kalmadı. Afetlerin yerini fazıllar aldı. Bizi faziletli insan kılacak olan özellik. Öyleyse kul olmak konusunda devamlı ilerliyoruz. Ama kulluğun başladığı bir yer var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a yöneldiniz. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz, yani Allah'a yöneldiğiniz noktada bir sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İkinci sırat-ı müstakim 7. basamaktan 14. basamağa kadar sizi getirecektir. Üçüncü sırat-ı müstakim 14. basamaktan ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yere kadar götürecektir. Dördüncü sırat-ı müstakim ruhunuzu teslim ettiğiniz 21. basamaktan 25. basamağa kadar götürecektir sizi. Ne fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz basamağa kadar. Beşinci sırat-ı müstakim oradan sizi nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yere götürecektir. Bu beşinci sırat-ı müstakimdir. Oradan altıncı sırat-ı müstakimle irşada ulaşacaksınız. Yedinci sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesi ve 5. kademesi. İşte 7 tane sırat-ı müstakim. 7 tane yol.

yedi tane tarik, velakat, halakna, fevkaküm, sabbater, ayka diyor Allah Teala bizlerimizde. Yedi tane tarik oluşturduk. Bu zemin kattan bizi alıp Allah'a kadar ulaştıran, yedi tane katı açtıran yol. Bu sırat-ı müstakimin sadece bir bölümü. 14. basamaktan başlayan ruhumuzu Allah'a kadar ulaştıracak olan bölümü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessese yaşanır. Ve onu yaşamanız için yaratıldınız. Sosyal bir mahluksunuz. İnsanlarla beraber olmak mecburiyetindesiniz. Başka alternatifiniz yok. Mutlaka başka insanlarla beraber olacaksınız. Ve o insanları mutlu kılmakla mükellefsiniz ki siz mutlu olasınız. Mutluluğunuz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Mutluluğunuz aynı zamanda zikrinizin artışıyla da paralel bir seyir takip eder. Birbirinden bağımsızdırlar. Her biri ayrı ayrı mutluluğu yaşatır size. Zikir yaptığınız zaman mutlu olursunuz. Nefsinizdeki bütün afetler o süreç içinde size hiçbir tesir yapamazlar. Başkalarına onları mutlu eden davranışlarda bulunduğunuz zaman gene onları mutlu ettiğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu kılar. Gördünüz mü? Netice hep aynı noktaya ulaşıyor. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Öyleyse ne diyordu Allah-u Teala? Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Nerede başlar kulluk? Hadi gelin beraber bakalım. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Allah-u Teala Allah'a kulluğun başladığı noktayı söylüyor bize. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Diyor ki Allah-u Teala, sahabeden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler.

Ne diyordu? وَالَّذ۪ينَ bu تَعْغُوتَ an يَعْبُدُوا ha. Ona

şeytana abd olmaktan, kul olmaktan kurtuldular diyor Allah Teala. Tağut, insan ve cin şeytanlar, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve enabu ilallah diyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a yönelerek. Şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala onlara. Müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Peki ne olmuş? Kişiler tağutun kuluymuşlar. Ama bundan tağutun kulu olmaktan içtinab etmişler. Kendilerini kurtarmışlar. Ne yaptı da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve Allah Teala onlar benim bu dilekle diyor, kullarım oldular. Kullarımı müjdele diyor. O noktadan itibaren şeytanın kuluyken şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini diyor. Kurtuldular. Ve Allah'a kul oldular oluyor sonuç. Kullarımı müjdele ifadesi kesin olduğuna göre şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulanlar Allah'a kul olmuşlar. Neyle kul olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Öyleyse Allah niçin yaratmış insanları? Allah'a kul olsunlar diye. İşte bu noktada ilk kulluk söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ama Allah'a kul olmak neyi getirir? Ne sağlar size? Allah'a kul olmak size mutluluk sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği noktada, yani üçüncü basamakta, o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü artık o insan ve cin şeytanlara kul değildir. Allah'a kuldur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinin birinci safhası tamamlandı. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a kul oldu. Allah'ın buradaki hedefinin mutluluk olduğunu söylemek istediğinde söylüyoruz ki o birinci kat cennetin sahibi oldu. Sonra Allah-u Teala derhal harekete geçerek ona bir şeyler yaptı. Burada Allah ile Allah'ın kulu olmanın başlangıcı olduğu gibi aynı olay Allah'a dost olmanın da başlangıcıdır. Bakın Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah-u Teala ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsunun. O Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Kimmiş bu Allah'ın dostları? Ellezine amenu diyor Allah Teala. Amenu olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ve onlar
Amin olanlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amindurlar ve takva sahibi oldular. Amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin oldukları için takva sahipleri. Allah Teala onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amin olduğunu, takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Kimmiş onlar? Allah'ın dostları. Aynı olay Allah'ın dostu veya tağutun dostu olmak Bakara suresinin 256. 257. ayet kerimesinde de söyleniyor. Allah Teala Bakara 257'de diyor ki Allahü veliyyüllezine aminu. Allah aminu olanların dostudur. Velisidir. Yuhricuhum minez zulümati ilen nuri. Onları, burada onlardan murat, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Onları zulmetten nura çıkarması, onların nefslerinin kalbindeki %100 karanlığı azaltması, azalttıkça zulmet insanın kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetler, karanlıkları temsil ederler. Ve nefsimizin kalbindeki afetlerin bu dizaynı, karanlık dizaynının yanında Allah'ın nurları var. Onlar da nuru, yani aydınlığı temsil ederler. Onun için Allah Teala Allah'ın, Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Dostluk, velayet müessesesi Allah'ın amen olanların dostu, velisi olduğunu görüyoruz. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah'a dost olan insanlardan bahsediliyor. Bakara 257'de Allah'ın da o insanlara dost olduğu ifade ediliyor. Allah Teala diyor, Allah amin olanların dostudur. Onları, onların kalplerini, nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır. O kadar da kalıyor mu? Kalmıyor. Aynı zamanda Allah'ın dostu olmayanların kimler olduğu söyleniyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ Kafirler var ya diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Kafirler tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah'ın dostu olanlar müminlerdir. Öyleyse tağuta kul olmaktan, tağutun dostu olmaktan nerede kurtuluyorduk? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ve Allah Teala devam ediyor. O kafirler var ya diyor, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından onların kalpleri nurdan zulmete ulaştırılır. Yani tekrar karartılır diyor Allah Teala. Öyleyse bir müessese var sevgili kardeşlerim. Bir dostluk müessesesi, ya tağutla, insan ve cin şeytanlarla veya Allah'la. Orada tağutu, insan ve cin şeytanları koyduğumuz zaman devreye, şeytan ve onun takımı oluyor. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar tağutu oluşturuyor. Kim onlarla dostsa
Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu açık bir şekilde anlatılıyor. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde demin söyledik. Onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler diyor. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için böyle oldu diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler ve aminu oldular. Ve kullarımı müjdele ediyor. Onlar Allah'ın kulları oluyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri halde anda, Allah'a yöneldikleri anda şeytanın kulu iken Allah'a kul oluyorlar. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen şeytanın, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu oluyor. Ama dilemeden evvelki durumu kişi küfürde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürde, tağutun dostu. Ve küfürde olanlar aminu olmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sadece Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu hakikati net olarak veriyor. Allahu velillezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah'a amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyahümü tagute. Onlar ki kafirlerdir ve tağutun dostudurlar. Öyleyse Allah'ın dostları amin olanlar, onlar müminler. Zaten amin kelimesi mümin kelimesiyle aynı kökten geliyor. İman kelimesiyle aynı kökten geliyor. Ama kafirler tağutun dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi küfürden mümin standartlarına alıyor. Kişi o noktada, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada derhal Allah-u Teala onun üzerinde rahim esması ve tecelli ediyor. Kişi dördüncü basamakta gözlerindeki hicab-ı müstereyi, görme hastaların üzerindeki engeli alıyor. Gışaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, engeli alıyor. İşitme hastasının üzerindeki mührü açıyor. Kalbindeki ekinneti alıyor. Ekinnetle beraber küfür kelimesi de alınıyor kişinin kalbinden. Ekinnet, küfrün de işareti. Allah kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki küfür kelimesini ekinlikle birlikte alıyor. Bu noktada o kişinin kalbine iman giriyor. Nasıl iman giriyor kişinin kalbine? Ne demek? Kişinin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi var. O kalbe iman girmedikçe küfür kelimesi o kalpte. Öyleyse kalbe imanın girmesi ne demek? Kişi bir, Allah'a inanıyor.
İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Üç, bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor. Dördüncüsü, Allah-u Teala söz verdiği için kim bana ulaşmayı dilerse, amin olursa, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım dediği için, bu Allah'ın sözü olduğu için, Allah'ın kendisini ona, Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor kişi. İşte bu inançların sahibi olan kişi, Allah-u Teala tarafından bu inançlara sahip olduğu için ödüllendirilen kişidir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şartların sahipleridir. Bu şartlarla dört tane temel şart. Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmak bir, iman açısından. İkincisi, Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanmak. Üçüncüsü, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. 12 defa farz. Dördüncüsü, Allah söz verdiğine göre mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına, ulaşacağına, ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacağına inanmak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor bunu. Öyleyse işte böyle bir inancın sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı diledir. Dileyen kişidir. Dilemenin dört tane temel vasfı var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu vasıfların sahibi. Sonuç ne oluyor? Sonuç, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi bir yerlere taşıyor. Mümin olmaya taşıyor. Allah-u Teala o kişinin kalbini açıyor. Kalbindeki küfrü, kalbine bu iman girdiği için artık küfür orada kalamaz. Allah-u Teala mutlaka küfrü alacak. Kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek, yararak bir yol açıyor. Ve kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbine kişinin iman giriyor. Bu dört tane faktör, dört ard arda dört inanç, birbirinin üzerine bina edilmiş dört tane inanç, kişi kesin şekilde inanıyor ki mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan kişi, bu inancın sahibi olduğu anda mutlaka kalbi açılacaktır. Kalbinde bu inanç var olunca küfür kelimesi orada kalamaz. Onun için mutlaka Allah-u Teala'nın kalbini açacak. Küfür kelimesini mutlaka dışarı alacaktır. Kişinin kalbine iman girmiştir. Küfür de mutlaka dışarı çıkmıştır. İman içeri, küfür dışarı. Ama kişinin kalbine bu imanın girdiğine dair bir ispat belgesi olan iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır, yazılmamıştır daha. İman kelimesinin yazılması için kişinin 7 kademe daha yol alması lazım. İşte kişinin kalbine iman yazıldığı gün mutluluğun başlangıç noktasıdır. Birinci cennet o kişinindir.
Allah Teala bu noktadan sonra ne yapacaktır? Bu noktadaki olay neydi kişinin? Şeytanın, insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olması neydi? Diğer ayetlere göre, saydığımız ayetlere göre amin olan kişi mümin, amini olmayan kişi kafir diyor. Bakara 256 ve 257. Biri Allah'ın dostu, biri Tağut'un dostu. Zümer 17 bunları açıklıyor. Öyleyse kişinin küfürden kurtulduğu yer Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Bu nokta mutlaka kişiyi birinci cennete alır. Öyleyse Allah-u Teala'ya kul olan bu kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Aslında ulaştıracaktır diyoruz ama o ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o zaman kişi daha büyük bir mutluluğun sahibi olacaktır. Şimdi Yunus 62, 63, 64'de bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Allah Ela inne evliyallahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Burada amen olanların takva sahibi olduğu kesin. Takva sahibi olanların ise gideceği yerin cennet olduğu kesin. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz, 60'larda bakıyoruz. Lehumun büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da mutluluk vardır, ahirette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse müjdeler vardır, mutluluk vardır. Zümer 17 ne diyordu? Onlara mutluluklar vardır diyordu. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Çoğul kullanmış. Yani Yunus 64'te söylediği dünya müjdesi ve ahiret müjdesi ve cennet müjdesi beraberce onun için müjdeler diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olduğu anda kişinin cennet müjdesi ve dünya müjdesi beraberce veriliyor. Allah'a kul olduğu noktada cennet müjdesini mutlaka alıyor kişi. Dünya müjdesi ise gene gelecek, hemen arkasından gelecek. Kişi irşat makamına ulaşacak, ikinci kat cennetin sahibi olacak. Nefs tezkiyesi başlayacak. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak. Allah'a ulaşacak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacak. Dünya saadeti de 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçen süre içerisindeki kişinin nefs tezkiyesi sebebiyle devamlı mutluluğu artacak. Sevgili kardeşlerim, şeytan nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Şeytanın hakimiyetinden kurtulmanın bir tek yolu vardır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek. Ne zaman bu yok etmeyi başarabilirseniz ancak o zaman şeytanın hakimiyeti sizin üzerinizden yok olur. Nefsiniz %100 afetlerle doluyken zikir yaptığınız zaman devamlı Allah-u Teala nefsinizin kalbine faziletleri taşır, fazılları. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesi mürşidinize ulaştığınız anda, tabi olduğunuz anda kalbinize yazılmıştır. Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesi gereğince. Ve bu iman kelimesi bir
çekim gücünün sahibidir. Nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla dolduracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk dizaynı burada değil mi? Bütün güzellikler bu standartlar içinde. Allah Kur'an-ı Kerim'ine bunların hepsini koymuş. Niçin? Sizlerin mutlu olmanız için. Öyleyse nefsinizin kalbine zikirle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı ulaşır. Fazıllar iman kelimesi tarafından çekilerek kalbinize yerleştirilir. Onların miktarı arttıkça nefsinizin o kadar afeti eksilmiştir. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için elinde başka koz yok, imkanı yok. Sadece afetlere tesir edebilir. Onları da aldatarak, yasakları şirin göstererek yapar bu işi. Yoksa zor kullanması mümkün değildir. Böyle bir etkisi yok. Ve nefsinizin kalbindeki afetler zikirle azaldıkça nefsinizin kalbine fazıllar girerek, orada giderek artacağı için Allah'ın emirlerine itaat eden bir kesim ruhunu, nefsinizin kalbinizdeki fazıllar bu sebeple şeytanın hakimiyet alanı nefsinizin kalbindeki fazıllar arttıkça azalacaktır. Çünkü hakimiyeti tesir etme imkanı sadece afetleridir. Afetler yok. Öyleyse sonuçta yok. O zaman kişi ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Tamamen nefsi fazıllardan oluşacaktır. %98, %2 de rahmet nurları. %100'üne şeytan tesir edemeyecektir o kişinin kalbinin. O zaman kişi daimi bir mutluluğun içinde yaşayacaktır. Çünkü iç dünyasındaki çatışma nefsindeki afetler bittiği için bitmiştir. Artık nefsi devreye girmemektedir negatif olarak. Nefsi de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor, ruhu da. Nefsi de Allah'ın yasaklarını asla uymak istemiyor, ruhu da. O zaman kişinin iç dünyasında sülh ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Sonra dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. Başka insanlara karşı kişi bir öfke, kin, nefret duyamaz. Onları sadece sever. Her birine ayrı ayrı bir sevgisi söz konusudur. Böyle bir dizaynda, sevginin hakim olduğu bir ortamda, nefretin bittiği yerde başkalarıyla anlaşmazlıklar da biter. Dış dünyasında kişi bir sulh ve sükun ortamında yaşamaya başlar. Ya Allah ile olan ilişkileri, Allah ile olan ilişkileri de en güzel statüyü gösterir. Hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, hem yasaklar cephesinde hiçbir yasağa riayet etmemezlik etmez. Allah neyi yasak etmişse asla onu işlemez kişi. Emirler cephesinde de mutludur. Emirlere itaat ettiği için Allah Teala devamlı ona huzur verir. Yasaklar cephesinde de mutludur. Allah ona devamlı huzur verdiği için ruhu da nefsine

O standardın varlıkları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Öyleyse hadi gelin hep beraber her şeyden kaçalım. Sadece biz bize olalım. Sanki etrafımızda hiç kimse yaşamıyormuş gibi. Hiç kimseden bahsetmeden sadece Allah'tan, bizlerden ve mutluluktan bahsetmek üzere. Hı? Hadi gelin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Ne böyle bir şeydir mutluluk? Mutluluk dediğimiz nedir ki? Evvela bunun tanımıyla başlayalım. Ha? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak iki grupta müteala ediliyor, biliyorsunuz. Birinci grupta cennet saadeti var. Elde etmesi mi? Düşünemeyeceğiniz kadar kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetindesiniz. Kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Evet, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, birinci kat cennet mutlaka sizin. Dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz. Allah size 10 tane ihsan verecek. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennette sizin. Tabi olur muyum ki diyemezsiniz. Size mürşit sevgisini Allah verecek. Mutlaka tabi olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ne namaz kılmamanız mümkündür, ne oruç tutup da açlık hissetmeniz mümkündür, ne zekat vermemeniz mümkündür, ne de herhangi bir ibadeti yapmamanız mümkündür. Öyleyse ait olduğunuz yere dikkatle bakın. Eğer Allah-u Teala'nın size verdiği mürşit sevgisiyle mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, ki yapacağınız şey sadece bu kadar tabi olmak, bu sefer de Allah-u Teala size 10 tane nimet verecek. Bu 10 tane nimetle ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde hidayet üzere olacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve Allah'ın evliyası olacaksınız.

0: Mutlaka olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah Teala size 4-5 aylık, 6 aylık bir hayat vermişse mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Asıl ifadesiyle siz olmayacaksınız. Allah sizi oralara otomatik olarak ulaştıracak. Sizin iradenizi hiç sormadan, çünkü iradi tercihinizi başlangıçta yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennet saadetini elde etmek için gerekli adımı, olmazsa olmaz adımı attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bunun manası mutlaka üçüncü kat cennet. Mutlaka üçüncü kat cennete ulaşırken nefsinizin, kalbinin yarısından daha fazlası afetlerken, şeytanın emrindeyken hasletler, faziletler olacak. Allah'ın emrinde olacak. Bu %51 dünya saadeti demektir. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın ihsanı 10, nimeti 10 ve sizi evliya yapıyor. Üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin %51'inde garanti ediyor. Bir dilek, mükafatı sonsuz bir cennet hayatı, en az üçüncü kat cennet. Daha ötesi, yolunuza devam ederseniz, fizik vücudunu teslim ettiğinizde dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, dünya saadetinin %100'ü, beşinci kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, ki bu otomatik bir işlerdir, yedinci kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü, irşad makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa değil mi? Söyleyin bana. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle görünüyor? Sevgili kardeşlerim, biz güzelliği yaşamak üzere buradayız. Ben şu anda sizinle beraberim. Nerede olursanız olun. Ya bilgisayardan ya da televizyondan şu anda beni hem görüyorsunuz hem sesimi işitiyorsunuz. Öyleyse oradayım. Öyle olmasaydı da orada olacaktım. Ne demek istediğimi anladınız. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki cennet saadeti, cennet saadeti dediğimiz şey bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi cennet saadetini garanti ettiniz. Öyleyse bunu geçelim. Sevgili kardeşlerim, bugün başkalarından hiç bahsetmeyeceğiz. Bugün siz varsınız, biz varız. Ve Allah var. Sadece bu üçlü söz konusu. Dışarıdakiler hayır. Bugünkü bu güzel sohbeti hiç kimse bozamaz. Başkalarıyla bugün dertlenmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bugün sevinçli olacağız. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Öyleyse cennet saati dediğimiz konuyu kenara kaldırdık. Hepiniz cennetin sahibisiniz. Bir tek dileğiniz bunun için kafi. Yüce Allah'ım, daha kolay ne yapsın ki? Bir tek dileğin karşılığında herkesi cennetine kabul etmek. Yüceliği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgiyi görebiliyor musunuz? Kim olursanız olun, cennetin sahibisiniz. Neymiş? Bir dileğiniz varmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Hadi şimdi gelin, gidelim dünya saadetini de bir görelim. Dünya gözüyle dünya saadetini de bir beraberce görelim ha. Neden bahsediyorum? Dünya saadetinden bahsediyorum. Öyleyse nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, o mutluluğu tam yaşadığınız zaman üç açıdan da tamamiyet ister. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki. Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Üç. Bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Dört. Bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade edecek. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, başka insanlarla kavganızın bitmesi. Onlar mı? Onlar varsın kavga etsinler. Siz etmiyorsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hangi ilişkilerde? Allah'ın emirlerinde bütün emirleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse gerçekleştirmediğiniz bir nokta geriye kalmadığı için emirler cephesinde sulh ve sükun. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Yasaklar cephesinde sulh ve sükun. Bu üçüncüsü şeytana karşı verilen savaşın galibiyetini ifade eder. Şeytan artık size hiçbir şey yapamaz. Nefsinizin afetleri artık mevcut değildir. Şeytanın tesir edebileceği en ufak bir saha nefsinizin kalbinde mevcut değildir. O zaman Allah'ın emirlerinde de nehilerinde de bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir mutluluk. İşte bu kadar. O zaman siz mutlu bir insan olacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşayacaksınız. Her zaman Allah'ın ülkesinde olacaksınız. Hiçbir zaman sıfır noktasının altına indirmeyecek Allah sizi oraya ulaştığınız zaman. Dertleriniz mi var? Problemleriniz mi var? Allah'ın size verdiği nimetlere bakın sevgili kardeşlerim. Biz varız. Hayattayız. Sizin için yaşıyoruz. Her zaman bize müracaat edebilirsiniz. Sakın telefonlara cevap verilmiyor diye kendinizi üzmeyin. Biz muhakkak ki o sırada orada yokuz. Sevgili kardeşlerim, sırası gelmişken size şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız yayınlar, uydu yayınları live olanlar, yani canlı yayın olanlar hepsi evvelden hazırlanır. Cuma günü yayınlanacak olan yayını perşembeden hazırlarız. Cumartesi günü yayınlanacak olan yayını cumadan hazırlarız. Pazar günü yayınlanacak olan yayını cumartesiden hazırlarız. Ondan sonra da hem o günlerde hem de pazar gününde yaptığımız çalışmayla bir haftalık programı tamamlarız. Neden canlı yayın diyoruz atlarına? Çünkü kesintisiz bir yayın oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü teknik arızalar nedeniyle canlı yayınlardaki kesintiyi vücuda getirmek istemiyoruz. Size tamamlanmış, kesintisiz bir yayın vermek istiyoruz. Ve çalışmamız sizin için gece gündüz, bazen gecenin ikisinde evimize dönebiliyoruz. O zaman telefonlarınıza cevap vermek imkanının sahibi olamıyoruz. Bundan yılmamalısınız. Ertesi gün Eğer bizimle bir işiniz varsa bize ulaşacaksınız. Öyleyse canlı yayınlar o gün yayınlanan yayınlar değildir. Kesintisizdir. Dua taleplerinizi ihata eder ama Cuma günü yayınlanacak yayın için Perşembeden müracaatınız gerekir. Ve o akşam yaptığınız talebi Cuma günü alırsınız bizim duamızı. Öyleyse bunu dikkate alarak yayınlarımızı seyredin. Hepsi canlı yayındır. Hangi açıdan canlı yayındır? Başından sonuna kadar kesintisiz olarak dinleyeceğiniz için. Yoksa burada teknik bir arıza olduğu zaman biz yayını durdurmuşuzdur, düzeltmişizdir, yeniden kaldığımız yerden devam etmişizdir. Bazen iki defa, üç defa kesilme oluyor. Ama o kesintiyi kesintisizmiş gibi bir görüntü altında sizlere sunmak için özel gayretler gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Yani falanca anda telefon arızası. Hayır, böyle şey yok artık. Telefon arızası varsa biz o yayını filme çekerken, kasete çekerken biz onu karşılıyoruz ve oradan sonraki yayını birleştirip devam ediyoruz. Öyleyse kesintisiz yayınlar sunabilmek için size böyle bir yol izliyoruz. Bunun bize bir büyük faydası daha oluyor. Serbest zaman aralıklarımızı sizinle uygun olmayan saatlerde de kullanabiliyoruz. Yani biliyorsunuz ki size yaptığımız yayınlar, bizden gelen yayınlar Türkiye saatiyle 7-8-9 arası. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a 3 saatlik bir yayın. Ve başka günlerde de 2 saatlik bir yayın. Öyleyse dört gün üç saatlik, üç günde ikişer saatlik yayınlar. Bu yayınlar da mutluluğumuzun bir parçası, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda ben sizin için varım. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir anlatabilsem, herkes için yaşamanın güzelliğini, hayatımı sizlere hasrettiğimi ve sizlerin yaşadığınız mutluluğun bizim için çok büyük bir manası olduğunu bir anlatabilsem, birçok şey var ki anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim. İşte böyle olaylar. Öyleyse size kesintisiz bir yayın verebilmek için ve zamanın orada size hitap edeceğimiz devrenin dışına taşmasını, bizim için kullanılabilir alanların hepsini kullanabilmeyi hedef ittihaz ederek bu yolda bir yayını sürdürüyoruz. Bunu hepinizin bilmesinde fayda gördük. Sualleriniz varsa zaten sualleriniz bize gelmiştir. Onların cevabı verilmektedir. Öyleyse yayın arasında bir kesintiye, teknik arızaya meydan vermemeliyiz diye düşünüyorum. Bir de zamanın her parçasını değerlendirebilmeyi düşünüyorum. Böyle bir dizaynda size her gün hizmet edebilmenin, ulaşabilmenin, sizlerle kalplerimizi birleştirebilmenin mutluluğunu, huzurunu, sürurunu yaşıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evet, nerede kalmıştık? Mutluluk. Şimdi dünya mutluluğundan bahsedelim biraz bakalım. Hep sokakları hatırlayın. Hani bizimle tanışmadan evvel, aramıza katılmadan evvel aynı sokaktan hep geçerdiniz de orada çiçekler olduğunu, ağaçlar olduğunu, masmavi bir gök olduğunu, beyaz bulutlar olduğunu, kuşların öttüğünü fark etmezdiniz bile. Dünyanın dertlerine öyle bir dalmıştınız ki, o dertler sizi Allah'ın sizin için verdiği güzellikleri görmekten men ediyordu. Şimdi de öyle misiniz yoksa? Yoksa ben nasıl olmuş da bu sokaktan geçerken bu ağaçları, bu baharda tomurcuk açmış ağaçları, yaprak açmış ağaçları, her renkten oluşan çiçekleri acaba nasıl görmemişim? Bu kadar güzellikler varken gözlerim kapalı nasıl buradan geçmişim? İşte bunu düşünmelisiniz. Demek ki her şey eskisi gibi. Ama siz bakmasını bilmiyordunuz. Allah ile bir ilişkiniz yoktu. İlişkiniz başkalarıylaydı. Onların bıraktığı tortular sizi hep mutsuz kılıyordu. Ama şimdi sadece bakmıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Gök mavisini görüyorsunuz. Deniz mavisini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hayır, aynı değil. Sevgili kardeşlerim, bir ormana gitseniz her taraf yeşil ağaçlar, yüzlerce ton yeşil göreceksiniz. Aynı cins ağaçlarda da ayrı ayrı yeşiller göreceksiniz. Allah'ın ihtişamına hayran kalacaksınız. Öyleyse insanlar, hadi bakalım şimdi girelim konumuza. Neden mutsuz? Aranızda şu anda biliyorum ki beni dinleyen, belki aramıza katılmamış olan mutsuz insanlar var. Onlara soruyorum. Neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Hadi ben söyleyeyim. Başkaları sebebiyle, bugün konumuz neydi? Başkalarını devreden çıkarmak. Başkalarının sizin üzerinizde bıraktığı tesiri, tasavvuf size nasıl yok edeceğinizi öğretir. Her zaman başkalarıyla ilişki içindesiniz. Ah, sırrı bir bilseniz, siz onlara en güzel davranışlarda bulunmayı becerebildiğiniz zaman onlardan da size en güzel davranışlar gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel davranışlar. O zaman başkaları üzerinizde bir tortu bırakamayacak. Onların falanca gün size yaptığı falanca hareket veya söz, hayır, size batmayacak. Şimdi dünya mutluluğunun temel kanununa beraberce bakalım. Siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka insanlar var. Sizin dışınızdaki herkes. İki oldu. Bir, siz varsınız. İki, etrafınızdaki herkes. Sizin dışınızdaki herkes. Üç, Allah var. Şimdi sizinle başka insanlar arasında Allah'ın bir bileşik kaplar kanunu var. Hani bir bileşik kaplar sisteminde kaplardan birisine su koyduğunuz zaman suyun seviyesiyle ikinci kaptaki su seviyesi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka aynı seviye olur. Eşit olur. İşte tıpkı bunun gibi. Sizden etrafınızdaki insanlara nasıl bir davranış biçimi ulaşırsa onlardan da size aynı tarzda bir davranış biçimi mutlaka geri tepar. Seviye hiç değişmez. Verdiğinizi aynen geriye alırsınız. Ama toplumun A ferdine siz bir yanlış davranışta bulundunuz, B ferdinden bunun cevabını alırsınız. Size aynen iade edilir. Ama ben ona hiçbir şey yapmamıştım ki diye düşünürsünüz. Tabii öyledir. Ama ne yazık ki kanun geçerlidir. A'ya yaptığınızın bedelini B'den geri alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer hal böyleyse o zaman neden mutsuzsunuz? Başkalarının size yaptığı bir kötü davranış sebebiyle. Peki onun sebebi siz değilsiniz. Daha evvel sizin başkalarına yaptığınız bir kötü davranışın cevabını almadınız mı oradan? Bir düşünün. Birleşik Kaplar Kanunu'nun toplum hayatında aynen geçerli olduğunu göreceksiniz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük sırrı biliyorlardı. Ve hepsi başkalarına en büyük hizmetleri etmek için yaşıyorlardı. Ve onların hedefi biz onlara iyilik yapalım da onlardan da bize iyilik gelsin değil. Sadece birincisi vardı. Biz başkalarına hizmet için yaratılmışız. Öyleyse bunun gereğini yaparız. Yapıyorlardı. Ama karşılığı da tamamen geri dönüyordu. Herkes birbirine vericiydi. Herkes başkalarına hizmet etmek için vardı. Böylece bir güzelliği yaşıyorlardı. Herkes başkalarından en güzel muameleyi görmek hazzının sahibiydi. Çünkü herkes başkalarına en güzel davranışları sergiliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Herhangi bir konuda bir kardeşimiz diyelim ki sizde bir eksiklik gördü ve size söyledi. Sizin çoğunuz hala bunu yapılmaması lazım gelen bir şey olarak değerlendiriyor ve hemen müdafaya geçiyor. Evet ama ben şöyle şöyle şöyle olduğu için böyle yaptım. Gerçekten ben ona bu kötü sözü söyledim. Belki onun kalbini kırdım ama o da bana vaktiyle böyle böyle yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, ondan bir evvel de gene sizin ona yaptığınız bir kötü davranış var veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranış var. Öyleyse hadi gelin birbirimize söz verelim. Bizden başkalarına ulaşan bütün davranışlar sadece etrafımızdaki mutlu edecek olan davranışlar olsun. Hatalarımız olacak sevgili kardeşlerim. Olmaması mümkün değil. Daha daimi zikirde değilsiniz. Elbette yanlış davranışlarınız olacak. Ama onların olmaması konusunda çalışırsanız, kendinizi en güzele angaje edebilirsiniz. Yani ben bugün sabahtan akşama kadar başkalarına hizmet için yaşayacağım. Hep arayacağım etrafımda kim var? Heh, falancanın şuna ihtiyacı var. Hemen gidip şunu temin edeyim. Onu mutlu edeyim. Onu sağladınız, bir başkası gelecek aklınıza. Ha, falancanın da şöyle şöyle bir şeylerle bir ilişkisi vardı. Hemen gideyim, onu sağlayayım. Onu mutlu olması için bir sebep olayım. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi düşünmekten vazgeçerseniz, bunun manası o zaman başkaları için yaşamış olursunuz. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman güneşin parlak olduğunu göreceksiniz. O zaman gökyüzünün mavisine hayran olacaksınız. Hele beyaz bulutlarla birlikteyse. O zaman kuşların sesini duyacaksınız. Ne güzel melodiler yaratmış Allah-u Teala diyeceksiniz. O zaman Osmanlı müziğine hayran olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Eğer ben buradan dünyanın bir ucundan size bu yayını yapabiliyorsam benden mutlu kim olabilir ki? Milyonlarca insana buradan görüntüm ve sesim ulaşıyor. Öyleyse bizi büyük bir zevkle dinleyenler olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Bu bizi hiç alakadar etmez. Hele bugün başkaları konumuzun tamamının dışında. Ama bu büyük bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, her biriniz kendi evinizdesiniz ama başka kardeşleriniz de kendi evlerinde ve biz sizlerle de onlarla da beraberiz. Hepinizle. Allah-u Teala'nın bu büyük lütfu asırlardan beri söylenmekte. Bir gün o gelecek ve hepinize birden seslenecek. Sesi göklerden gelecek. Öyle değil mi? İşte tekniğin mucizesi. Teknik bunu gerçekleştirmiş durumda. Uydudan sizin televizyonunuza, sizin televizyonunuzdan size. Ve öbür taraftan bilgisayardan internet vasıtasıyla gene bütün dünyaya. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın büyük bir lütfuyla karşı karşıyayız. Bunun bile bu televizyon camında veya bilgisayar ekranında bizi görebilmeniz, sesimizi duyabilmeniz neden mutluluğunuzun bir parçası olmasın ki? Düşünün, size Allah'ın mutluluk kanunlarını söylüyoruz. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka başardığınızı görüyorsunuz. Ama şeytan sizi yeniden kontrol altına alıyor. Yeniden hatalar işliyorsunuz. Olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman hayır. O zaman siz başkalarına kötü davranamazsınız. Çünkü artık nefsiniz yok. Size tesir eden iblis, şeytan yok. Sizi başkalarının kalbini kıracak davranışlara itebilecek olan bir güç mevcut değil. Tam aksine nefsiniz de bütün afetlerden kurtulup hasletlerle dolmuş, faziletlerle dolmuş. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette olarak size verildi. Buna karşılık nefsiniz, Allah ne emrettiyse onu yapmıyordu. Yasak ettiği fiilleri de işliyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz de faziletlerle dolacak. Hasletlerin eş değeri ve nefsiniz de %100 Allah neyi emretmişse onu yapacak. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek. Ne oldu? Olan şey çok açık. Siz mutlu oldunuz. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandı. Allah'ın baş emri, başkalarının kalbini kırmayın. Sakın yapmayın kardeşlerim. Başkalarının kalbini kırmayın. Her güzel davranışınız bir güzellikle cevaplanacaksa, her kötü davranışınız bir kötülüğü davet edecekse, yani güzel davranışınız güzeli satın alacaksa, çirkin davranışınız çirkini satın alacaksa ve bu mukadderse, mutlaka size ulaşacaksa, o zaman neden çirkin satıp çirkin alasınız? Güzel satıp güzel alın. Güzel davranış, onun karşılığında size ulaşan güzel davranışlar. Başkalarına mutluluk veren davranışınız, başkalarından size geri dönen sizi mutlu edecek davranışlar. Tabiatıyla devamlı kardeşlerimizden e-mail alıyoruz, telefon alıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu sözlerimiz sevgili kardeşlerim genellikle bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ya da bunları kaideler olarak kabul ediyorsunuz ama tatbikata gelince daha ilk olayda şeytan sizi kontrolü altına alıyor ve başkalarına ters davranışlarda bulunabiliyorsunuz. Birbirinize kırılıyorsunuz, küsüyorsunuz, birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu sevgili kardeşlerim? Davranış biçimlerinizi ona göre tanzim etmeye çalışın. Bunca yıldır size bu güzellikleri mal etmeye çalışıyoruz. Gayretlerimizin semere verdiğini görmek bizi çok mutlu edecek, bunu bilmenizi istiyorum. Bana onları ulaştırın. Hangi kardeşimizin kalbini kazandınız? Hangi kardeşimize hangi güzelliği yaptınız? Hangi kardeşimiz sizin yaptığınız, ona yaptığınız bir davranışla mutluluğu yaşadı? Şu anda bakın bakalım. Bugün şu saate kadar olan geçen zaman devresinde siz başkaları için ne yaptınız? Kaç kişinin kalbini kazandınız? Kaç kişinin kalbini kırdınız? Eğer kalbini kırdınızsa bir sualimiz var. Ne uğruna? Hem sizin mutsuzluğunuz hem onun mutsuzluğu ne uğruna sevgili kardeşlerim? Güzeli satıp güzeli almak varken Allah-u Teala buna alışveriş diyor. Siz bir güzel davranışta bulunacaksınız, güzeli sattınız. Ondan, karşınızdakinden size bir güzel davranış geri gelecek, güzeli satın aldınız. Hep aynı standart sevgili kardeşlerim. Pozitife mukabil, pozitifin geri dönüşü. Negatife mukabil, negatifin geri dönüşü. Öyleyse siz, size derecat kazandıran bir davranışla karşınızdakine bir davranışta bulunduğunuz zaman oradan da size geri dönen ona derecat kazandıran bir davranış olur. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız ikiniz de. Öyleyse hepinize şunu söylüyorum. Hem siz mutlu olun hem de başkalarını mutlu edin. Sizin mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır. Ama bu size iki şey sağlar. Bir, siz başkasına mutluluk verirken kendiniz de mutlaka mutlu olursunuz. İki, oradan gelecek olan cevap pozitiftir. Sizi bir defa daha mutlu edecektir. Acaba farkı anlatabildim mi? Bir, başkasına kötü davrandınız. Zaten üzülürsünüz. Hep bize başkalarının sizlere yaptığı yanlış davranışları anlatıyorsunuz. Bu hep olacaktır. Marifet, onların size ulaştırdığı negatif davranışa, sizi üzen davranışa pozitif bir cevap verebilmek. O zaman olayı orada durdurursunuz. Devamı gelmez. Ve siz sadece mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer böyleyse o zaman neden aksini yapmakta ısrar ediyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl kullandığını görmüyor musunuz? Allah'ın dileği nedir? Sizi mutlu kılmak. Allah'ın sizden dileği nedir? Sizin başkalarını mutlu etmeniz. Peki şeytanın dileği nedir? Sizi mutsuz kılmak. Sizin başkalarına olan davranışlarınızın negatif olması. İblis, şeytan, herkesi birbirine düşman etmeye çalışıyor. Ve böyle yaparsa ne olur? Herkes birbirinin düşmanı olduğunda her an insanlar birbirini didik didik didik diyecektir. Ve herkes birbirini ısıracaktır. Herkes birbirine kötü davranışlarda bulunacaktır. Manası şeytanın ekmeğine yağ sürmek sevgili kardeşlerim. İster misiniz? İstemezsiniz biliyorum. Ama istemediğiniz halde bunu yapmakta olduğunuzu hala görmeyecek misiniz? Ne zaman sizlerden bugün sabahtan akşama kadar şuna da şuna da şuna da hamdolsun ki ben şunları yaptım diyebilen e-mailler almaya başlayacağım? Ne zaman kendinizi başkalarına adayacaksınız sevgili kardeşlerim? Yapamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Onunla donatıldınız. Tasavvufa, İslam'a adım attığınızdan bu tarafa sizi onunla mücehiz kıldık. Sadece tatbikatınız kaldı geriye. Tatbikata başlayıp da mutlulukları arda arda yaşamaya başlarsanız o zaman doğruları yakalamış olacaksınız. O zaman bir daha bırakmamanızı dileriz. Ama şu anda büyük bir çoğunluğunuz büyük hataların içindesiniz. Nefsiniz sizin ona en hakim olmanız lazım gelen zamanda size hakim oluyor. Tamam, nefslerinizde afetler var. Tamam. Ama şu anda bu toplumun büyük çoğunluğu Allah'ın evliyasıdır. Yani nefsinin kalbindeki afetler yarıdan mutlaka aşağıya düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, aramıza katıldığından itibaren 6 aydan fazla zaman geçen herkes Allah'ın evliyası olmuştur diye düşünüyorum. Görevlerini yapmayanlar bu konunun dışında. Neden? Çünkü onlar tasavvufu yaşamıyorlar. Böyle olan kardeşlerimiz için bizim tavsiyemiz hemen bir defa daha tövbe tazelesinler. Ve yeniden denesinler kendilerini. Allah'ın emirlerini yapmak konusunda iç dünyalarından onlara bir şeyler geliyor mu? Yapmaları gerektiğine dair bir şeyler geliyor mu? Eğer geliyorsa öyle olsunlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ben biliyorum ki çoğunluğu evliya olan bir topluma hitap ediyorum. Bu beni muhteşem bir mutluluğa ulaştırıyor. Allah'ın ihtişamını görüyorum sevgili kardeşlerim. Bu bir doyulmaz güzellik. Sevgili kardeşlerim, çok şeyler yaşadık. Ama her geçen gün daha çoğunuza yardım etmeyi, Allah yolunda hizmet etmeyi Allah nasip etti. Bazılarınızdan çok güzel şeyler alıyorum, işaretler alıyorum sevgili kardeşlerim. Bunların sayısı henüz azınlıkta. Ama çok geçmeyecek diye düşünüyorum. Bana başkalarıyla yaşadığınız güzellikleri anlatan mektuplarınızın, e-maillerinizin, telefonlarınızın gelmesi artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ulaşan e-maillerin çoğunda başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıkları söylüyorsunuz. Hataları söylüyorsunuz. Sizi üzen davranışları söylüyorsunuz. Ama o davranışlara neden muhatap olduğunuzu henüz söylemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ben ona hatırladım ki vaktiyle şöyle davranmıştım. Onu üzmüştüm. Bu sebeple de o kardeşimiz bugün bana ters bir davranışta bulundu. Bu civanmertliği gösterebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Böyle başlarsanız kısa süre sonra falancaya da şu güzel davranışta bulundum. Falancaya da bu güzel davranışta bulundum. Hepsi benim onlara karşı olan davranışlarımdan mutlu. Hele bize böyle yazdığınız zaman, telefonda böyle ulaştığınız zaman, o kardeşinizden de, yani sizin o güzel davranışı gösterdiğiniz kardeşinizden de bize falanca, yani birinci kardeşimiz bana böyle böyle bir güzel davranışta bulundu ama ben de onu cevapsız bırakmadım. Ben de onu mutlu edecek olan şunları şunları şunları yaptım diyebileceksiniz. Bu günlere doğru yaklaşıyoruz sevgili kardeşlerim. 21. asrın sahabeleri olacaksınız. Ne var ki sevgili kardeşlerim, güzellikten başka Allah'ın başkalarını mutlu kıl emrinin dışında ne var ki? Mutluluk verecek, mutluluk alacaksınız. Veya tersini tercih edeceksiniz. İblis sizi planlarında kullanacak, başkalarını hep rahatsız edici şeyler yapacaksınız. Onlardan da rahatsız edici cevaplar alacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Ve mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yükleyeceksiniz. Yanlış. Yanlış sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğunuzun sebebi başkaları değildir. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Sadece siz. Onun zeminini hazırlayan, başkalarına kötü davranan ve başkalarından bu sebeple kötü davranışları geri alan o sizsiniz. Attığınız tohum meyve veriyor. Mutlaka buğdaydan buğday çıkar. Arpadan arpa çıkar. Ektiğinizi biçersiniz. Öyleyse men dakka dukka diyor Allah Teala. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne demek bu? Siz başkasına bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman başkalarından da size kötü davranışlar geri döner demek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, siz başkalarına iyi davrandığınız zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman, onlardan size geri dönen şey de aynı mutluluğu sizin yaşamanızı temin edecek olan bir husussa, size mutluluk geri dönecekse, size mutluluk verecek olan bir şeyler geri dönecekse, sizin mutluluk verişinize karşı, o zaman çok cahilce bir şey olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Çoğunuz hep onları bana yazıyorsunuz. Başkalarının size karşı kötü davrandığını, ama bana yazmıyorsunuz. Siz onlara ne yaptınız da acaba onlar size öyle davrandı? Onu yazmıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bizim naçizane tavsiyemiz odur. Utanç duysanız da öyle yazmalısınız doğruyu. Söylemekten çekinmemelisiniz. Kendinizi suçlamaktan korkmamalısınız. O zaman doğruya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bize ulaştırdığınız her şey sizin güzele ulaşmanız için bir vesile olabilir. Öyleyse kanunları dikkatle gözünüzün önünde bulundurun. Ben başkalarına kötü bir davranışta bulunursam o da bana muhakkak aynı kötü davranışta bulunacaktır. Sadece bugünü düşünün sevgili kardeşlerim. Bugün sabahtan şu saate kadar başkalarına ne yaptınız? Muhakkak ki birçok insanla karşılaştınız. Madde bir, her karşılaştığınız insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kullanabilirseniz, bir tebessümünüz, bir gülümsemeniz, bir güzel söz söylemeniz, onunla meşgul olduğunuzu hissettirmeniz, tatbikata bunu koymanız, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, sizin ona karşı sert davranışlarınızdan rahatsız olmak değil, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, karşınıza gelen kim olursa olsun, herkese bu güzel davranışta bulunamaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bir an için düşünün. Bir bilanço yapın kendi kendinize. Ne kaybedersiniz? Ama onlar bana hep kötü davranıyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Ben de onlara kötü davranıyorum. Böyle mi diyeceksiniz? Hayır, söylemeyin. Onlar size kötü davranmaya devam etsinler. Marifet size yapılan kötü bir davranışa güzel bir davranışla cevap verebilmeniz. Allah'ın evliyasının yaptığı işte budur. Ne diyordu Yunus? İnsanların davranışlarına karşı bir şeyler söylüyordu Yunus. Küfüre dilsiz gerekiyordu. Dövene elsiz gerekiyordu. Derviş gönülsüz gerekiyordu. Öyleyse insanlar size kötü davranabilir. Onlar kötü davranıyor diye siz onlara kötü davranacaksanız, o zaman sokaktaki adamlar ne farkınız kalır ki? Bunca öğreti boşuna mı sevgili kardeşlerim? 26 yıl. Size hala veremediysek bu güzel davranma özelliğini, hala sizin müktesebatınız almıyorsa, iç dünyanız kabul etmiyorsa, o zaman hala şeytan sizi bir oyuncak gibi kullanıyor demek değil mi bunun manası? Hep başkaları hakkında onların yaptığı yanlışları söylüyorsunuz. Peki sen onlara ne yaptın diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Eğer bir aynaya güneş ışını yansımazsa, güneş ışını ulaşmazsa, ayna hiçbir şey aksettirmez. Bütün aynalar kendilerine ulaşanları geri döndürürler. Aynı açıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluğunuzun arkasında başka insanlar var. Bu münasebetlerin düzelebilmesi için elimizde kainatın en güçlü silahı var, zikir. Onu ne kadar arttırırsanız, nefsinizin kalbindeki afetlerden o kadar kurtulmuş olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınızda bakacaksınız ki, herkese karşı en güzel davranışı gösterebiliyorsunuz artık. Herkesi seviyorsunuz. Herkese onların mutlu olacağı gibi davranıyorsunuz. Sizden onlara yayılan şeyler pozitif dalgalar. Zikir size bunu mutlaka kazandırır. Öyleyse daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Daimi zikirdeki bir insan herkese sevecen davranır. Herkesi mutlu etmek için çırpınır. Herkese karınca kadınca bir nebze mutluluk vermek için yaşar. Herkes onun dostudur. Ona düşman olanlar da dostudur. Ona düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunur. Arkasında ne var? Nefsinin faziletleri var. Artık nefsinin afetleri bitmiştir. Başkalarına kötü davrandıracak olan, şeytanın tesiriyle hareket edecek olan afetler yoktur. Yerlerini Allah'ın emirlerine alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen faziletler almıştır. O kişi mutluluğu yaşamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olmak öylesine güzel, öylesine doyumsuz bir olay ki, zamanın nasıl geçtiğini, hele sizinle mutluluk konuşmaları yaptığım zaman hiç mi hiç anlayamıyorum. Gene konuşmanın sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. Bir defa daha bir güzel beraberlik, kalp kalbe geçen bir saat gözümüzün önünde eridi, eridi, eridi ve sonuna ulaştı. Sizlere doyurulmaz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizler Allah'ın sevgi bağıyla bağlananlarız. Sevgimizin arasında Allah var. Benden Allah'a, Allah'tan size, sizden Allah'a, Allah'tan bize. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Talin, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam da sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Nasılsınız? Hayata nasıl bakıyorsunuz? Allah hayatınızda nerede bir yer işgal ediyor? Ne kadar yer işgal ediyor? Mutlu musunuz? Sevgili kardeşlerim, bunlar sizin için sorulan sorular. Asıl olan sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, sizin hayata bakış açınız. Hangi açıdan hayata bakıyorsunuz? Allah'la bütünleşerek mi? Allah hayatınızda önemli bir yer mi işgal ediyor? Yoksa onu hiçe mi sayıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği kıyısından köşesinden

Bir o kadar daha malları olsaydı hepsini o cehennemden kurtulmak için verirlerdi diyor. Allah Teala'nın sizleri yaratmasına dikkatle bakın. Her şeye bedavadan sahip olmuşsunuz. Gözleriniz, kulaklarınız görüyor, duyuyor. Bütün uzuvlarınızın çalışmakta olması söz konusu. Bir dostluk halesi içinde, hadi gelin sizinle konuşalım. Allah'tan bahsedelim. Aranızda Allah'a inanmayanlar mı var? Onlara suallerimiz var. O inanmayan kardeşlerimize bir küçücük bir kıssa anlatmak istiyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile Allah'a inanmayan birisi, bir ateist, bir camide konuşmak üzere sözleşmişler. Ama vakit geldiği halde ateist orada Allah'ın varlığını ispat edecek olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ise ortalıkta yok. 15 dakika beklemişler, yarım saat beklemişler ve ateist konuşmaya başlamış. Gördünüz mü demiş güvendiğiniz kişiyi? İşte böyle onlar korkarlar demiş, meydanı boş bırakırlar bizlere. Gelebilseydi şimdiye kadar çoktan gelmiş olması lazımdı diye başlayan ateist uzun uzun konuşmuş. Konuşması da çok normal. Muhatabı gelmiyor. Yani korkuyor bu durumda. Sevgili kardeşlerim, aradan geçmiş yarım saat değil, 2 saat geçmiş, daha fazla zaman geçmiş. En sonunda İmam-ı Azam kapıdan içeri kanter içinde girmiş. Ateist onu sormuş, nerede kaldın demiş şimdiye kadar. Allah'a ispat edemeyeceğinden korktun, o yüzden buradasın değil mi? Bu kadar geç kaldın, belki de hiç gelmeyecektin de arkandan kötü konuşulmasın diye korkundan geldin. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri demiş ki, herkes tahminlerde bulunabilir, sen de bulunabilirsin, çok güzel. Ama çok ciddi olaylar yaşadım demiş ben. Son yağan yağmurlar bizim köprüyü götürmüş. Ben nehrin kenarına geldiğim zaman bir de baktım ki köprü yok. Ama sonra çok güzel bir olay yaşadım. Bir de baktım hemen karşı sahildeki ormanda görünmeyen eller bir takım baltalarla ağaçları kesmeye başladılar. Baltalar boşlukta hareket halinde, ağaçların dalları budanıyor, ağaçlar kesiliyor ve kereste oluşturuluyor. Düz ağaçlar kesilerek, yontularak kereste haline getiriliyor. O keresteler adım adım bir köprünün yapımında kullanıldı diyor. Ve köprü vücuda geldi diyor. Ben de diyor o köprünün üzerinden aşarak buraya geldim. Diyor ki ateist, çocuk mu kandırıyorsun diyor. Görünmeyen eller baltalarla ağaçları kesmişler, kereste yapmışlar, kerestelerde görünmeyen

Çinliler tarafından köprü haline getirilmiş. Sen de o köprünün üzerinden geçip buraya gelmişsin. Bu yalanları diyor, sen başkasına yuttur. Hiç diyor kendi kendine ağaç kesilir mi? Hiç kendi kendine köprü vücuda gelebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki etraftakilere, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Kendi kendine baltalar ağaç kesebilir mi? Kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? Diyor, demiş. Ben demiş çok insaflıyım demiş. Sadece bir köprüden bahsettim demiş kendi kendine oldu diye. Ve ateist demiş. Sen demiş bütün bu kainatın kendi kendine olduğunu iddia ediyorsun demiş. Bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, bir ağaçtan, bir ormandan ağaçların kesilmesinin dahi kendi kendine olamayacağını söyleyen sen diyor. Bu kainatın, sen de dahil olmak üzere her şeyin kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun diyor. Sevgili kardeşlerim, inançsız olmak bir bahtsızlıktır. Hep o insanlara acımışımdır. Rüzgarda savrulan sonbahar yaprakları gibi hiçbir hedefleri olmadan yaşarlar dünyanın ötesine ait. Yalnızca dünya ile meşguldürler ve zannederler ki eğer akıllarını kullanırlarsa dünyada mutlu olacaklardır. Hiç kimse hiçbir ateistin mutlu olduğunu göremez, görmemiştir, göremeyecektir. Onun için onlara acıyorum, o zavallı kardeşlerimize. Hayır, küçümsediğimden değil. Zeki insanlar, mesleklerinde başarılılar, çok mesafeler kat etmişler dünya hayatında. Ama bir küçücük noksanları var, mutsuzlar. Ve arkasında, mutsuzluklarının arkasında hep başkalarını arıyorlar. Oysa ki mutsuzlukların arkasında sadece inançsızlıkları var. Bunlardan en çok hangi meslekte olanlara acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? En çok doktorlara acıyorum. Tıp doktorlarına, tabiplere. Bu insanlar biliyorlar 70 trilyon hücreden oluşturulduklarını. Bu insanlar biliyorlar her hücrelerinde 23 çift kromozom olduğunu. Bu insanlar biliyorlar her kromozomlarının kendilerine ait bütün özellikleri taşıdığını. Ve Allah'ın kesrette vahdet kaidesinin standartları içinde kendilerini aynada bir tek görüyorlar. Ama aslında 46 çarpı 70 trilyon olarak varlar. Her kromozom onların ayrıcalığını net olarak bir defa daha ispat ediyor.

Sevgili kardeşlerim, aramızda nano standartları, yani milimetrenin milyonda birinden küçük alemi, mikro alemi en iyi doktorlar bilir. Özellikle incelemedeyseler. O zaman o küçültülmüş dünya nizamı içerisinde hücrelerin, proteinlerin, antikorların, vücudun immün sisteminin nasıl çalıştığına ibretle bakmıyorlar mı? Bir bebeğin dünyaya gelmesinin bir mucize olduğunun farkında değiller mi? Ya kendilerinin varoluşunun? Dünyadaki bütün ilimlerin Allah'tan kopyalandığını bilmiyorlar mı? Allah Teala gözleri yaratmasaydı insanlar optiği keşfedebilir miydi? Kulaklarımızın etrafında sesler olduğunu, dünyanın neresinde konuşulursa konuşulsun, onları duyabileceğimizi radyo icat edilmeden evvel bilmiyordu insanlar. Sevgili kardeşlerim, insanın vücudunun her zerresi ayrı bir ibrettir bütün insanlığa. Ve bütün bunları gördükten sonra o iç dünyanızdaki hücreler arasındaki alışverişi, vücudu koruyan sistemi, binlerce tip proteini, her birinin vazifesi ayrı ayrı olan binlerce tip protein. Hakikatlerin her yeni keşfettiğimiz alanda %5'ine kadar ulaşabiliyoruz. Daha ötesi bilinmiyor. Yani her yeni bulgu bilinmeyen alanını %95 genişletirken bilinen alanı %5 ilave yapıyor. Bu kendi kendine olan bir dünyada var olabilir mi?

Öyleyse sisteme dikkatle bakın. Genlerin haritası çıkarılıyor derken realitelere parmak basamıyoruz. Allah Teala dilediği kadarını açıyor. Geri kalanını kapalı tutuyor. O mikro sahada mikropların, bakterilerin, onların karşısındaki koruyucu sistemin çalışmasında o yüce yaratıcının neleri nasıl koruduğunu, acaba o ateist doktorlar bilmiyorlar mı? Farkına varmamışlar mı? Sistemleri çökerten düşmanlar da var. O düşmanları yok eden muhafızlar da var. Allah Teala ayrı ayrı proteinlerle koruyucu, muhafaza edici ve aynı zamanda mahvedici iki ayrı sistemde binlerce faktörü bir arada değerlendirmiş. İnsanlar adım adım keşfediyorlar. Daha vücudumuzu yeni yeni tanıyoruz. Bu sadece fizik alem için geçerli. Şu fizik vücudumuzun dünyası. Ya onun ötesi nefsimiz, ya onun daha ötesi ruhumuz. O konuda hiçbir şey bilmiyor ilim adamları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bize ilmi Allah öğretti. Öyleyse şu doğumda atılan plasentanın yani bebeğin etrafını saran o zarın bebeğin oluşmasında hangi sinyalleri vererek nasıl rol oynadığını tıp alemi henüz gerekli pozisyonda bilmiyor. Ama onu da öğrenecekler. Her şeyin insan aklının insanın kendisine verilen kesimiyle değerlendirildiğinde ne kadar insan ötesi bir idrak ötesi bir sistemden oluşturulduğu bu kainatı yoktan yaratan bir kuvvetin varlığını tıp fakültesini bitirebilen bir insan nasıl anlayamaz? Hiç aklım ermez sevgili kardeşlerim buna. Her şey öylesine muhteşem ki Allah Teala düşmanlarla dostları birbirinden ayırmış ve insan adı verilen bu varlığı koruyucu sistemi gene insana armağan etmiş. Hücre seviyesinde ve hücrenin iç dünyası seviyesinde. Eğer vücudumuzdaki her hücrelerimizdeki bulunan bütün hücrelerimizde bulunan mitokondrilerde elektrik enerjisi üretilmeseydi hiçbir insan yaşayamazdı. Elektrik enerjisi bile tek başına manyetik alanda onun değişmiş şeklidir. Elektrik enerjisi manyetik alandan elde edilir ve manyetik alandan da elektrik enerjisi her zaman elde edilebilir.
Elektrik enerjisi manyetik alanı, manyetik alan elektrik enerjisini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, elektrik enerjisi tek başına insanlık için bir Allah'ın büyük bir hediyesi değil midir? Her şeyi emrimize vermiş. Ve Darwin Efendi çıkıyor, diyor ki insan maymundan türemiştir. Herkes de buna inanmak istiyor. Öyle bir noktaya gelmişiz ki ilimle inanç birbirinin karşısında olmuş. Oysa ki ilim inancın meyvesidir. Öyleyse inançtan yola çıktığınız zaman ilmin ötesine ulaşırsınız. Allah Teala bizi oraya ulaştırdı. Şu anda bizim dünyamızda yaşayan insanlar ışık hızının ötesindeki bir hıza nasıl ulaşacağını, nasıl ulaşılacağını bilmiyorlar. Ama biz biliyoruz. Öyleyse adına ilim diyorsanız, onun sahibi de siz değilsiniz. Onun sahibi de o. İlimden ne kadarını yakalayabilirseniz, o kadarınla Allah'a karşı çıkmaya çalışmayın. Bu sizi her zaman hüzne ulaştırır. İşte Darwin isminde birisi çıkıyor. Diyor ki insan maymundan türemiştir. Ve deliller. Maymun nesillerinin incelenmesi süreci içerisinde 19 çift kromozomdan başlayan bir dizayn görüyoruz. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 çift kromozom. Bunlar şimdiye kadar bilinen maymun türlerinin kromozom sayıları. En çok insana benzeyen kuyruğu sıfırlanmış bir maymun türüne bakıyoruz. Ayakları hala el şeklinde. Bütün vücudu kıllarla kaplı, belli hecelerden başkasını konuşamıyor ve beyninin fizik vücuduna oranı, insanın beyninin fizik vücuduna oranının 1/5 kadar. Herhangi bir insanın beyniyle herhangi bir maymunun beynini karşılaştırmıyorum. Her maymunun kendi vücuduna göre olan beyninin ağırlığından bahsediyorum ki insanla mukayese edildiğinde gerçek bir mukayese olsun. Hem maymunlarda 1/5 oranında. Sonra mı? Sonra kromozomlara geliyoruz tabii. İnsan 23 çift kromozom sahibi. 23 çift kromozomda bir maymun türü yaşıyor. Ama 21 çift kromozomda da maymun türü var. 25 çift kromozomda da maymun türü var. 27, 29, 31, 33 çift kromozomlarda da hep maymun türleri var. Öyleyse insan bu maymun gelişiminin sonunda evreye girmiş olsaydı, son halkasını teşkil etseydi bu gelişimin 35 çift kromozomlu olması gerekirdi. Ama değil. 23 çift kromozomlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ı görmezlikten gelemezsiniz. O sizi de kainatı da yaratandır. Kendinize neden bu dünyayı zindan ediyorsunuz? Allah'ı dikkate almadıkça, kale almadıkça, onun sırf sizleri mutlu etmek için din oluşturduğunu hiçbir zaman idrak edemezsiniz. Ve dinin fuzuli bir şey olduğunu, inancın fuzuli bir şey olduğunu, etik değerlerin dinsiz de kazanılabileceğini zannedersiniz. Ama gelin görün ki kazın ayağı öyle değil. Nereye ulaştık? Bir Darwin'den bahsettiğimiz zaman Darwin'in bugün yaşamış olması söz konusu olsaydı, genetik kodların şifrelerinin bugünkü ölçüde çözüldüğü bir ortamda Darwin hiç insanın maymundan türediğini iddia edebilir miydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her şey ayan beyan ortadayken her şey muhteşem. Her uzvunuzun hangi maksata matuf olarak nasıl yaratıldığına dikkatle bakın. Daha mükemmelinin olamayacağı neticesine varacaksınız. Bir Allah Teala tarafından yaratılan bir yaratık düşünün ki bu yaratılan yaratık öyle muhteşem bir dizaynın içerisinde yaratılmış ki hayatını yediği yemeklerle idame ettirebiliyor. Yedikleri vücudunun hayat bulmasını, hayatını devam ettirmesini sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her aldığınız nefeste havadan aldığınız oksijen akciğerlerinizin her hücresinde al yuvarlarınızı temizliyor. Kanınızı temizliyor. Ve orada biriken karbonu alıyor. Karbondioksit olarak vücudunuzun dışına atıyor. Ve bu temizlik ameliyesini yapan oksijendir. Havadaki oksijen bu görevi görüyor. Yani Allah-u Teala insanın yaşaması için atmosferi yaratıp da oksijen vermeseydi bugün hiçbiriniz hayatta olamazdınız. Yeter mi? Yetmez. Bitki sistemi klorofil özümlenmesi yaparak fotosentez yoluyla eğer havadaki bizim artık maddemiz olan havaya bıraktığımız karbondioksiti almasalar, karbondioksit bulunmasa havada bitkiler yaşayamaz. Çünkü bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi, köklerinden aldıkları suyu, söylediğimiz fotosentez yoluyla karbonhidratlara çevirirler ve gıdalarını oradan alırlar. Eğer karbondioksit olmazsa hayatlarını devam ettiremezler. Karbondioksit ise insanlar devamlı vücuda getirirler. Artık madde olarak havaya, boşluğa bırakırlar.
Peki bitki sistemi bu dizayn içerisinde aldıkları bu muhtevayı karbonhidratları oluştururken bir artık madde çıkarıyorlar mı? Elbette çıkarıyorlar. Bizim hayati maddemiz olan oksijeni çıkartıyorlar. Oksijen olmazsa biz insanlar yaşayamayız, hayvanlar da yaşayamaz. Hangi hayvan türü olursa olsun yaşayamaz. Öyleyse insanların ve hayvanların artık maddesi bitkilerin hayati ihtiyaç maddesidir. Oksijen. Galiba ters söyledim. İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmasa yaşayamazlar. Bitkilerin artık maddesi olan oksijen ise insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Oksijen olmazsa insanlar yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zannediyor musunuz ki insanlar maymundan türediler de mağara devirlerini, bilmem ne taş devirlerini geçirerek sonradan konuşmayı öğrendiler, sonradan bir şeyler yaptılar. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman onun ve evlatlarının 1200 sene yaşamıştır Adem Aleyhisselam. 1200 seneden de fazla. Bizim gibi normal standartlarda konuştuklarını biliyor muydunuz? Allah'ı yakından tanıdıklarını, bir kısmının Allah'a ibadet ettiklerini, Allah'ın sevgilileri olduğunu, bir kısmının ise gururları ve kibirleri sebebiyle Allah'ın yolunu seçmediklerini, buğdayı bildiklerini, unu bildiklerini, ekmeği bildiklerini, ateşi bildiklerini, kerpiçten evlerde yaşadıklarını biliyor muydunuz? İnsanı maymundan türedip de mağara devirlerine sokanlar, medeniyetin ondan sonra oluştuğunu zannedenler, bir zavallılığı simgeliyorlar. Evet, mağara devirleri gerçekten yaşanmıştır. Ama ilk insanlar tarafından değil. Dünyamız 10 defadan daha fazla atom harbi geçirmiştir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir atom harbinden sonra eğer iki tarafta atom silahını kullanırsa ne olur? İnsanların çok çok büyük bir kısmı yok olur. Ama bu yok olanların içerisinde atom savaşında bir atom bombasının muhatabı olmalarına rağmen ölmeyenler de olabilir. Ama beyin hücreleri de dahil bütün sistemler zedelenmiştir. Onlar konuşamayan, beyinleri hasara uğramış bir zavallılar grubunu oluştururlar. İşte ondan sonra mağara devirlerine sıra gelir. Medeniyetlerden sonra sevgili kardeşlerim. Öyleyse şu kainatta Dünya adı verilen bu gezegenden çok daha
üst seviyede teknik sahibi olan birçok gezegen var. O gezegenler ışık hızını çoktan aşmışlar. Işık hızının çok ötesinde sonsuz hızla hareket etmenin imkanına kavuşmuşlar. Acaba nasıl bir dizayn bu? Sevgili kardeşlerim, sadece şöyle bir farklılığımız var o dünyalardaki insanlardan. Onlardaki atom harbi, son atom harbi, bizdeki son atom harbinden çok daha evvel oluşmuş ve ondan sonra akıllarını başlarına toplamışlar. İnsan nesillerini yok etmemek istikametinde artık atom bombasını veya ondan daha mütekamil olan bombaları kullanmamışlar. Ve medeniyet, ondan sonra başlayan medeniyet bir daha hasara uğramamış. Bütün insanlık ilim adına neyi buldularsa hep Allah'ın yardımıyla bulmuşlardır. Allah'ın ilmiyle bulmuşlardır. Dünya ilmi hala bir karşıt elektronun elektron ağırlığının yarısı kadar ağırlığa sahip olduğunu, devir sayısının da yarısı kadar olduğunu bilmiyor. Elektron ağırlığının pozitif ağırlık olduğunu, karşıt elektron ağırlığının negatif ağırlık olduğunu bilmiyor, yetmez. Bilmemelerini bir tarafa bıraktık. İnkar da ediyorlar. Ama yaptıkları hesapta bir türlü tutmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba ne zaman aklımızı başımıza toplarız diye düşünüyorum. Ne zaman Allah'ın bizi yarattığını kabul ederiz de şu aklımızı Allah'a asi olmakta kullanmazsak, işte geleceğin mutluluğu oradadır. O gelecek çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer inanırsanız, o zaman bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra Allah'tan sayısız yardım almaya başlayacaksınız. Ve ufuklarınız birer birer açılacak. Hani şu herkesi korkuttukları cehennem, cehennem dedikleri şeye, Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin girmesi mümkün değildir. O Allah yarattıklarını öylesine sever ki, onların hepsinin hem cennette sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir hayatta yaşamalarını görmek ister, hem de şu dünya hayatında onların dünya saadetini yaşamalarını ister.

Çay ve karanfil. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insan olarak yaratılmanızın mutluluğunu neden yaşamazsınız? A benim gözümün bebekleri, a benim canlarım, ciğerlerim. Neden? Neden şeytan sizi Allah'a yakınlaşmaktan men eder bilmez misiniz? O sizin düşmanınız. Mutlu olmanızı kesinlikle istemez. Ve hepinize mutlaka şeytanlar doğrunun aksini fısıldarlar. Ne zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi isteyen bir ses duyarsanız, bilin ki bu şeytanların bir tanesinin sesidir. Buna karşılık iç dünyanızda Allah'ın emirlerini yerine getirmesini emreden ses, ruhunuzun sesidir. Öyleyse neden şeytana karşı Allah konuşmuyor? Layık olmadığınız için. Ama bir gün liyakate ulaşıyorsunuz. Kalp kulağınız açılıyor. Ve Allah'ın dediklerini kulağınızda değil, buranızda, kalbinizde işitiyorsunuz. Kalp gözünüz açılıyor. Allah'ın gösterdiklerini bu dünyaya ait gözlerinize değil, kalbinizdeki gözlerle seyrediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yazmışsa Kur'an-ı Kerim'de, şimdi o günlere geldi ki birer birer hepsi ispat ediliyor. Ne diyor? Altı yevimde üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem yaratmış. Sonra da bütün alemler boyutunda kendisi de ilmiyle ve rahmetiyle hepsini kaplamış. Daha insanlar diğer alemleri temsil eden kara maddeyi daha yeni keşfettiler. Ölçüleri yanlış. Altı tane yaratık alem var. Zahiri alem bu altı tane alemden sadece bir tanesini temsil ediyor. Ve kara maddenin miktarı 6'da 5'tir. Hesaplamalar gerçekleşince görürsünüz kimin doğru söylediğini. Şimdilik insanlar atıyorlar. Tahminlere dayalı olarak yüzde şu kadardır, yüzde bu kadardır diye. Ama bu rakam kesinleşecek gelecek yıllarda. Göreceksiniz ki rakam net olarak çıkacak o zaman ortaya 6'da 1. Nereden mi biliyoruz? O söylüyor. Bugüne kadar her söylediğimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz söylesedik gerçekleşir miydi? Asla. Biz bir insanız, bir mahlukuz. Ve Rabbimize huşu duyarız, saygı duyarız. O bizim sahibimizdir. Bize tevazuu öğretti. Sevgili kardeşlerim, adına ilim diye ne diyorsanız, o onda var. İşte ülkemizin vaziyeti Türkiye. Ekonomik açıdan batırılmış, çökertilmiş, şimdiden sömürge haline getirilmiş, yarı sömürge haline getirilmiş bir ülke.
Neden öyle söylüyoruz? Rakamlar ortada değil mi sevgili kardeşlerim? 6-7 sene evvel gayri safi hasılasının %17 kadar borcu olan ülke, bugün gayri safi milli hasılasının %156'sı kadar borçlu. O borçları ödeyebilmek için yeniden borç almak mecburiyetindesiniz. Yeni aldığınız borcun da faizini eski borcunuza eklemek mecburiyetindesiniz. Hala bütçelerinizi %30 açıkla gerçekleştiriyorsunuz. 2,5 milyon insan işsiz, her gün işsizlerin sayısı azalmıyor, artıyor. Üretken işletmelerden kapatılanların sayısı 120 binden fazla. Sevgili kardeşlerim, daha fazla detay vermeyeyim. Bu karanlık tablonun arkasında insanların ülkelerini ekonomik açıdan nasıl kurtaracaklarını bilmemeleri yatıyor. Biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. Derhal sıralayabiliriz yapılması lazım gelen işleri. Ve yapılacaktır. Yapıldığı zaman da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Hayır, biz söylemiyoruz. Biz sadece öğreniriz. Öğrendiğimizde onun emriyle öğretiriz. Öyleyse ne diyor? Diyor ki altın karşılıklı para kullanımlıdır Türkiye'de. Yetmez. Bütün Türk ülkeleri bu standartların sahibi olmalıdır. Avrupa Birliği nasıl kurulmuşsa bir Türk Birliği de kurulmalıdır. Ve altın karşılıklı bir para hepsinde hükümran olmalıdır. Öyleyse ne olur altın karşılıklı para kurulursa enflasyon o gün biter. Altın karşılıklı parayı tedavüle koyduğunuz gün piyasada paranın karşısında mal yoktur. Malın karşısında mal vardır. Çünkü altın kendisi de bir maldır. Altın karşılıklı para Trump'a devrimi getirir. Altın karşılıklı kağıt para piyasada gene kağıt para tedavül eder. Ama altın karşılığı vardır. Merkez Bankası'na yapılan bütün taleplerde altın karşılık ödendiği zaman herkes görecektir ki bu paranın altın karşılığı vardır. Sevgili kardeşlerim, detaya girmeye gerek yok. Yapılacak şeyler belli. Türkiye bir yatırım şantiyesi olmalıdır. Daha evvel tecrübesini yaptık, biliyoruz. Mümkün, o zaman başarmıştık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türkiye bunları yapmak için yabancı sermayeye muhtaç değildir. Nasıl damarlarımızdaki kan kalbimizden vücudumuza pompalanıyor, vücudumuzdan tekrar kalbimize çekiliyorsa, Türkiye'de de bankalar sistemi ekonomiye her gün para nehirleri akıtır. Aynı gün o para nehirlerinin aynı miktarını geri alır. Bu hareket halindeki fonlar hep tüketim harcamalarında kullanılır. Ne zaman bu parayı yatırım harcamalarında kullanmayı başarırsak, o gün hem yatırım gerçekleşir, hem de para gene aynı gün bankaya geri döner. Acaba anlatabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Araştırma Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesinde duruyor. Merak eden kişi oraya gitmesine de gerek yok. Bizim Türkiye'de enflasyon tedavisi ve kalkınma isimli kitabımızın referanslarından biri de odur. Likit mekanizma. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
bütün bu dizaynı öğreten yüce dikkatle bakın. O Allah'tır bize öğreten. Bugün insanların hüznü ve şeyleri biliyorsak arkasında biz yokuz. Arkasında O var. Işık hızının ötesine nasıl geçileceğini biliyorsak arkasında biz yokuz. O var. Biz sadece bir piyonuz. Bir figüran. Onun emrinde olan bu canımızın sahibi O. Öyleyse neyi söylersek boşuna söylemeyiz. Seneler sonra kardeşlerimiz hep hatırlatırlar falan tarihte böyle söylemiştiniz. İşte bugün tahakkuk etti. Ama biz onları çoktan unutmuşuzdur. Bize ait olmadığı için unutmuşuzdur. Biz sadece bir vasıtayız. Ama böyle bir vasıtaya sahip olan bir ülke bu halde olmalı mıydı? Olmamasının arkasında neler yattığını biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Uyardık herkesi. Bu büyük hatalar sebebiyle, ekonomik hatalar sebebiyle netice mi ne oldu? Netice sözümüzün dinlenmemesi oldu tabii. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? A benim canlarım, ateist kardeşlerim. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Bir akla sahipsiniz diye falanca okuldan diploma aldınız, doktor oldunuz, profesör oldunuz diye Allah'ı nasıl devre dışı bırakırsınız? Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz. Öyleyse ne dediğimize dikkatle bakın. Biz sizleri seviyoruz, çok seviyoruz. İnanmamakla sadece kendinize zarar verirsiniz. Ve Allah-u Teala kuru kuruya inanç istemez. İncelemenizi ister. 1920'li yıllarda bulunan büyük patlama 14 asır evvel Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bütün detaylarıyla mevcut. Elektronlar, karşıt elektronlar, nötrinolar, elektronların neden hep Allah'ı zikrettiği, tesbih ettiği, Allah-u Teala'dan gelen enerji. Sevgili kardeşlerim, her şeyin var olduğu kitap O, Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'ın ilmi. Nasıl düşünürseniz düşünmekte elbette serbestsiniz. Hepiniz serbest iradeyle yaratıldınız. İradenizi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama onun kanunları her zaman geçerlidir. Neticede kıyamet günü hiç aklınıza gelmeyen bir yargılanma usulüyle yargılanacaksınız. Şu anda sizinle beraber olan kiramen katibin melekleri, yani bir takım hassalar, devamlı olarak otomatik bir standartta hayat filminizi çekiyorlar. Sadece efalinizin, yani davranışlarınızın filmini değil,
aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini çekiyorlar. Aksi ispat edilemeyecek olan bir bütünlük içerisinde kıyamet günü hayat filminizi üç boyutlu olarak seyredeceksiniz. Düşüncelerinizi de hangi fiilinizi ne kadar kasıtla yaptınız. Her şey %100'lük bir sağlam kıstasla, mizanla, hiçbir adaletsizliğe meydan vermesi mümkün olmayan bir dizayn içerisinde derecelerle ifade edilecek size. Ama inanmayanlar için ne yazık ki kurtuluş yok. İnanmayanlar Allah'a inanmadıklarına göre hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin ise kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güzel yarenlik ediyorduk. Size başladığım zaman zamanın nasıl geçtiğini bir türlü anlayamıyorum. Acaba her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? A benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz. Ve mutlu olmaları mümkünken davranışları sebebiyle, sadece Allah'ın hakikatlerini bilmemeleri sebebiyle mutsuz olan bunca milyonlarca insan için çok üzülüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını biz Allah-u Teala'dan hep talep ederiz. Bu istikamette dualar ederiz. Ama insanlar hep ait oldukları standartlarla kıyamet gününe ulaşırlar. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. Dileklerimizle ve dualarımızla sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz vahiy. Allah Teala'nın bir insanla konuşması, bir karşılıklı konuşma. Tezekkür etme. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

calculatório. Eles creem. Fizik üretmek imkanını vermiş. Kim daimi zikrin sahibi olursa, sahip olduğu andan itibaren Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah Teala buyuruyor ki Fes'elû ehle zikre in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Buradaki zikir ehlinin kim olduğuna bakıyoruz. Zikir ehli daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan bir insan bilindiği gibi 7 tane vasfın sahibi olur. Ulu'l-elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Afetler bütünüyle yok olduğu zaman kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu

derin sahipleridir. Yani beş duyuyla bir insanın ulaşamadığı bir statünün sahibidir. Allah Teala senden önce de diyor insanlara hep erkekler gönderdik. Ve bir de diyor onlara dedik ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli. Ehl-i zikir. Daimi zikrin sahibi. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ulul erbabın tarifini şöyle yapıyor. Ali İmran 190 ve 191. Li ulul erbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul erbab kullarım var ya diyor, o ulul erbab var ya diyor Allah-u Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor. Ne olur hep Allah'ı zikrederse, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olur. Afetlerin tamamen yok olduğu bir nefs, Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Burası ulul-elbab makamıdır. Ulul-elbab makamına gelen herkes ehli tezekkürdür. Allah ile devamlı her konuyu konuşmak imkanının sahibidir. Yani Allah Teala o kişiye devamlı vahyeder. Karşılıklı konuşurlar. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'ın söylediklerinin zikir ehline sorulması Allah Teala'nın temel emri olduğuna göre bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi zikir ehlinin Allah Teala'dan kesin şekilde vahiy aldığını ifade eder. Demek ki vahiy alma müessesesi bir insan için daimi zikre ulaştığı an başlar. Bu sebeple tezekkür konular hakkında hüküm çıkarabilmek iki cephesi var tezekkürün. Bir, Allah ile konuları müzakere etmek, karşılıklı konuşmak. İkincisi, o konu hakkında Allah'tan bilgiyi alarak hüküm vermek. İşte o konu hakkında Allah'tan aldığı bilgiyi açıklamak. Bir başka özelliği ulul-elbabın hüküm sahibi olmak. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman eğer bu ayet İslam'ın 28 basamağından bir tanesine aitse o basamak hakkında kişi kesin bir hükmün sahibi olur. Allah ile tezekkür eder ve hükmü sabitleşir. O kişi ehli tezekkürdür ve ehli hükümdür. Aynı zamanda ehli hikmettir. Herhangi bir ayet hakkında o kişi o ayetin arkasındaki hikmeti anlatıyorsa o ehli hikmet hüviyetinin gereğidir. Ehli hüküm orada o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu kesin bir hükümle tespit etmeyi ifade eder. Bu kişi eğer hakimse veya hakemse her ikisinde de mutlaka Allah'a sorarak karar vereceği için ehli hükümdür aynı zamanda. Birincisinde ehli hikmettir. Hikmet ehli bir insan ancak bir ayet-i kerimenin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkartabiliyorsa o kişi ehli hikmettir. Ama bu kişi hükümlerinde Allah'tan emir alarak hükümleri beyan ediyorsa aynı zamanda ehli hükümdür. İşte ister hakemlik yapsın bu kişi, taraflar onu hakem tayin etsinler, o kararını mutlaka Allah-u Teala'ya sorarak verir. Bir başka konu mahkemede hakim olmuş, o zaman da
kararında bir adalet

Sessizlik olmasın diye her seferinde Allah'a sorar. Allah'ın emrettiğini yapar. Burada da Allah'tan sorarak yaptığı için ehli hüküm ifadesi söz konusudur. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle söylüyor. Senin Rabbin Ümmül Kitabı indirdi. O Ümmül Kitabın içerisinde Kur'an'ı indirdi. Kur'an'ın içerisinde muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar onu kendilerine göre yoruma tabi tutarlar ve müteşabih ayetleri kendi yorumlarına göre dizayn ederek insanların zararına olarak kullanırlar. İnsanların fıska düşmesine, insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler. Kesin ilim sahiplerine gelince onlar derler ki biz inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. O müteşabih ayetleri ancak ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Niçin ulul elbab tezekkür edebilir? Ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Çünkü ulul elbab o tezekkürü Allah ile yapıyor ve de Allah'a o ayet-i kerimenin gerçek anlamını, Allah katındaki manasını soruyor ve Allah Teala ona açıklama yapıyor. Rüsuf sahipleri, yani kökleşmiş bir dini ilmin sahipleri onu tezekkür etmek imkanının yetkisine sahip değiller. İşte şimdi daimi zikre ulaşmamış olan ne kadar din adamı varsa bu insanların hiçbirisi ehli zikir değildir. Bu insanların hiçbirisi ulul elbab değildir. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı daimi zikrin sahibi olanlardır. Daimi zikir farz mıdır? Nisa 103'te Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Üçünde de Allah-u Teala'yı devamlı zikreden bir kişi, işte o ulul elbaptır. Çünkü demin söylediğimiz gibi Âl-i İmrân 190 ve 191'de Allah-u Teala ulul elbabı onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'dan vahiy almak, bu müesseseyi açıklayan ayet-i kerimeye bakalım, Şura 51. Allah-u Teala şöyle diyor, ve مَا كَانَ لِي بَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahile. Allah insanlardan vahye layık olanlarla konuşur. Onlar en aşağı ulul elbab kademesindedirler. Daimi zikirdedirler. Ve onlarla vahiy ile konuşur diyor Allah Teala. Onlara vahiy ederek konuşur diyor. Öyleyse burada bir insanla Allah-u Teala'nın konuşması, karşılıklı konuşması, tezekkürse Allah-u Teala'nın neden bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesini kullandığını
orada görüyoruz. Zikir ehli Hullelbab makamından başlar. 26. basamak. 27. basamakta kişi ihlas makamının sahibi olur. Hullelbab makamının sahibi olduğu zaman ona yerlerin melekûtu gösterilmiştir. Kişi 7 kademe, 7 kat yerler kendisine gösterildiği için 7 kademe yerlerin melekûtuyla vasıf kazanmıştır. Kalbi 7 kademe müzeyyen olmuştur. Ve bir nötr kademeye gidiyoruz. Ona 7 tane yer katını, 7 kat cehennemleri gösteren Allah Teala zemin kattaki ana dergahın sırlarını da gösterir. Ulul Elbab makamında. Ne zaman bu kişiye birinci gök katı gösterilirse artık o kişi Ulul Elbab makamını aşmıştır. İhlas makamının sahibidir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları hepsini Allah Teala birer birer gösterir. Bunlar unutulmaz. O kişinin iç dünyasına adeta nakşedilir. Allah Teala bütün oradaki hareketleri, neler olup bittiğini ve yukarı doğru çıkanların her katta, 7 katta neler yaptıklarını, nerede secde ettiklerini, nerede suvarıldıklarını, nerede Allah'ın boyasıyla boyandıklarını, sıbkatullah olduklarını birer birer gösterir. O kişi 7. gök katını da görür. Ne zaman 7. katın 7. alemine indi ilahiye ulaşırsa, indi ilahinin en yüksek noktası, varlıklar aleminin en yüksek noktası Sidretül Müntaha'dır. Müntaha'daki en sondaki, en yüksek noktadaki yapraklarının rengi muhteşem olan bir ağaç sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde o kadar güzel renkli yapraklara sahip bir ağaç bulmak mümkün değildir. İşte ne olmuştur kişi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında o kişinin nefsinin kalbi 7 defa daha müzeyyen olmuştur. Ve kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlardı. Deyin ki diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim onlara de ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama bizler, yani benim sahabem ve ben Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlassin diyor Allah Teala. Burası ihlas makamıdır. O Lelbap makamının 7. kademede bıraktığı yerlerin melekûtu konusunu göklerin melekûtuyla tamamlar. 7. katın 7. aleminin sonuna kadar burada görülür. Ondan sonra kişi salah makamına geçer. Onun 1. kademesinde kişinin günahları örtülür. 2. kademesinde salah nuru verilir. 3. kademesinde günahları sevaba çevrilir. Affedersiniz, 1. kademeyi atladık. 1. kademe Sidretül Müntaha göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Yani en yüksek kattaki, 7. kattaki en yüksek noktadaki ağaç göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının bittiğini, salah makamının başladığını gösterir. Salah makamının muhtevasına baktığımız zaman orada 1. kademenin tövbe-i nasuh olduğunu görürüz. 2. kademenin günahların örtülmesi olduğunu görürüz. Kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. 3. kademe Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesidir. Başının üzerinde. 4. kademe ise o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Bu noktadan sonra günahlarını sevaba çevirdikten sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alır. Burada
o kişinin nefsinin kalbi 14 mertebeye 5 tane daha ekleyerek 19 mertebe müzeyyen olmuştur. Ve 19. mertebede kişinin iradesi Allah'a teslim olur. Burası 5. kademesidir. Salah makamının 5. kademesidir. Ve bu 5. kademede irade Allah'a teslim edilir ve kişi Allah'ın kendisine söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bütün bunlardan bir haber olan bizim din adamlarımız acaba bu anlattıklarımıza ne diyorlar? Aynı yollardan geçerseniz siz de aynı noktalara ulaşırsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Sevgili kardeşlerim, konumuz vahiydi. Bu noktada Allah-u Teala'dan zaten vahiy almakta olan bu kişi, son bulmacanın çözüldüğü bir noktaya ulaştırılır. İrşada memur ve mezun kılındığı, kendisine tebliğ edildiği zaman. İfade aynen şöyledir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bu kadar. O kişi Allah'ı görür. Allah görülmez diyen saflara söylüyorum. Allah-u Teala görülür. Ama Allah-u Teala fizik vücudunuzun bu baş gözleriyle görülmez. Kalp gözüyle görülür. Nefsinizin kalbindeki gözle görülür. Kalp aynasında görülür. Ve o zaman görülür. Nefsinin sadece tasfiye olması yetmez. Tam 19 mertebe müzeyyen olması gerekir. İşte böyle bir izahında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi ehli tezekkür olmuştur daha ulul elbab makamında. Allah-u Teala'ya tezekkür bu noktada başlar. Şimdi peygamberlerden sonra kimse vahiy alamaz Allah-u Teala'dan diyen kişilere sesleniyorum. Ne zaman öğreneceksiniz Kur'an-ı Kerim'i? Ne zaman öğreneceksiniz dininizi? Ne zaman öğreneceksiniz Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gideceğinizi ve o kadar insanın vebalini omuzlarınıza yüklenerek gideceğinizi? Neden korkuyorsunuz? Bu Kur'an hakikatlerini biz size anlatıyoruz. Tahkik edin. Hatamız varsa hemen yüzümüze çarpın. Ama söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu görüyorsunuz. Ve korkuyorsunuz, kaçıyorsunuz hepiniz. Neden? Biz adam yemeyiz. Sizin omuzlarınızdaki o büyük vebali sizden almak, sizi kurtarmakla vazifeliyiz. Ama kendi elinizle size gelen nimeti itiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala bütün insanlarla vahiy yoluyla konuşur. Ve kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Hayır, bize derecat kazandıran işlemlerdir. Kim derecat kazanır? Daimi zikrin sahibi olan kişi her an derecat kazanır. Hem de her an, her saniye 700 derecat kazanır. Çünkü Allah-u Teala ona bir tek derecesine karşılık 700 katını vermek konusunda kesin söz vermiştir. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Ehli hayırdır,
ehli hükümdür, ehli hikmettir. Ehli hüküm, ehli hikmet aynı hüviyette kullanılıyor. Ve ehli tezekkürdür. Allah'tan vahiy almak yetkisinin sahibidir. Şimdi Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyenler, Zümer Şura suresinin 51. ayet-i kerimesini bir defa da tekrar edelim. Ve mâ kâne li beşerin en yükel li mehullâhu illâ vahyen. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmaz. İlla vahiyle, sadece vahiyle konuşur diyor. Karşılıklı tezekkürün adı vahiydir. Ve ulul elbab olan kul buna erişmiştir. O ehli tezekkürdür. O mütezekkirdir. O mütefekkir olmayı ehli tezekkür olduğu zaman aşmıştır. O rasihun değildir. O ulul elbaptır. Peygamberlerden başkasına Allah vahyetmez diyenler. Şimdi gelin Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakalım Allah Teala peygamberlerden başkalarına vahyediyor mu yoksa vahyetmiyor mu? Birinci konumuz Allah Teala havarilere vahyettiğinden bahsediyor. Maide suresi 111. ayet-i kerime. Diyor ki: "Ve iz evhaytu ilel havariyyune en aminu bi ve bi resuli. Kalu amennâ veşhed bi ennenâ müslimûn." Havarilere bana ve resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman Hazreti İsa'nın havarilerine bahsediyor. Vahyediyor Allah Teala. Şimdi sormaz mıyız bizim bu din adamlarına? Yoksa Hazreti İsa'nın havarileri de peygamber miydi? Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bilmemekte de mazur görüyoruz sizi sevgili kardeşlerim. Bilmiyorsunuz çünkü size öğretmediler. Gayet tabii, gayet normal. Peki neden korkuyorsunuz? Öğrenmediğiniz bir şeyi neden öğrenmediniz diye size kim haddinizi bildirecektir? Kim size sizinle kavga edecektir? Kim size serzenişte bulunacaktır? Öğrenmediğiniz bir şeyi bilemezsiniz. Öğrenmediğinizi de kesinlikle biliyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim en az 10 asırdan beri incelenmiyor. Okullarda öğretilmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu öğretilmiyor. Nasıl müzikal bir şekilde okunabileceği, tecvidli Kur'an-ı Kerim okunması öğretiliyor. Öğretilmediğine göre sizin öğrenmemeniz kadar tabii bir şey olamaz. Biz sizi kınamıyoruz ki. Bilmemeniz ayıp değil. Bilmemeniz sizin suçunuz değil. Sizi hiçbir zaman suçlamıyoruz. Ama bizim üzüldüğümüz şey başka. Eğer siz Kur'an'ı öğrenemezseniz, biz size Kur'an'daki bu hakikatleri öğretemezsek, o zaman siz bu cehenneme doğru giden bu ülkenin halkını kurtaramazsınız. Ve omuzlarında bu dünyadaki en büyük vebal oluşur. Şu anda vebaldesiniz. Çünkü Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hep söylediğiniz şeyler sizlere ağababalarınızın öğrettiği Kur'an'a ters düşen sözler. Diyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Amenna sadnakna. Gerçekten son peygamber, yani nebilerin mührü, nebilerin hatemi, hatemin nebiyyin odur. Peygamberlik müessesesi nübüvvet onunla sona ermiştir. Tamam. Bir hakkın doğru bir söz. Peki vahiy onunla kesilmiş midir? Diyorsunuz ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Yalan bu. Yanlış. Size bir takım Kur'an'ı bilmeyen insanlar ilim öğretmişler akılları sıra. Ama öğrettikleri ilim yanlış.
Hala inanmıyorsunuz değil mi? Bizim bu ilmi Allah-u Teala'dan aldığımıza hala inanmıyorsunuz değil mi? Öyleyse nereden biliyoruz bunları? O sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini nereden biliyoruz? Siz diyorsunuz ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez. İşte size kaç tane ayetle şimdi bir defa daha ispat edeceğiz. Allah'ın peygamberlerden başkasına da vahyettiğini. Hanginiz bana havarilerin peygamber olduğunu iddia edebilir? Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik, bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havarilere vahyettiğimiz zaman ve iz evhaytu, o zamanki biz vahyettik diyor Allah Teala. İlel havariyine, havarilere, o zamanki biz vahyettik. Havarilere vahyettiğimiz zaman diye de ifade edilebilir. Öyleyse demek ki havariler peygamber değil ve Allah Teala havarilere vahyediyor. Bu kadarı yetmez mi? İnsan olana, aklı başında olana, körü körüne insanları suçlamaya yönelmeyene yetmez mi bu kadarı? Hayır. Dahasını da söylemek mecburiyetine hissediyoruz kendimizi. Allah Teala yere, göklere ve dağlara hükmediyor. Allah Teala Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Bi'enne rabbeke ehvaleha." Çünkü Rabbin yere vahyetti diyor Allah Teala. Ayrıca Allah Teala biz göklere, yere ve dağlara vahyettik ki emaneti yüklenin diye, onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar diyor Allah Teala. Ve emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor. Bu Zilzal 5'te sadece yere vahyettiğini söylüyor. Ama diğer ayette yere, dağlara ve göklere vahyettiğini söylüyor. Peki arıya vahyetmiş mi? Evet, arıya da vahyetmiş. Şimdi bize bir sürü masal anlatacaksınız. Arıya vahyedebilir ama peygamberlerden başkasına vahyetmez diyeceksiniz. Demin söylediklerimizde duymamazlık edemezsiniz. Bunlar hep kasete alınıyor. Bilgisayarın hafızasında birikiyor. Yalan söylemeye çalışmayın lütfen. Kendi kendinizi çok mahcup bir duruma düşürürsünüz. Yalancı hüviyetine girersiniz. Bizim yapmadığımız şeyleri bize mal etmeye kalkmayın lütfen. Allah'ın katında çok şeyler kaybedersiniz. Allah Teala araya vahyetmiş mi? Nahl suresi 68. ayet-i kerime. Ve evha rabbuke bilen nahli enittehuzi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma ya'rişun. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların yani insanların kurdukları çardaklardan evler yani kovanlar edinmelerini vahyetti diyor. Hayvana vahyedebilir ama insana vahyedemez mi diyorsunuz? Vahyetmez mi diyorsunuz? Gerçekten bu kadar ilimden uzak mısınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ilmini biz sizden öğrenmedik. Sizin okuduğunuz kitapları biz okumadık. Bunları bize Allah öğretti. Hala bizim bir sahtekar olduğumuzu zannediyorsunuz, öyle değil mi? Peki nasıl oluyor da İzmir İlahiyat Fakültesi bütün söylediklerimizin cevabını evet olarak veriyor? Erzurum İlahiyat Fakültesi de öyle. Yalnız sizler mi kaldınız geriye? Her söylediğimizi inkar edecek olan. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Şu anda siz insanları cehenneme götürecek olan bir trenin üzerinde
Onlarla beraber gidiyorsunuz. Onları cennete götürmekte vazifeli olan siz, din öğreticiler, ilahiyatçılar. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Yoksa Hazreti Musa'nın annesi peygamber miydi? Böyle bir iddianın sahibi olan var mı içinizde? Bakınız ne diyor Allah Teala? Taha 38 ve 39. İz efhayna ila ummike ma yuha. Enik zifihi fit tabuti bak zifihi fil yemmi el yukihil yemmu bis sahili yehushu aduvun li ve aduvun lehu ve elkaytu aleyke mehabeten minni ve li tusna ala ayni. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, yani Nil nehrine bırakmasını, yani vahyetmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. İz evhayna ila ümmike, senin ümmüne, senin annene evhayna, biz vahyettik diyor Allah Teala, iz geldiği için etmiştik oluyor. Ma şeyi yuha vahyedilecek olan. Vahyi vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra denize yani ninlerine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın, benim ve onun düşmanı onu alsın. Yani Firavun Allah'ın da düşmanı, Hazreti Musa'nın da düşmanı. Ve gözümün önünde, yani koruma altında yetiştirilmesi için sana kendimden muhabbet verdim, sevgi verdim diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyetmiş. Sadece arıya, sadece göklere, dağlara değil, İnsanlardan havarilere vahyetmiş, açık ve kesin. Zaten bu kadarını söylediğimiz zaman sizin susmanız ve düşünmeniz lazım. Demek ki Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyediyormuş. Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyetmiş mi? Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini bir başka ayette daha söylüyor Allah Teala. Evvela onu tamamlayalım, sonra Hazreti Meryem'e geçelim. Kasas 7. Ve Musa Aleyhisselam'ın annesine şöyle vahyettik diyor Allah Teala. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını, yani nehre bırakmasını ve sen korkma, masum olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz ve onu mürselinlerden, yani resullerden kılacağız. Hazreti Musa bir nebi resuldü, peygamber resul. Tabii size göre o yanlış bilgileriniz sebebiyle bütün resuller nebidir, öyle değil mi? Ama öyle değil. Bütün nebiler resuldür. Akaidin o beş tane ayağından bir tanesi oturuyor yerine. Bütün nebiler gerçekten resuldür. Ama sizler diyorsunuz ki bütün resuller nebidir. Hayır, bütün resuller nebi değildir. Veli resuller vardır. Bir de nebi resuller vardır. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın resulleri var olur. Hazreti Musa'nın annesine bu Kasas suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şekilde vahyettiğini söylüyor. Ve Allah'ın Hazreti Meryem'e vahyetmesi. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 47'de "Kâlet Rabbi enna yekûnu li veledün
وَلَمْ يَسَنْسِ يَمْسَسْنِي بَشَرْ قَالَ كَذَلِكَ اللّٰهُ يَحْلُكُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَدَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Hazreti Meryem dedi ki, Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur ki? Allah'a diyor ki, Ya Rabbi, bana bir erkek dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur ki? Allah da ona, öyledir. Ama Allah dilediği şeyi yaratır buyurdu. Melekler de ona dediler ki, bir emrin yerine getirilmesini istediği zaman ona ol der, o da olur. Gönül diyor ki, Hazreti Meryem Allah'la konuşuyor. Rabbi diyor, Rabbim diyor. Ve ondan cevap alıyor. Bana bir insan dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur diyor. Allah da ona diyor ki öyledir diyor. Kezalike işte öyledir. Kezalike Allah'ı. Allah dedi ki öyledir. Ama Allah kezalike evet ama Allah'ı yahluku men yeşâ. Allah dilediği şeyi halk eder, yaratır diyor. Meryem suresinin 22, 23, 24, 25, 26. ayetleri Allah Teala ile Hazreti Meryem arasındaki vahyi anlatıyor. Meryem 22 ve hamelethu fentebezet bihi mekanen kasiyya. Böylece ona hamile kaldı. Yani Hazreti İsa'ya. Aslında bir erkekle teması yok. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, uzak bir yere çekildi. Meryem 23 ve eca ehel mehadu ila cizin nahlet. Nahleh. Kalet ya leyteni mittu kable haza ve kuntu nesyen mensiyya. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine mecbur etti. Yani sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. Yani herkesin onun hiçbir suçu olmadığı halde bir çocuk doğuracağı için onu kötü kadın olmakla suçlayacağından korkuyordu. Ve Meryem 24 ve nedaha min tahtiha ella tahzeni kat ciale rabbuki tehteki seriyya. O zaman onun, yani Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma diye bir nida geldi. Rabbin senin alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve Meryem 25 ve huzzi ileyki bi cizin nahleti tusakit aleyki rutuben ceniyya ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, toplansın. Meryem 26 ve kulli veşrebi ve karri ayna. Fe imma terayinne minel beşeri ehaden ve kulli inni nezertü lirrahmani savmen felen ukallimel yevme insiyya. Artık ya hiç gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Allah Teala diyor bunu. Meryem 26'da Hazreti Meryem'e diyor. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Peki Allah-u Teala'nın peygamberlerden sonra
hiç kimseye vahiy etmemesi söz konusu diyorsunuz. Ya Hazreti Zekeriya'nın cami halkına vahiy etmesine ne diyorsunuz? Hazreti Zekeriya Allah Teala'nın kendisine 3 gün konuşmama konusunda bir işaret vermesi üzerine gene çıktı kürsüye, minbere ve onlara vahyetti konuşmasını. Diliyle söylemedi ama hepsi Hazreti Zekeriya'nın söylediğini anladılar. Öyleyse Allah Teala dilerse bütün insanlara bir insanı bile vahyettiriyor. Bir insanın bile bütün insanlara vahyetmesi söz konusu. Ama bizim hazretler diyorlar ki hayır, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ydı. Gerçekten bir hakkın doğru bir söz. Nebilerin sonuncusu, mührü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Allah Teala asla ve kata kimseye vahyetmez. Allah Teala da hiç öyle söylemiyor. Peygamberlere vahyederim, peygamberlerden başkasına vahyetmem demiyor. Hatta bir insana, Hazreti Zekeriya'ya başka insanlara vahyetmek yetkisini veriyor ve vahyettiriyor. O kendisine vahyedilenlerin hiçbirisi Resul veya Nebi değildi. Öyleyse bu ilim gururundan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili din adamları? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Dikkat edin, yalnız siz olsanız çok önemli bir konu olmaz bizim için. Bir kısmınız inanır bize, bir kısmınız inanmaz. Ama bizi en çok üzen şey, siz bizi incelemek gereğini görmeden mahkum etmişsiniz. Bu büyük vebal yazar sizin omuzlarınızın üzerine. Eğer bizi suçlayacaksanız, evvela sizlere gönderdiğimiz ihtarları okuyun. Bakalım onca ihtarda bir tek hata bulabilecek misiniz? O zaman onları bize Allah'ın yazdırdığını öğreneceksiniz. Siz buna da gerek görmüyorsunuz. Yazdıklarımızı incelemek gereği bile duymuyorsunuz. Ve sadece bir tek şeye aklınızı takmışsınız. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Öyleyse buna da vahyetmez. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez mi? Aranızdan bir erkeğe vahyederim diyor Allah Teala. Ne diyorsunuz? Allah Teala'dan başka şeytan da vahyediyor. Şeytan da insanlara vahyediyor. Yahu benim aziz kardeşim, şeytan insanlara vahyeder de Allah vahyetmez mi? Nasıl bu kadar büyük bir hatanın içine düşebiliyorsunuz? Hiç mi incelemek aklınıza gelmiyor Kur'an-ı Kerim'i? Bakın benim hakkımda hüküm veriyorsunuz. Benim bir sahtekar olduğumu söylüyorsunuz. O Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı o kitabı benim kendimin yazdığını söylüyorsunuz. Her söylediğiniz yanlış. Bu sizi Allah'ın katında töhmet altında bırakır. Yakın gelecekte siz incelemeyeceksiniz belki o ilim gururunuzla ama 100 kişiden 90'dan fazlası inceleyecek din adamlarının. Hepiniz bizim doğru söylediğimizi teslim edeceksiniz. O günler uzakta değil. Bu Allah'ın bize verdiği bir vazifedir. Ve siz ne yaparsanız yapın, bu olay tahakkuk edecektir. Dünyayı hidayete ulaştıracağız. Siz Allah'ın nurunu söndürmeye çalışsanız da ulaştıracağız, çalışmasanız da ulaştıracağız. Bir şey daha söyleyelim. Siz bize bir şey yapamazsınız. Bize bir fenalık edebileceğinizi zannediyorsanız deneyin. Bunu başaramayacağınızı göreceksiniz. Ha benim zavallı kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz beni? Omuzlarınızda vebal var. Bu 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yürüyor. Ve sizin onlara verdiğiniz yanlış
din öğretisi sebebiyle. Kur'an'ı çoktan unutmuşsunuz. İşte söylediklerinizin hepsinin yanlış olduğunu ispat etmedik mi şimdi size? Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Allah havarilere vahyetmemiş mi? Allah Hazreti Musa'nın annesine vahyetmemiş mi? Allah Hazreti Meryem'e vahyetmemiş mi? Peygamber miydi bunlar? Şimdi herhangi birine vahyetmesine geliyoruz Allah Teala'nın. Araf 63. Eve acıptım. Evvela Yunus 2'yi söyleyelim. Daha güzel buradan oraya atlamak daha kolay olur. Yunus 2. Ekâne linnâsi aceben en evhayna ila reculin minhum en enzirin nâse ve beşirin lezîne âmenum en nelehum kademe sıdkın inde rabbihim kâlel kâfirûne inne hâza lesâhirun mübîn. Onlardan bir adama insanları uyarması, âmeni olanları, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Garip mi geldi? Bir adam, herhangi bir adama Allah Teala vahyediyorum diyor. Bugün de bir adama, o adam biziz. Bugünkü adam biziz. Bize Allah Teala vahyediyor. Size garip mi geliyor Allah Teala'nın bize vahyetmesi? Acayip mi geliyor? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Hiç indi ilahi gördünüz mü? Görmediniz tabii. Ama biz gördük. Allah Teala bize gösterdi. İnanmazsınız. Bu sizin bileceğiniz şeydir. Ama başka insanların vebalini omuzlarınıza alıyorsunuz. Bizim sizden istediğimiz şey, inceleyin, sonra bizi mahkum edin. Bakalım mahkum edebilecek misiniz? İncelediğiniz zaman ilminizin ne kadar cüce kaldığını, güdük kaldığını göreceksiniz. Ve ilimsizliğiniz sebebiyle cidden üzüleceksiniz. İlmi alabileceğiniz yegane kapının da başka bir kapı olmadığını, sadece bu kapı olduğunu göreceksiniz. Yakın gelecekte bu söylediklerimizin hepsi gerçekleşecek. Nasıl şimdiye kadar söylediğimiz her şey gerçekleştiyse, bu da gerçekleşecek. Öyleyse, onlardan bir adama vahyetmemiz diyor Allah-u Teala. İşte bu vahyetmenin bir benzerini Allah-u Teala almış Araf 63'te. Eve acıptum en caikum zikrün min rabbikum ala racülün minkum. Li yunzirekum ve li tetteku ve li aleküm turhamun. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için aranızdan bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? İşte bu zikir Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitap. Ve böylece rahmet olunursunuz diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Eğer ona inanırsanız, ona ait olduğu yere oturtursanız, o zaman anlayacaksınız ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka alternatifiniz yok. Şimdi sizin büyük çoğunluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ne kadar cahilce sözler sarf edenler var aranızda biliyor musunuz? Adam kalkmış, profesör olmuş, diyor ki kim namaz kılıyorsa o zaten mutlaka Allah'a ulaşmayı diliyordur. Hadi bakalım buyurun şimdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Acaba bu sayın profesör de Allah'a ulaşmış mı? Süre 6 ay. 6 ay hiçbir zaman geçmedi şimdiye kadar. İnsanlık tarihi boyunca. Bu sayın profesörün adı Avnullah. Soyadını hatırlayamadık. Ama hatırlayacağız. Bu zavallı, özellikle profesör payesi almış olan zavallıları acıyorum. Nasıl olur bu sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir dizayn içerisinde
Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa kaldırıp rafa kaldırıp insanların asırlarca yazdığı Kur'an'a ters düşen bilgileri gerçek anlamda bilgi zannedip onunla hüküm veren bu zavallı insanlar. Neymiş neymiş? Namaz kılan insanlar, onların hepsi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle diyor Hazret. Acaba kendisi Allah'a ulaştılar mı dersiniz? 6 aylık sürenin kim bilir kaç yılı geçti ama hiçbir değişikliğe uğramadı bu insanların. Acaba hangi gök katını gösterdi Allah Teala ona? İnsanlar gerçekten kendilerine zulmediyorlar sevgili kardeşlerim. Böylece rahmet olunursunuzdan Allah Teala'nın muradı o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu önce mürşidine ulaştırır. Kesin. Acaba hangi mürşidine ulaştı? Hangi mürşide ulaştı bu zat? Ondan sonra ancak mürşidine ulaştıktan sonra ruhu ayrılır vücudundan ve Allah'a ulaşır. Ve de fena fillah makamının sahibi olur. Allah'ın zatında ruhu yok olur. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı ah, bu profesörün adı araştırmacı, düşünür, yazar diyor. Profesör olduğunu da iddia ediyor ama burada profesör olduğuna dair bir içerik, bir işaret göremedik. Muzat söylüyor bunu. Bu zavallı insanlar kendilerini gerçekten alim zannediyorlar sevgili kardeşlerim. İlim Kur'an'dır. Eğer Kur'an'ı siz elinizin tersiyle iterseniz, başka dünyadaki ne kadar kitap varsa hepsini okusanız, hiçbir zaman Kur'an'ın sizin için öngördüğü bu temel faktörlere sahip olamazsınız. Öyleyse demek ki Allah Teala her kavimde insanların arasından birilerine vahyediyor. Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve kâlellezîne lâ yâlemûne levlâ yükellimunallâhi ev tetînâ âyeh." Kezalike kâlellezîne min kablihim misle kablihim. Teşâbehet kulübühüm kat beyyennel âyâti likâmin yûkinûn. Gerçeği bilmeyenler dedi ki Allah bizimle konuşsa ya veya bize de bir ayet gelse ya bunlar gibi bundan öncekiler de dediklerine benzer şeyler söylediler diyor Allah Teala. Onların kalpleri de ne kadar birbirine benzer. Ayetlerimiz yakine ulaşan bir kavim için ayetlerimizi beyan etmişizdir diyor Allah Teala. Yakine ulaşanlar için ayetlerimizi beyan ederiz diyor. Şimdi peygamberlerden başkasına Allah Teala ayet indirir mi sualinin birinci cevabı bu Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesi. Ama daha kesin bir ayet-i kerime var. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala vetlu aleyhim nebe'ellezî âteynâhu âyâtinâ fenselahâ minhu minhâ ve'âhuş şeytânu ve kâne minel gavîn. Onlara
Ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Ayetlerimizi verdiğimiz kişi diyor. Sonra o ondan, ayetlerden yani, ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan gavin oldu diyor Allah Teala. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları? Allah Teala ayetlerini kendisine ihanet edeceğini bildiği halde o ihanet eden kişiye dahi veriyor. Acaba bir Resulüne vermez mi? Ne diyorsunuz sevgili din adamları? Ne zaman aklınızı başınıza toplayacaksınız? Allah-u Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Sanki vahyetmeye yetkili değilmiş gibi. Şeytanın da insanlara vahyetinden bahsediyor Allah-u Teala. Şeytan bütün insanlara vahyedecek de Allah vahyetmeyecek, öyle mi? Enam suresi 121. ayet-i kerime. وَلَا تَكُولُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ يُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَاِنْ اَتَاتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin diyor Allah-u Teala. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeler için dostlarına, yani dostları olan insanlara vahyederler. Büyücülere, iddam yapanlara, şeytanın dostu olan herkese. Kimdir şeytanın dostu? Herkes. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Sakın bizim profesör gibi siz de, affedersiniz, profesör değilmiş. Herhalde yazardı burada, araştırmacı, düşünür, yazarmış bu Öz Mansur Efendi. Ve de hakkımızda aman neler yazmış, neler sevsinler. Ve Allah Teala diyor ki, ve onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Dikkat edin. Şeytanlar dostlarına vahyederler diyor Allah Teala. Kimdir şeytanın dostları? Gelin bakalım Bakara suresi hangi ayet-i kerime? Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Allahu veliyyüllezine amenu. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nure. Onları zulmetten nure çıkarır. Onların kalplerini kapkaranlık kalplerken nefslerinin kalbi nur içinde bırakır. Vellezine keferu. Onlar ki kafirlerdir. Yani Türkçemizde onu kafirlere gelince diye söyleriz. Evliyahümü tagute. Onlar da diyor Allah-u Teala tağutun dostlarıdır. Yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Ve o tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor Allah-u Teala. Neymiş bu insanlar? Tağutun insan ve cin şeytanlarının dostlarıymış. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dinemeyenler. İşte bizim Öz Mansur gibi daha kendileri gibi cahil olanlara ilim satan ve sözlerinde inandıran insanlar bunlar. Halbuki yazdıkların hepsi yanlış. Dayalı olduğu yer Kur'an değil sevgili kardeşlerim. Ve her noktada bu insanlar Kur'an ilmine ters düşüyorlar. Lütfen bu ve bunun gibi olanlar bizim konferanslarımıza teşrif etsinler de orada karşılıklı konuşalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir konuşmamızı daha inşallah burada tamamlamış olduk.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte görüyorsunuz bir defa daha bir aradayız. Bir yeni bir sevgi yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Her şeyi insanın emrine koymuş. Ve insandan sadece bir tek şey istiyor. Onun mutlu olmasın. O yüce Rabbimiz ki bizlerden, biz insanlardan sadece ama sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. İstediği tek şey bu. Saadetimiz, mutluluğumuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gönül bahçesinde bir defa daha beraberiz. Her şeyin ne kadar güzel olduğunu bir düşünün. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var, bir düşünün. Bu konuşmayı bize Allah-u Teala'nın nasip etmesiyle bizi çok mutlu etmeye yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Ben dünyanın bir ucundan size sesleniyorum. Sizler dünyanın neresinde olursanız olun, benim sesimi alabiliyorsunuz, görüntümü görebiliyorsunuz. Bilgisayarlar aracılığıyla Allah'ın ne kadar büyük bir nimetine sahibiz. Binlerce kilometrelik mesafeler hiç kalıyor. Allah'ın bize ihsan ettiği o nimet sayesinde. İşte bir defa daha birazdayız. Yüz yüzeyiz ve kalp kalbeyiz. Büyük bir mutluluğu birlikte yaşamaya başladık. Allah'tan bahsetmek zevkinin içindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Bir tarafta ruhumuz onun hasretleri. Bir tarafta Allah. Bir tarafta da bu hayrı yaşayanların, bizlerin kazandığı dereceler. Öyleyse boşuna yaşamıyoruz. Yaşantımız bir şeyler getiriyor bize. Dereceler, pozitif dereceler. Yaşantımızda güzel şeyler var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bütün güzel standartların hepimiz sahibi olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Birbirimize bütün güzellikleri vermek üzere var olmalıyız. Hayatımız bu güzelliklerle bezenmiş olmalı. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, başkalarına onları mutlu edecek Allah yolunda bir şeyler ulaştırmaya çalışırsak, biz mutlu insanlar oluruz. Mutluluğu asıl biz yaşarız.

Mesela bizim başkalarına verdiğimiz mutluluğun iki katını mutlaka bize verir. Öyleyse kim başkasına mutluluk ulaştırırsa o Allah için bunu yapmıştır. Ve o mutluluğun iki katını Allah ve ruhu ona ve nefsine yaşatır. Sevgili kardeşlerim, siz Allah yolundaysanız, Allah yolunda hizmet ederken başkalarına Allah'ın güzelliklerini ulaştırırken bir engelle karşılaşırsanız o engeli size aşırtacak olan Allah'tır. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. En kuvvetli sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'la beraberseniz, Allah'a güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Çünkü en kuvvetli sizinle beraber. Diyor ki, eğer inanıyorsanız, eğer bana güveniyorsanız, sizi yenecek yoktur. İşte ne yapın yapın Allah'a olan güven duygunuzu sakın kaybetmeyin. O güven duygusudur ki sizi hayata bağlar. O güven duygusudur ki sizi mutluluğun şahikasına ulaştırır. Ne kadar güven duyarsanız o kadar üst seviye mutluluğu yaşarsınız. Ve sizden fizik ötesi olaylar sudur etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güven, imanın emin olma standartlarına ulaşmalıdır. Bir gün Yunus'un söylediğini siz de söyleyebilmelisiniz. O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o dost tutar. Allah Teala'yı dost edin. Ve ona güvenin. Sakın ben Allah'a layık değilim. Onun için Allah beni sevmez diye bir şey düşünmeyin. Allah herkesi sever. Herkesin kendisini sevme derecesine paralel olarak sever. Ama onun diyelim 1.000 katı sever. Çok daha fazla sever de basit rakamlarla konuşuyorum. Siz Allah'ı 1 ünite severseniz Allah Teala sizi 1.000 ünite sever. Daha fazla ama en az bu kadar. Ama siz Allah'a olan sevginizi 2 üniteye çıkardığınız zaman, 2 birime çıkardığınız zaman Allah Teala'nın size karşı olan sevgisi 2.000 ünite olur. 3 üniteye çıkardığınız zaman 3.000 ünite olur. Öyleyse aynı oranla sevgi büyümesi ikiniz arasında cereyan edecektir. Ama siz Allah'ı az severseniz, Allah da sizi az sever. Siz Allah'ı çok severseniz, Allah da sizi çok sever. Öyleyse ben Allah'ı seviyorum, çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibiyseniz, yanıldığınız kesindir. Eğer Allah'tan
beklediğiniz şeyleri alamıyorsanız kendinize dikkatle bakın. Hadi soruyorum size, ne kadar seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? Çok seviyorum diyorsunuz, öyle mi? Bakalım ne kadar çok seviyorsunuz. 24 saat zikrinizi %100 kabul edin. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. Şimdi bu bir günlük süreç içerisinde acaba kaç dakika Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Eğer 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Bu çok sevgi mi? Eğer günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız o zaman %50'den fazla seviyorsunuz. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz o zaman %100 seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlık ister. Marifet, fedakarlığı kendisine zevk edinebilmektir. Ne zaman zikir sizin için bir zevk olursa, yapılması mutluluğa ulaşmanız için mutlaka gerekli bir angarya olmaktan çıkarsa, zikir yaparken zevk almaya başlarsanız, o zaman hayatın bir büyük sırrını daha çözmüş olacaksınız. Allah yolunda mihneti zevk etmede hüneri yakalayacaksınız. Hüner oradadır. Mihneti kendine zevk etmekte. Evvela Allah için yapılan hiçbir hizmet mihnet değildir, bir zevktir. Ama siz onu zevk olarak yaşayabildiğiniz zaman geçerlidir bu kanun. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan ayağa kadar her şey size bağlı. Siz nasıl görüyorsanız Allah da sizin gözlüklerinizle bakar. Daha fazlasıyla ama sizin gözlüklerinizle. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? %10 mu? Allah da size verebileceği sevginin %10'u kadar sever. Bu gene sizin sevginizin en az 1000 katıdır. Ama o sizin boyutlarınızla paralel bir sevginin içine alır. Arttırın sevginizi, zikrinizi arttırın. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Düşünün bakalım Allah için hangi fedakarlıkları yapabilirsiniz? Allah'ı kendinizden fazla mı seviyorsunuz? Bundan emin misiniz? O zaman Allah yolunda hangi fedakarlıkları yapabileceğinizi bir düşünün bakalım. Sabah namazlarına muntazam kalkıyor musunuz? Tekliyor musunuz bu konuda? Nerede, hangi gün sabah namazına kalkmamışsınız? Allah'a değil, o gün sabah namazında kendinizi öne geçirdiniz. Nefsinizin o kör, rahat etme afeti sizi yere vurdu. Eğer Allah önde olsaydı, o zaman sabah namazına kalkmak sizin için bir angarya olmayacaktı. Bir zevk olacaktı. Kaçırmanız mümkün olmayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ona dikkatle bakın. Hepinizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ama bu sevgisi size göre 1000 kattır. Siz sevginizi arttırabilirseniz onun da size karşı olan sevgisi ona paralel olarak artacaktır. Mutluluk mu diyorsunuz? Mutluluğun bahçesi sevgidir. O bahçede yetişen günler, o günler sizi
Allah'ın bahçesinde onunla beraber onun sevgisine muhatap kılacaktır. O bahçenin yegane sahibidir. Nasıl bir bahçede bir takım böcekler donma tehlikesi, yabani otlar hep birer engelse neşv-i nemaya, bunlar şeytanı ve onun düşmanlıklarını ifade eder. Ayrı ayrı düşmanlık türleri. Eğer bahçenizi kendi haline bırakırsanız bahçeniz yabani otlarla kaplanır. Yozlaşma eşyanın tabiatında vardır. Atalarımızın söylediğini bir mutlak değer olarak kabul edin. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah'ın bahçesinde olun. Gül bahçesinde. Orada zararlı otların çıkmasına müsaade etmeyin. Orada böceklerin, güllerin köklerinin yemesine, ona zarar vermesine müsaade etmeyin. O gül bahçesine gözünüz gibi bakın. O sizin mutluluk aleminizdir. Ve yalnız sevgiyle yaşar. Öyleyse Allah'ı çok sevin. Söylediğim gibi ölçüyü hiç unutmayın. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok sevenlerdir. Bir. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok zikredenlerdir. İki. Öyleyse zikrinize dikkat edin. Kendi kendine sorun. Ben kendimden yana mıyım? Yoksa Allah'tan yana mıyım? Zikriniz günün yarısına ulaştığı zaman ortada olacaksınız. Ne kendinizden yana, ne ondan yana. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, o noktadan itibaren artık ondan yanasınız. Ondan yana olmanız bu noktada yarıda başlar ve her geçen gün biraz daha artarak hep o önde olur hayatınızda. Artık sizin için o vardır. Siz yoksunuz. Kendinizi defterden sildiğiniz yer %90'ların üzerindeki sevgiyi yaşadığınız noktadır. Sizin için zevk sadece onunla birlikte olmaktır. O her zaman sizinle beraberdir. Siz kendinize sorun. Siz onunla beraber misiniz? Yavuz Sultan Selim ölmek üzere şiiri pençeden dolayı diyor ki onunla bile olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki valla şu ana kadar kiminle birlikte olduk sanırsız. Sevgili kardeşlerim, aslında hep onunla berabersiniz. Ama çoğunuz bunun farkında değilsiniz. Şuurunda değilsiniz. Eğer sizin için alelade ile fevkalade aynı şeyse,
Allah yolunda layık olduğunuz yerde değilsiniz. Fevkaladeye ulaşmalısınız. Normalin mutlaka ötesine. Bu sizin iştiyakinizin işaretini taşır. Hangi konu olursa olsun, böyle de olur, öyle de olur derseniz, bir yanılgının içindesiniz demektir. Öyle de olmasın. Hep daha güzele ulaşmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, sizin için Allah yolunda hizmeti daha güzel, daha güzel, daha güzel yapmaktan ötede bir şey olmamalı. İşte bütün bu güzellikleri dizayn edecek olan Allah'tır. Sizin davranış biçimlerinize göre ona hayatınızda ne kadar yer veriyorsunuz? Ona hayatınızda ne kadar değer veriyorsunuz? Siz mi öndesiniz? Yani nefsiniz mi önde? Nefsinizin affetleri mi önde? Yoksa ruhunuzun hasletleri mi önde? Eğer nefsinizin afetleri öndeyse, Allah önde değil, şeytan önde. Eğer ruhunuzun hasretleri öndeyse, o zaman Allah önde, şeytan ikinci planda. Hayata nefsinizin afetleriyle başlarsınız. Başladığınız noktada hayat geceyi ifade eder. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla kaplanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptiralar, her türlü kötü afet içinizi kapkaranlık bir standartta sarmıştır. Bütün insanlar hayata gece başlarlar. %100 zifiri karanlık bir gecedir nefslerinin kalpleri. Marifet bu karanlığı, bu zifiri karanlığı güneş aydınlığına çıkarmaktır. Nefsinizin mürşidine ulaştıktan sonraki devresinde nefs tezkiyesi söz konusu olacaktır. Bu karanlıkların yavaş yavaş azalması, nefsinizin kalbine hasretler, onlara eşit standartlarda olan hasretler, eşit standartlarda olan faziletler nefsinizin kalbine doldukça karanlıklar yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Nefsinizin kalbinde nurlar ruhunuzu alalaştırdığınız zaman %50'yi geçer. Bunun manası alacakaranlığı aştınız. Mutlak aydınlığa ne zaman ulaşacaksınız? Daimi zikre vasıl olduğunuz zaman. Daimi zikre ulaştığınız anda bir daha kararmayacak bir güneş nefsinizin kalbinde %100 her şeyi aydınlatmıştır. Bir daha kararması mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin nefsinin kalbindeki mühür, karanlıkların artık o kalbe girişine müsaade etmez. Daimi zikir sebebiyle mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edecektir. Bu devamlılık kalbinizin kararmasına hiçbir zaman müsaade etmez. İşte Allah'ı en güzel yere, O'nun ait olduğu yere, Rab mevkiine
mutlak olarak oturttuğunuz yer burasıdır. Ne diyordu Allah Teala? İnsanlardan bahsediyordu. Habibim, onları görmüyor musun? Nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Nefsin afetlerinin ilah edindiği bir noktadan bahsediyor Allah Teala. Bunlar heva adını alıyor. Nefsinizin afetlerinin sizi sürüklemek istediği her alan sizin hevanızdır. Öyleyse böyle bir ortamda her şeyi en güzel standartlarda bir düşünün. Bir tarafta Allah var, bir tarafta siz varsınız. Doğuşunuzdan itibaren siz öndesiniz. Ve şeytan sizin sesinizi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi gösterip sizi hep alaşağı eder, hep yerle bir eder, hep mağlup kılar. İstediği şey bu zilleti hayatınız boyunca yaşamanızdır. İnsanlar vardır, Allah'tan haberi bile yoktur. Bir ot gibi şu dünyada yaşarlar, bir gün ölüp giderler. Kendilerinde bir Allah sevgisi hiç oluşmadan, hüzün içinde geçen bir ömrün sonunda bir cehennem yolculuğuna çıkarlar sadece. Hayatları boyunca önde kendileri vardır, kör nefsleri vardır. O kör nefslerine sağladıkları haksız menfaatler vardır. Onlar her türlü kötülük için açıktırlar. Suistimaller, rüşvetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onlara açıktır. Hayatlarını hep kaybetmekle geçirirler. Hayatlarını boşuna harcayan zavallı insanlar. İşte artık Osmanlı'nın torunlarının, mirasçılarının karanlık çenesi, çoğunluğun böyle olduğu, büyük çoğunluğun böyle olduğu bir dünya nizamı sergiliyor. Her tarafta ahlaksızlığın, kol gezdiği, rüşvetin, suistimalin, her türlü kötülüğün topluma hakim olduğu, çeklerin çok büyük bir kısmının ödenmediği, insanların birbirine güvenin, birbirine karşı duydukları güvenin artık mevcut olmadığı bir ortam düşünün. İşte orası bizim ülkemizdir, Türkiye. Hep çocukluğumuzdan beri bir gün Türkiye küçük Amerika olacak derlerdi. Oldu. 1920'li yılların o karmaşa içindeki haksızlığın kol gezdiği, bütün ahlaksızlıkların devrede olduğu o 1920'li yılların Kanisterli devresi. Türkiye küçük Amerika oldu. Gözünüz aydın, şeytanın taraftarları. Başardınız. Ülkeyi yaşanmaz bir hale getirmeyi. Sevgili kardeşlerim, bu bugünkü tablo. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Sizler varsınız. Sizler geleceğin ümidisiniz. Sizler doğruluğun, güzelliğin, Allah sevgisinin, başka insanlara hizmetin temsilcilerisiniz.
geleceğin ışıklarısınız, meşalelerisiniz. Geleceğin güvenini teşkil ediyorsunuz. Allah'a güvenin, hiç korkmayın. O sizi mutlaka siz olduğunuz için bu toplumu mutlaka düze çıkaracaktır. Bu dizayn içerisinde hayatınızı geçireceksiniz. Güneşin doğudan doğup batıdan battığı o ufuklarda her şeyin her yerde en güzel dizayn edilmesi Allah'ın temel hedefidir. Bunun için her şeyi yapar. Ama bulunduğu topluma şekil veren insandır. Etrafınızda hep avuç çevreli, üzüntülü, kederli, hırslı, öfkeli insanlarla berabersiniz. Bu insanlar hırçın, bu insanlar hüzünlü, bu insanlar huzursuz. Bu insanlar her şeyi kötüye kullanabilir bir özelliği sergiliyor. En güven duyulacak mevkilerde bile güven duyulması mümkün olmayan insanlar yaşıyor artık. Adalet çoğu yerde adaletsizlik dağıtıyor. Sevgili kardeşlerim, pek çok şeyin parayla satın alınabildiği bir ortamda yaşıyorsunuz. Bütün bunlar birer vaka. Ama bu sizi ümitsiz kılmasın. Bu sizi huzursuz etmesin. Siz Allah'ın teminatı altındasınız. O ülkenin geleceği için o ülkede yaşıyorsunuz. Ve şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin, siz korunursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

siz her halükarda Allah-u Teala tarafından muhafaza altındasınız. Öyleyse unutmayın, her zaman en güzelin içinde hissetmeye çalışın kendinizi. Çevre şartlarınızın mimarı siz olacaksınız. Varsın insanlar ahlaksız olsunlar, varsın şeytanla işbirliği yapsınlar, yaptıkları kötülükleri bir marifet zannetmekte devam etsinler. Ama siz Allah'la dost olun. Ama siz Allah'ın dostlarına yakışır bir hayat sergileyin. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah'ı hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayın. Sahabeyi hatırlayın. Siz sahabenin bugün yaşayan temsilcilerisiniz. Bütün güzellikler sizin elinizle gelecek oraya. Sizlerin yardımıyla bir güzellik oluşacak. Asr-ı saadet. Sizler o asr-ı saadetin mimarları olacaksınız. Gelecekten hiç korkmayın. Sakın ümitsiz olmayın. Şartlar daha kötüye gidecek. Ümitsiz olmayın. Sonunda her şey düzelecek. İnsanlar bir gün neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayacaklar. Ama küfranı nimet etmiş olan bir ülkenin çektiği acılardan sonra. Sevgili kardeşlerim, Allah adaletin en büyük sahibidir. El-Adl esmasının sahibidir. Yani objektif açıdan insanlar arasındaki haksızlıkları anında sıfırlayan o Allah'tır. Allah Teala buyuruyor, Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriül hesap. Kim hangi suçu işlerse işlesin, işlediği an hesap kapanmıştır. O işlediği suç hangi derece, hangi miktarda derece kaybına sebebiyet verirse o standart içinde yok olacaktır her şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece kendinize değil, başka insanlara, etrafınızdaki insanlara da ışık olmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizleri gördükçe sizlerdeki sarsılmaz imanı, güçlükler karşısında yılmadan Allah'a hizmete devam etmenizi, buna dayanma gücünüzü gördükçe sizdeki farklı şeyler onları da etkileyecektir. Farklı bir dayanma gücü, farklı bir olaylara bakış açısı, olağanüstü bir güçlükler karşısında yılmazlık, olağanüstü bir Allah sevgisi, Allah yolunda fedakarlık. Bu vasıflarınız hepinizi birer güneş yapacaktır. İnsanlar arasında örnek olacaksınız.
Elbise sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, dini dostlarım, bir defa daha beraberiz sizlerle. Bir defa daha Allah'ın izinde, bir defa daha onun o tertemiz güzelliğinde, bir defa daha beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'ı sevin ki Allah da sizi daha çok sevsin. O hangi standartlar içinde olursa olsun size karşı mutlaka bir sevgi besler. Allah'ın o insanlık tarihi kadar geniş insan spektrumunda, insan yelpazesinde, herkesin sonsuz basamaklar içinde bir yeri var, bir basamağı var. Her an değişen bir basamaklar dizisi içinde yaşarsınız. Her saniye o spektrumdaki basamağınız değişecektir. Öyleyse bu değişmeleri en güzele ulaştırmakla mükellefsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir hizmet yapsanız, zikir yapsanız, ibadet yapsanız, güzelliği yaşarsınız. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size verdiği nimetleri bir gözden geçirin. O nimetleri sayın. Şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyin sizde var olduğunu göreceksiniz. Şu anda beni görüyor musunuz? Sözlerimi işitebiliyor musunuz? Bunu Allah'ın bir nimeti olarak düşünmelisiniz. Allah size görme yeteneğini, işitme yeteneğini nasip kılmış. Her şeyiniz var. Aç değilsiniz, açık değilsiniz. Ve şu dünya üzerinde mutluluğu yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, yaratılış sebebiniz mutluluk içindir. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala hepinizin saadet içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve cennetteki en mutina yerleri sizlerin işgal etmenizi ister. Ama buna layık olmak için gayretin sahibi olan siz olmalısınız. Öyleyse bütün kainatın sizler için yaratıldığını unutmayın. Birçok insan nereden bütün kainat bizim oluyormuş? Hiçbir zaman gitmemiz, görmemiz mümkün olmayan o yerler nasıl bize ait olur diye düşünenler olduğunu biliyorum. Gidiyorsunuz. Oralarda yaşıyorsunuz. Her gece kainatın bir yerlerine gidersiniz. Bazen berzah alemine gidersiniz. Ne zaman rüyanızda fizik standartları içindeyseniz, yani masaya dokunduğunuz zaman elinizle masaya dokunabiliyorsanız, sandalyelere dokunabiliyorsanız, bardaktaki suyu içebiliyorsanız, fizik alemdesiniz. Yani orası bu kainat değil.
Orası berzah alemi, nefsinizin alemi. Ama bu zahiri aleminde her gezegenini oraya ulaşarak gezmek imkanının sahibisiniz. Bütün insanlar rüyalarında mutlaka her yere giderler ve hayal gördüklerini zannederler. Tıp ilmi de zaten böyle şeyler söyler insanlara. İnsanların günlük hadiselerin tesiri altında gördükleri hayallerin adı rüyadır derler. Hiç tayin mekan yaşamamışlar ki. Tabii öyle diyecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar güzelliği, her şeyi sizi mutlu etmek için yarattığı böylesine geniş bir dizayn, yalnız sizler için, yalnız insanlar için, kainatın en üstün varlığı için, mahluku için. Her şey Allah'ın mahlukudur. Yerler, gökler Allah tarafından halk edilmiştir. Halk olunmuştur. Hepsi netice itibariyle birer mahluktur. Hepimiz birer mahlukuz. Onun, o yüce yaratıcının, Allah'ımızın bir yaratığıyız. Onun mahlukuyuz. O Halik'tir, yaratıcıdır. Sadece O. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde siz hep Allah yolunda hizmet veren, sadakatle, fedakarca Allah yolunda başkalarını mutlu etmek için çalışan bir insan olmaya devam edin. Unutmayın, hizmetiniz hiçbir zaman insanların nefslerine hizmet olmayacak. O zaman Allah'a değil, şeytana hizmet edersiniz. İnsanların ruhlarına hizmet olacak. Sevgili kardeşlerim, ölçüleri iyi ayarlayın. Hiç unutmayın, Allah sizi seviyor. Öyleyse siz Allah'ı daha çok sevmeye çalışın. Kimlere hangi açıdan bir yardım yapıyorsanız, bir hizmette bulunuyorsanız, unutmayın, o hizmeti Allah-u Teala kendisine yapılmış bir hizmet sayar. Allah'ın yolunda Allah için yapılan bütün fedakarlıklar Allah tarafından bilinir, kabul edilir. Ve derhal mükafatını takdim eder Allah-u Teala. Aynı anda amel defteriniz muhteşem derecelerle dolar. Her yaptığınız güzel davranışın bedeli pozitif derecelerle size ödenir. Ne zaman yanlış bir davranışta bulunursanız, o zaman da amel defterinize negatif dereceler yazılır ve huzursuzluğu Allah-u Teala bu sefer size iki kat yaşatır. Öyleyse mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken herkesi de mutlu ederek mutluluğunuza mutluluk katmak varken neden başka insanlara karşı kötü davranmak, neden huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak? Allah yolunda aziz olmak varken sefil olmak.
Sevgili kardeşlerim, Allah sizi yarattı, öyleyse O sizi seviyor. O sevgiye siz layık oldukça Allah'ın sevgisi devamlı artacaktır. Gül bahçelerinde yaşayacaksınız. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerle olacak, saadeti yaşayacaksınız. Örnek bir insanınız, her davranışınız bir güzelliği temsil etmeli. Mihir Vakfı'nın mensubu olduğunuzu fedakarlığınızla sevecen davranışlarınızla, insanlara hizmetinizle hep ispat etmelisiniz. Sizi görenler, ha o mu? O Mihir Vakfı'ndandır. O hayatını başkalarına adamıştır. O sahabe gibi yaşamayı kendisine şiar edinmiştir demeliler. Öyleyse böyle bir ortamda hiçbir şey sizi yıldıramamalıdır. Hep insanlara bir nebzecik mutluluk vermek için bütün zaman parçalarını değerlendirmeye çalışmalısınız. Gece ve gündüz sizin için fark etmemeli. Kendinizi başka insanlara adarsanız Allah'a adamış olursunuz. Öyleyse hayatınızı Allah yolunda başka insanlara vakfedin. Onların mutluluğunu sağladıkça asıl mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Her gün birçok insana yardım elinizi uzatırsanız, onları mutlu ederseniz, onların her birinin yaşadığı mutluluğun en az iki katını siz de yaşayacaksınız. Öyleyse bir insan her gün 10 kişiye onu mutlu edebilecek olan bir davranış sergilemeyi başarırsa, eşit olduğunu kabul edenin bir an için davranışların ve verdiği mutluluk oranının her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını siz aynı gün içinde yaşarsınız. Öyleyse bu alışverişten kazançlı çıkan kim sevgili kardeşlerim? Elbette hizmet eden. İşte sahabe hayatlarını başkalarına adamışlardı. Herkes bir başkasının zekatını kabul etmesi için bir gayretin içindeydi. Herkes bir başkasına nasıl yaparım, ne yaparım da hizmet edebilirimi düşünüyor ve hayatını ona göre dizayn ediyordu. Bütün bu güzellikleri onlar yaşadılar. O yaşadıkları devre asıl saadetlenmesinin sebebi buydu. Herkes başka insanları mutlu etmeye kendisini adamıştı. Herkese göre başkaları kendilerinden daha çok hizmet edilmeye layıktılar. Herkes birbirine hizmet için yaşıyordu ve bunu her olayda gerçekleştiriyorlardı. Herkes başkalarını kendisinden
daha çok mükafatlara layık görüyordu. Hatırlayacaksınız, savaştan sonra şehit olanlar arasında dolaşan Hazreti Ömer'i elindeki su kabıyla dolaşıyor, şehit olmaya ramak kalmış olan insanların, sahabenin arasında. Birisi su diyor ya Ömer. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Hemen ulaştırıyor matrayı. Ama tam sahabe suyu alırken bir başkası ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer'in suyu uzattığı birinci sahabe diyor ki ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, suyu ona ver. Hazreti Ömer gidiyor ikinciye koşarak, tam suyu uzatırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini tekrar ediyor. Ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, suyu ona götür. Hazreti Ömer götürüyor suyu. Ama ulaştığı zaman üçüncüye, üçüncü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bir insanın suya en çok ihtiyacı olduğu an, ölmek üzere olduğu andır. Ve bu şiddetli ihtiyaç anında, en şiddetli ihtiyaç anında o insanlar başkalarını kendilerinden daha çok layık görmüşler. Ölüm anında da durum değişmemiş. İşte başkaları için yaşamak budur. Medine'de yapılan hiçbir ev yoktur ki bütün sahabenin alın teri karışmamış olsun o binanın harcına. Sevgili kardeşlerim, Allah için çalışmanın sağladığı o sonsuz mutluluğu sizlerin alınlarında parlayan terlerde görmeyi ister Allah-u Teala. Başkaları için yaşamanız her şeyden evvel sizin mutluluğunuz için elzemdir. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz sürece asıl mutlu olan siz olursunuz. Bu sebeple vermek almaktan üstündür, mukaddestir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir ortamda olacaksınız. İnsanlara kendinizi hasrederseniz, vakfederseniz, adarsanız, o zaman Allah'a adamış olursunuz. Allah'a vakfetmiş olursunuz. Göreceksiniz ki mutluluğunuzun yeni bir dinamizm kazandığı bir ortamda yaşayabileceksiniz. Size en çok o zaman ihtiyaç duyulacak. Bu dizayn içerisinde Allah'ın güzelliklerini yaşadığınız zaman Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok seveceksiniz. İnsanları sevin. Onlar size kötülük yapsa da sevmekte devam edin. Allah-u Teala diyor, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Siz de öyle olun. Bugünlerde yaşayan sahabeler gibi olun. Yapabilirsiniz. Hem fıtratınızda bu var, hem de siz geleceğin güneşleri, Osmanlı'nın torunları, buna layık olan
bunu başarabilecek olan esnafta en güzel topluluksunuz. İşte sizin ışığınız etrafınızdaki insanları mutlaka aydınlatmalı, onlara en güzeli vermelisiniz. Mutluluğun anahtarının başkalarını mutlu etmek olduğunu hayatınıza bir rehber edinin. Onun ışığı altında yaşayın. Siz hayatınız boyunca başkalarını mutlu eden bir insan olun. En çok mutlu olan insan olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz tamamlanıyor. Bir güzel gün, bir güzel saat, gene farkına bile varamadan rüzgar gibi geçti. Ama biz o süreç içinde sizler ve ben, sizler ve biz mutluluğu yaşadık. Bunun için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salala Muhammed Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere. Gene Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi Allah'tan bize gelen, bizden sizlere ulaşan bir sevgidir. İlahi bir sevgi. Biz Rabbimizin azatsız kölesiyiz. Hayatımızı bu yolda tamamlamak üzere görev aldık. Ömrümüzün sonuna kadar devam edecek bir görev. Bu bizim elimizde olan bir şey değildi sevgili kardeşlerim. Biz talepte bulunmadık. Biz neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde onun tarafından, Allah-u Teala tarafından seçildik. Ama günler geçtikçe bunun sebepleri daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Eğer biz din konusunda mürekkep yalamış birisi olsaydık, eski tabir öyledir. Osmanlı devrinde Darülfünun'u bitirenler, yani üst seviye fen okullarını bitirenler, üniversiteleri bitirenler, mürekkep yalamışlar olarak halk arasında anlatılırdı. Sevgili kardeşlerim, işte biz bir din tahsili görmedik. Hiçbir zaman da dini bildiğimizi iddia etmedik. Biz bir hiçtik. Din adına onun değesini bile bilmeyen bir hiç. Ama şimdi Allah Teala bize dini öğretti. Dinimiz diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Tek bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Hazreti İbrahim babamız İbrahim olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de. Babamız İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'le alakalı dinler diyenler bu konuda bir büyük yanlışın içindedirler. Burada farklılığı kabul etmek söz konusudur. Ayrı ayrı dinler vardır. Ama hepsi İbrahim'den bir nebze bir şeyler almıştır gibi bir anlam çıkıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı dinler yok. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu din üç özellik gösterir. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Üç özellik. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Hazreti İbrahim diyor ki Allah tektir. Kim sizin karşınıza çıkar da hayır Allah ikidir, üçtür vesaire diyorsa, birçok tanrı vardır diyorsa, eski Yunan mitolojisinde olduğu gibi, onların hepsi fasafisodur. Sadece bir tek

Allah vardır. Bütün kainatı yaratan Allah. O Allah ki şöyle söylüyor. Eğer birçok ilah olsaydı onlar gökte mutlaka kavga ederlerdi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ve huzur duyun. Allah'ın yolunda olduğunuz için. Allah'a sonsuz şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bütün dünyanın tek bir dinin sahibi olduğunu Allah bize öğretti. Ve onun emrettiği üzere Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 dinde de tam olarak mevcut olduğunu gördük. Tevrat'ta Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, 4 oldu. Nefsi Allah'a teslim, 5, muhlis olmak, 6, iradeyi Allah'a teslim, 7. 7 Safa da Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat'ta bu 7 Safa'nın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların kesin olarak yaşadıkları ifade ediliyor. Yeter mi? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar için yettiğini kabul edelim. Ya Hazreti İsa ve ona tabi olanlar? Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği kitabın adı İncil. Ve 7 Safa'nın 7'si de orada mevcut. 7 Safa'nın 7'si de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılınmış. O zamanki bütün insanlara, o zaman yaşayan bütün insanlara farz kılınmış. Sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi bu farzı yaşamışlar. 7 Safa'nın 7'sini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e gelince bunu yüzlerce defa anlattık. Kur'an-ı Kerim de 7 Safa 4 teslimden oluşuyor. 7 Safa'nın 7'si de farz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi 7 Safa'nın 7'sini de yaşamışlar. Ve Allah'a ruhlarını da, eşlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a teslim olmakla mükellefsiniz. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin birinci özelliği Allah'ın tekliğidir. İkinci özelliği tevhid adını taşıyor. Bu birincisi Allah'ın tekliği vahdet. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olup şirkten, küfürden, dalaletten bütün negatif faktörlerden kurtulmak. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir hususun tahakkuku bütün insanlar için çok mutluluk vereceği bir olay. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 Safa'nın 7'sini de yaşamak. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz bir defa daha söyleyelim, biz onun ayağının tozu olamayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah-u Teala'nın indinde ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Hazreti Adem aynı dinin sahibiydi. 7 safa 4 teslimden oluşan, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle noktalanan bir kainatın tek dininin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzel şeyler sizlerle olsun. Allah-u Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. 7 safa ve 4 teslimi. Öyleyse bunu tespit ettiğimize göre Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim farz kılındığına göre Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşadığına göre dinler var mı sevgili kardeşlerim? 3 tane kitap var. 3 tane peygambere indirilmiş şeriat kitabı ve üçü de 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birbirlerinden bu ana faktör itibariyle hiçbir farklılıkları mevcut değil. Üçünde de durum aynı sevgili kardeşlerim. Aynı statü, aynı standartlarda verilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi yerli yerine oturtmalısınız. Hepiniz için Allah'ın indinde bir güzellikler silsilesi duruma hakim olmalı. Biliniz ki Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliğidir. Teslim. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslim ruhunuzun teslimidir. Bu teslim fizik vücudunuzun teslimidir. Bu teslim nefsinizin teslimidir. Bu teslim iradenizin Allah'a teslimidir. 28 basamakta bu konu tamamlanır. 28 basamakta 4 tane teslimi tamamlamış olursunuz. Ve o zaman siz de sorarsınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim,

Allah ile olan ilişkilerimiz bu teslim esasına dayanır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. En son irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Hepsi de Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Din dediğiniz zaman teslim söz konusu olduğunu, din dediğiniz zaman bunun temelinin teslimler olduğunu yakinen bileceksiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlaka Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. İşte bu ulaşmadan sonra dik yokuşu tırmanacaksınız. Nefsinizin Allah'a teslim edilmesinden evvel ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Bu zikrinizi 5-6 kat arttırmakla gerçekleşebilir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 33 bin zikirde olabilirsiniz. En çok 41 bin zikirde olabilirsiniz. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslimi için günün en az 18 saatini zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz. Bu başlangıçtaki ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ve üçüncü cennetin, üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olduğunuz noktanın 6 kat ötesi görünen bir yer. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu hiç unutmayacaksınız. Siz neye azmederseniz Allah Teala sizi oraya ulaştırır. Başlangıçta şeytan size orasının ulaşılamaz bir yer olduğunu, çok güç olduğunu söyleyecektir. Ve sizi ondan caydırabilmek için her şeyi yapacaktır. Ama ona aldırmamayı başarırsanız ve Allah'ın yolunda hedeflere doğru yürürseniz, o zaman çok farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Allah'ın yardımını alacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzlerce Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insan yaşıyor. Öyleyse siz de onlardan bir tanesi olabilirsiniz. Neden olmayasınız ki? Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'ın verdiği çok özel bir hediyedir. Layık olmak için nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Ulaşmak istediğiniz mutluluğun boyutuna bağımlı. İsterseniz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Hayır, siz ulaştırmazsınız. Allah'a ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer derseniz ki ben üçüncü kat cennetin Allah'a hamd ederim, şükrederim ki sahibi oldum. Allah Teala bana bu müjdeyi verdiğine göre ben eğer devam ettirebilirsem bu 33 bin zikrimi veya 41 bin zikrimi ikisinin arasındaki bir zikir seviyemi devam ettirebilirsem buradan düşmem. Öyleyse hangi şartların içinde olursam olayım ben bir defa asgari bunu devam ettirmeliyim. İşte böyle bir niyetle yola çıkan kişi bunu devam ettirebilirse mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya hayatının da en az yarısını saadetle geçirir. Yarısı mutsuz, yarısı mutlu. Ama cennet garantide. Ne olur yani kişi ulaşsa 41 bin zikre,
ve ömür boyunca o 41 bin zikri devam ettirse ne kaybeder ki? Ama kazandığı şey üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunda yarı yarıya kazanmıştır. Hem de hiç pahasına. Çünkü Allah onu kendisine ulaştırmıştır. O bir şey yapmamıştır. Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona ibadetleri sevdirmiştir. Ve onu hedefe yöneltmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin elinde böyle bir imkan var. Bedava. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından Allah Teala'nın mutlaka sizi ruhen kendi zatına ulaştırması. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hadi koşun. Ne diyor Allah Teala? Hadi koşun diyor. Arzı dünya kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından ulaştırılır onun ruhu. Ve o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kere bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Öbür taraftan dünya mutluluğunda yarısı onundur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim bu sonuçla karşı karşıyasınız. Ve o zaman endişe etmek niye? Gelecekten ümitsizlik niye? Allah Teala garanti etmiş bunu. Üstelik kişi hangi dinden olursa olsun, başka başka dinlerden olduğunu söyleyenlere sesleniyoruz şimdi. Sizin kitabınızda da ey Hristiyanlar, ey Museviler, sizin kitaplarınızda da, sizlerin kitabında da aynı şeyler söz konusu. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını üç dinde de insana temin eder. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz hemen dileyin. Her dileğinin ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İşte Tevrat'ta da bu mevcut. İncil'de de mevcut. Hristiyanlardan veya Yahudilerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalbinden bir dileği geçirir de Allah-u Teala'ya bunu ulaştırırsa, o kişi bilsin ki bu iş tamamdır. Ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi Allah'ın katında evliya olmak, ermiş evliya olmak şerefine erecektir. Evliyalığı çok ötede bir hüküm olarak görenler için olay açıklık ve kesinlik kazanıyor. Dünya üzerindeki inanç birimlerine baktığımız zaman bugün yapılan yüzlerce kuruluşun yaptığı araştırmaların sonunda
72 ayrı inanç biçimi tespit edilmiş durumda. Yani ayrı ayrı fırkalar. Bundan 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Peki bunların hepsi cennete mi girecek? Ya da bunların arasından cennete kaç tane fırka girebilecek? Bir fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırkayı Naciye. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliği ne? Onlar da sizler ve benim gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sizler ve benim gibi takva sahibi olanlardır. Sizler ve benim gibi gizli şirkten kurtulmuş olanlardır. Hanif olanlardır. Bu müesseselerin her birisi aynı şeyi söylüyor. Asırlarca önce Hazreti İbrahim zamanında Allah Teala meleklerini gönderiyor Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim melekleri görünce korkuyor. Onlara bir kızarmış dana getiriyor. Yesinler diye. Ama melekler yemiyor. Hazreti İbrahim korkuyor onlardan. Onlar da diyorlar ki korkma. Biz bu kavme azap etmek için geldik. Ve onların yaptığı incelemeler gösteriyor ki Hazreti İbrahim'in devrinde bile Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim edebilmiş. Sadece bir tek aile tespit edebilmişler. Sadece bir tek aile tespit edebildik diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mukaddes kitapları dikkatle yer yerine oturttuğumuz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği 72 fırkanın içerisinde öyle bir fırka olacak ki o fırka kurtulacak, 72 fırkanın hepsi gidecek cehenneme. İşte 73. fırka diğer 72 fırkanın içinde yaşayan Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Öyleyse kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sevgili kardeşlerim, o kurtuluşa ulaşandır. Hangi fırkanın içinde bulunursa bulunsun, hangi grubun içinde bulunursa bulunsun, hangi inanç grubunun veya inançsızların içinde yaşarsa yaşasın, ama o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemişse, mutlaka kurtuluşa erecektir. Öyleyse dinlere baktığımız zaman dinlerin birbirinden ayrı dinler olmadığını bize en güzel ispat eden ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse Hz. Nuh'un şeriatı neyse Hz. İbrahim'in şeriatı da aynı, Hz. Musa'nın şeriatı da aynı, Hz. İsa'nın şeriatı da aynı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini de aynı din, şeriatı da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik olmamış peygamberler, ulul azm peygamberler boyunca. Bu beş peygambere ulul azm peygamberler deniyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim,
Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, 5 Ulul Azm peygamberden Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibi. Ve babamız İbrahim diyoruz adına. Neden? Çünkü bir oğlundan Hazreti İsa, affedersiniz, Hazreti Musa geliyor İshak'tan. Bir oğlundan Hazreti İsmail'den, ondan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor dünyaya. Onun için onların babası, gerçek anlamda babaları, bu sebeple Tevrat'ta da babanız İbrahim diye geçiyor, İncil'de de babanız İbrahim diye de geçiyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in din açısından hepimizin babasıdır. Ve görüyoruz ki tek bir şeriat söz konusu. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde fokus edelim düşüncelerimizi. Mercek altında tutalım konuyu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğine bakalım. Bu konuda en açık bilgi Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Habibim Hanif olarak veçini, şu fizik vücudunu dine ikame et. Din için ayakta tut. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar gidecek olan din sadece bu dindir. Ne kadar geriye gidersen git, insanlar var oldukça bu din hep vardı diyor Allah-u Teala. Ne kadar ileriye gidersen git, kıyamete kadar bu din var olmakta devam edecektir. İşte şimdi 3. asr-ı saadet yaşanacak. 1. asr-ı saadet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. İkincisi Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşandı. Üçüncüsü de bu devrede Mehdi Aleyhisselam'ın devresinde yaşanacak. Bütün dünya bir bolluk ve bereket patlamasıyla huzur ve mutluluğa ulaşacak. Savaşlar bitecek, harpler bitecek. Sulh ve sükun bütün dünyayı kucaklayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Böyle bir dizaynda bütün insanların mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Öyle bir bolluk bereket ki erzak devamlı birikecek, hepsi yenemeyecek. Öylesine bir bolluk, bereket ki dünyada bütün savaşlar sona erecek. İnsanlar sadece mutluluğu yaşayacaklar. Kavga bitecek, düşmanlık bitecek. Bütün insanlar kardeş olacaklar. İşte yeni bir çağ, yeni bir dizayn. Bu çağ Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Öyleyse hepinize o veriyor bu müjdeyi. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yakın gelecekte mutlaka başlayacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Kuvvetli görünen bütün statülerin bir bir yerle bir olduğunu göreceksiniz. İnsanları aldatma uğruna kurulan bütün yanlışlıklar düzeltilecektir. Gelecek günlerde sevgili kardeşlerim, 3 dinin mensupları mutlaka birleşecektir. Dünyaya İlluminati değil, inananlar ve Allah'tan emir alanlar
hakim olacaktır. Bir başka ifadeyle Allah hakim olacaktır. İşte o zaman dünyada bütün adaletsizliklerin yok olduğu bir devre yaşanacaktır. Yaşayanların tadı damağında kalacak olan bir güzellikler kumkuması, bir muhteşem dizayn. Her yerde bir büyük bereket, insanların birbirini düşman olarak değil, birbirini bağrına basan en büyük Allah dostları olarak birbirini kucaklayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Herkes öğrenecek ki insanlık bunun için var edilmiştir. Muhtelif dinlerin sahipleri aslında dinleri arasında bir farklılık olmadığını kendi kitaplarından öğreneceklerdir. İşte hamdolsun ki bu reçete bugün elimizdedir. Üç kitaptaki yedi safhanın bütün ayetlerini tespit ettik hamdolsun. Üç kitaptaki yedi safha ve dört teslim hem farzlar olarak tespit edildi, hem de üç kitabın peygamberlerinin ve onlara tabi olanlarının hepsi tarafından yaşandığı tespit edildi. Şimdi neden bizi Birleşmiş Milletler'de konuşturmak istemediklerini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Eğer konuşabilseydik, belki o noktadan sonra dünya sulhü için ilk adım atılmış olacaktı. Ama bu birçok insanın şu dünyaya nefsleri istikametinde hakim olmaya çalışanların hiç sevmedikleri bir sonuç. O zaman kuvvetin değil, dostluğun ve sevginin hakim olduğu yeni bir nizam kurulacaktır, dünya nizamı. Birbirini yenmek için beslenen orduların savaşları için ayrılan milyarlarca, milyarlarca doların dünya sulhu kurulduğunda sadece insanların refahı için harcandığını göreceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde çok şey değişecek. Işık hızı aşılacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün doğruları insanlara söylenmesine rağmen örtülen nükleer fiziğin hakikatleri birer birer dünyayı aydınlatacak. İşte ışık hızının altındaki hızlarda maddenin bir pozitif ağırlığının sahip olduğunu, ışık hızında bu ağırlığın sıfır noktasına indiğinde, bu inişten sonra da eğer ışık hızının üstüne çıkılırsa, maddenin negatif bir kütleye sahip olduğu görülecektir. Bu şimdilik ilmi kontrolleri altında tutanların karşı çıktıkları Allah'ın bir nimetidir insanlığa.
başka gezegenlerde, birçok gezegende ışık hızı aşılmıştır ve o bize göre sonsuz uzak sayılan gezegenlerden buralara sonsuz hızla hareket eden hava gemileriyle birçok yabancı dünyadan insan gelmiştir. Tekrar bir kısmı ülkelerine de dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, fizik olarak bu üç hal ispat edilmiş durumdadır. Kütlenin sıfırın üstünde oluşu, ışık hızında sıfır kütle oluşumu ve kütlenin negatife dönüşmesi noktasında ışık hızının mutlaka aşılacağı gerçeği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar size geleceğe ait müjdeler olarak söylenmesi bize emredilen hususlar. Gelecek çok güzel günleri sinesinde taşıyacak. Mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın, Allah için yaşamanın mükafatı bu önümüzdeki son harflerden sonra bütün dünya üzerinde yaşanacaktır. Mutluluk bütün boyutlarıyla dünya üzerinde yer alacaktır. Birbirine düşman olan ülkeler değil, birbirini kıskanan, birbirinden nefret eden insanlar değil, birbirini seven, birbirine sadece yardım eden insanlar dünyaya hakim olacaktır. O zaman kıskançlığın, hasetin, düşmanlığın yok ettiği bütün insanlık meziyetleri dünyayı kavrayacaktır. Ve bu dünyayı kuşatan eleğimsama, şu yedi renkli güzellik bütün dünyayı kaplayacaktır. Bu konuda kitaplarda çok şeyler yazıyor. Alın, kitapları okuyun. Son devrede ne kadar güzel şeyler olacağını birer birer öğrenin. Çünkü yakın gelecekte bunları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözün kısası odur ki, Allah-u Teala'nın indinde sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve başka bir din hiç olmamıştır. Ve ayrı ayrı dinlerden olduklarını zannederek birbiriyle yüzlerce yıldır, binlerce yıldır savaş eden insanların bu savaşları çok yakın bir gelecekte son bir savaştan sonra sona erecektir. İnsanlar tahkik edecekler, kendi kitaplarında da Allah'ın bütün hakikatlerinin yer aldığını göreceklerdir. Yedi safa, dört teslim, üç kitapta da farzdır ve bütün dinlerin mensupları bunu gördükleri zaman aslında birer kardeş olduklarını, birbirlerine düşman olmamaları lazım geldiğini idrak edeceklerdir. O zaman dünyayı bugün idare etmekte olan şer kuvvetler, kuvvetlerini kaybedeceklerdir. Sadece Allah'ın güzelliklerinin yaşanabileceği yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o dünyada yer alacak olan sizlere sesleniyorum.
Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz. Size bu akşam İslam nedir'i anlatmak istiyorum. İslam nedir? İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Selam kelimesi, selamet kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve dilimizde kullanılmakta olan teslim kelimesi, bunların hepsinin temelini teşkil eder. Teslim. İslam, Allah'a teslim olmanın adıdır. Neyi teslim edeceğiz? Nemiz var ki teslim edelim diye mi düşünüyorsunuz? Çok şeyiniz var. Ruhunuz var. Şu fizik vücudunuz var. Nefsiniz var, iradeniz var. Allah'a teslim etmek için çok şeyiniz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın Üniversitesi İslam'ı anlatmak ve bütün dünyadaki dinlerin aslında birbirinden farklı dinler olmadığını dünyaya yaymak üzere Allah-u Teala tarafından vücuda getirmiştir. Biliyorsunuz ki son devirde dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Görecektir ki aralarında aslında hiçbir farklılık yoktur. İnsanlar sadece zannediyorlar başka dinlere mensup olduklarını. Ellerinde insanlar tarafından yazılan yazılı metinlerde kendi dinlerinin başka dinlerden farklı bir din olduğu yazılı olduğu için. Ama mukaddes kitaplara baksalar, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da dinlerin hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade edilir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini de İlk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'in dinidir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İslam eşittir teslim. Öyleyse Allah-u Teala'ya teslim dediğimiz zaman hangi şartlar içinde nasıl teslim oluruz? Neleri teslim ederiz? İşte bu kısa zaman dilimi içerisinde sizlere bunların hepsini anlatmam gerek. İslam her şeyden evvel ruhun Allah'a teslim edilir. Bu adeta bedavadan mümkün olan bir müessesedir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a yönelirse, ne demek yönelmek? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde mutlaka İslam olmak şerefine erecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi hem ruhunu Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor hem de Allah'ın evliyası kılıyor. Sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştirecek olanlar sizler değilsiniz. Allah gerçekleştirecek. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek bir çözüm mutlaka sizi Allah'a ulaştırır. Söylediğimiz ayet gereğince. Ama dilememek her halükarda cehenneme götürür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek İslam olmak veya olmamanın kesin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne olur? Bakalım Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala,

Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yani ayetlerimizin onları nereye götürmek istediğinin farkında değildirler. Gaflet, bilmemekten daha çok farkında olmamak, şuurunda olmamak müessesesi. Çünkü bir sonraki ayet-i kerimede, 8. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Ülâike mevâhimün nâru ve mâ kânû yeksebûn." Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir çözüme gitmek durumundayız. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateşse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla, o insanlar hüsranda, Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesine göre, ve gidecekleri yer cehennem. İslam olmaları mümkün değil. Dileyenler ise Allah Teala mutlaka söylediğimiz gibi kendisine ulaştıracağını garanti etmiş. Öyleyse nasıl İslam olunur? İslam nedir'in muhtevasında Allah'a teslim olmanın standartlarını vermek durumundayız. Müminler Allah'a teslim olanlar. Allah'a inanan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına, ulaştırmaya inanan, bunun üzerine tam 12 defa farz olduğuna inanan ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, işte kurtuluşa ulaşan, İslam standartları içine girenler onlardır. İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala İslam kelimesini dinin Arapça adı olarak kullanıyor. Tek bir din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Arapça adıyla İslam dini. İkinci bir din hiç olmamış. İnsanlar yaşarlar. Olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir. İşte bu değerlendirmede iki nevi insan vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı bu konunun ne olduğunu bilmedikleri için dilemeyenler, bunlar Allah Teala tarafından seçilirler. Bir de esasları bildikleri halde bunları gizleyen, inkar eden, ayetleri yalanlayan insanlar. Her ikisi de gaflettedirler. Bilmeyenler bilmedikleri için gaflettedirler. Diğerleri bilerek hakikati gizledikleri için gaflettedirler. Burada gaflette olmanın standardı
o kişinin Allah'ın kendisini nasıl cezalandıracağından ve eğer gerekenleri yapsaydı nasıl mükafatlandıracağından haberi olmamak ve ona göre tedbiri almamak Allah-u Teala'nın muradı, gafletten buradaki muradı işte bu. Bu seçilenler insanların %90'ından fazlasını oluşturur. Seçilenlerin de ne yazık ki en çok %10'u, %10'a hiç varmamıştır bu rakam. %10'dan çok daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine Allah Teala. Sonra ne yapıyor? Sonra insanların gönderindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti alıyor. Yerine ilfat koyuyor. Böylece görmeyen gözler görmeye, işitmeyen kulaklar duymayan kulaklar duymaya, idrak etmeyen kalpler idrak etmeye başlıyor. Sonra Allah Teala onun kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra gene kalbiyle alakalı başka bir işlem gerçekleştiriyor. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle Fazl isimli iki nur kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor kişinin. Ama bakıyor ki kalp mühürlü. Rahmet kalbin içine biraz sızabiliyor. Fazıllar ne girebiliyor ne sızabiliyor. Onuncu basamaktayız. 11. basamakta zikre başlıyoruz. Ve kalbimizin içine rahmet sızmaya başlıyor. Bu rahmet %2'ye kadar kalbimize dolabilir. Daha üstü mümkün değildir. %2 rahmet birikiminde huşu sahibi oluyoruz. 12. basamaktayız. Allah-u Teala işlet makamını gösteriyor. 13. basamaktayız. İrşad makamına ulaşıyoruz. Önünde diz çöküp tövbe ediyoruz. 14. basamaktayız.

Buraya kadar İslam olduk mu? Hayır. İlk teslimi henüz gerçekleştiremedik. Ama teslim yolundayız. Bu noktada 14. basamakta önemli bir değişiklik var. Mümin olduk. Yani sadece ağzınla mümin deyip de kalpleri mümin olmayanlardan artık değil kişi. Bu noktada Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor, kalbindeki küfür kelimesini alıyor, kalbinin içine imanı yazıyor, başının üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. O kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Nefsini tezkiye etmeye başlıyor. Kişinin gönderdiği nurların kalbe gelip demin söylediğimiz gibi yerleşmesiyle nefsteki afetler bu sebeple azalacağı cihette afetlerin azalması kadar fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Afetlerin azalması kadar irade güçleniyor. Ve Allah Teala o kişiye eskiden bir on verirken şimdi bu bir onu da ona katlıyor. Biri onu da biri on yapıyor. Yani biri yüze çıkarıyor. Kişi bir derecelik bir sevap kazandığı zaman ona 100 derece birden yazılıyor. İşte burası kalbimizin içindeki küfür kelimesi alındığı, kalbimizin içine iman kelimesinin yazıldığı cihetle kalbinin içinde iman bulunan bir kişi oluyoruz. Mümin adını alıyoruz. Peki İslam olduk mu? İslam olmanın birinci standardı ruhu Allah'a teslim ederek İslam olmak. Bu ilk teslim. 22. basamak. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim ederek daha üst seviye İslam olmak.

25. basamak. Sonra nefsi Allah'a teslim ederek daha üst seviye İslam olmak. 27. basamak. Sonra irşada ulaşarak daha üst seviye İslam olmak. Sonra iradeyi de Allah'a teslim ederek en üst seviye İslam olmak. Adın cennetlerinin sahibi olmak. İşte İslam olduğumuz yer orası. Bütün sahabe İslam olmayı başarmışlar. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikir yapıyoruz. Zikir yapınca Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsümüze geliyor. Göğsümüzden Allah-u Teala'nın göğsümüzü yararak açtığı şifreli yolu takip ediyor. Kalbimize ulaşıyor. Kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizi kalbimizin içine giriyor. Ve bu nurlardan fazılların ki ileride fazileti meydana getirecektir bunlar. Manyetik alanı iman kelimesinin manyetik alanının zıttı. Bu sebeple ikisi birbirini çekiyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Bu toplanma adım adım büyüyor. %1, %2 derken kişinin kalbinde zaten %2 rahmet var. Bu noktadan evvel kalbe girmiş kişi bu sebeple huşu sahibi olmuş. %7 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman kalpte ruhumuz, bizden ayrılan ruhumuz birinci kata kadar ulaşmak yetkisini kazanır. Birinci katın manevi kapısı açılmıştır ruhumuz için. Saf halinde birinci kata ve daha yukarılara çıkanlarla birlikte bizim ruhumuz da artık birinci kata yükselebilecektir. Ana dergâhtan, devrin imamının dergâhından, oradaki altın kapıdan Allah'a doğru yola çıkacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuz önce birinci kata ulaşır. İlk %7 rahmet birikimiyle bu nefsi emmaredir. Sonra bir %7 daha nur birikimi, ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvame, nefsimizi kınıyoruz. Bu noktada nefsimizi kınadığımız bir nokta var. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhumuz üçüncü gök katında. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimi, ruhumuz dördüncü gök katında. İkincisinde nefsi levvameydi, nefsimizi kınıyorduk. Üçüncü katta nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü katta nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Allah'ın bize verdiklerinin kesinlikle bize yettiğini fark ediyoruz. Sonra nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci kat, ruhumuz beşinci katta. Sonra nefsi mardiye, ruhumuz altıncı katta. Sonra nefsi tezkiye, ruhumuz yedinci katta. Ve yedi tane alem geçerek, yedinci katta yedi tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu ulaşma işlemi yeni bir safha oluşturuyor. İslam olmanın ilk teslimini, İslam olmanın yani Allah'a teslim olmanın ilk teslimini gerçekleştirdik. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. 21. basamaktayız. Allah'a ulaşan ruhumuz Allah'a sarılıyor. Yani Allah'ın zatında yok oluyor. Biliyorsunuz ki ruhumuz Allah'tan geldi ve tekrar Allah'a geri döndü. Öyleyse Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönen ruhumuzu biz döndürmedik Allah-u Teala'ya. Bunu Allah gerçekleştirdi. Ruhumuzu kendisine ulaştırdı. Söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın sözü var. Kim ona ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve bu standartta Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

21. basamak ruhumuzun Allah'a ulaşması. 22. basamak Allah'ın zatında yok olması. Allah'a teslim olması. Bu noktada Allah'a teslim oluyoruz. Ve İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın ilk teslimi tamamlanıyor. 28 basamağın 21.sindeyiz. Ve teslim olduğumuz an, ruhumuz Allah'a teslim olduğu an, İslam olmanın kişiye kazandırdığı bir vasıf kazanıyoruz. Allah'ın evliyasından oluyoruz. Evliyaullah oluyoruz. Evliyaullah'tan birisi oluyoruz. Veliullah oluyoruz. Allah'ın velisi, dostu, evliya, yani ermiş ruhu Allah'a ulaşmış, ermiş. Sonra zikrimizi daha da arttırıyoruz. 33 bin zikirde normal standartlarda ruh Allah'a ulaşır. Kişiyi Allah'ın evliyası yapar. Burada velayet makamları başlar. Kişi burada ruhu Allah'ın zatında yok olduğu an Allah'a teslim olmuştur. Fena makamının sahibidir. Yani fena fillah. Allah'ta fani olmuş, yok olmuştur ruh. Allah'a aitti, Allah'tan gelen bir emanetti. Allah'a geri döndü, sahibine teslim oldu. Sonra zikrimiz daha çok artınca beka makamına geçeriz. Allah Teala ruhumuza bir taht ihsan eder indi ilahide, yani Allah'ın huzurunda Allah ruhumuza bir taht ihsan eder. İşte Allah'ın ihsan ettiği böyle bir taht söz konusu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, beka makamı Allah'ın indindeki bir tahtta baki olmak, orada kalmak anlamına geliyor. Ve ruhumuz artık Allah-u Teala'nın huzurunda tahtta. Yani bir ruhumuz Allah'ın zatında, onun aynı olarak yaratılan ruhumuzsa indi ilahide bir tahtın üzerinde. Beka makamı. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Velayetin üçüncü makamına ulaşıyoruz. Zühd makamı. Zahit oluyoruz. Yani değer verdiğimiz şey artık dünya değil. Dünyanın ötesi. Değer verdiğimiz şey beka. Değer verdiğimiz şey fiziğin ötesi. Değer verdiğimiz şey asıl anlamıyla Allah. Daha ötedeki teslimleri gerçekleştirmek hedefimiz. Bunun için her gün Allah'a ispat ediyoruz ki biz Allah içiniz. Çünkü her gün günümüzün yarısından fazlası Allah'ı düşünerek, Allah'ı zikretmekle geçiyor. Eğer dünyaya dönük olsaydık, günün yarısından daha fazla dünya için meşguliyetin sahibi olacaktık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada kişi zühd makamında zahit olur. Zühd makamındaki kişinin meşgalesinin %50'den mutlaka fazlası Allah'a yöneliktir. Dünya hayatına ayırdığı zaman, zikir yapmadığı süre günün yarısından daha azdır. Her gün Allah-u Teala'ya günün yarısından daha fazla Allah'a dönük olduğunu Allah'ı zikrederek kişi ispat eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve kişi nefsinin kalbinde %81 nura ulaştığı zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Muhsin adını alıyor. Diyor ki Allah Teala İsa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki ve Çin'i fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha ahsen, fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücut nefsin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen, onların bütün itirazlarına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlıyor. İşte burası
Allah'a teslim olunan bir yeni safayı içerir. Burada kişi Allah'a fizik vücudunu teslim etmiştir ve Çin'i teslim etmiştir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdi. İşte Allah Teala bu hususu açıklığa kavuşturmuş. Buyuruyor ki ruhlarını Allah'a teslim etme istikametinde. Zümer suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a onlar şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Yani önce şeytana kul olmaktan kaçınmak geliyor. Sonra Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Hepsi Allah'a kul olmuşlar. 18. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanını tatbik ederler. Uygularlar. Ve bu ahsen olanı uygulayanlar onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Arkasından da ulul elbab oldular diyor. Hepsi ruhlarını hidayete erdirmişler. İşte ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek hidayete ermektir. Sahabe İslam'ı yaşadılar. Hepsi gördüğünüz gibi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Peki fizik vücudunun Allah'a teslim nasıl teslim olduğunu anlattık. Fizik vücutlarını da teslim etmişler mi? Elbette etmişler. İşte Allah Teala Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o ümmülere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabe de Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler. Burası 25. basamak ve velayetin 4. makamı. Muhsinler makamı. Peki sonra ne oluyor? Sonra kişi daimi zikre ulaşıyor. Zaten daha fizik vücut Allah'a teslim olmadan önce o kişi günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlıyor ve günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Sonra bu zikri daha da arttırıyor da fizik vücudunu
teslim ediyor Allah-u Teala'ya. Kalbindeki nurlar %71'den 81'e ulaştığı zaman fizik vücut teslim oluyor. Velayetin 4. makamı Müslümler makamı, yani İslam olmanın 2. teslimi. Önce ruh teslim oldu, 22. basamak. Fizik vücut teslim oldu, 25. basamak. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Kişi hikmet sahibi olur. Daimi zikre ulaşanların müşterek adı ulul elbaptır. Hem ulul elbap kademesi, hem ihlas kademesi, hem salah kademesi, hepsi ulul elbaptır. Hem ulul elbap kademesi, hem ihlas kademesi, hem salah kademesi, hepsi aynı zamanda hayırlarda yarışanlardır. Yani sabikundur. Daimi zikre ulaşan kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olması. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsine tekrar karanlıkların girmesi mümkün değil. Kalbi tamamen nurla dolmuştur. Bütün afetlerinden kişi kurtulmuştur. Üçüncü özelliği kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dördüncü özelliği kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılmıştır.

Bu dört tane temel şart kişiye üç tane vasıf şartı kazandırmıştır. Birincisi ehli tezekkür olmuştur. İkincisi ehli hayır olmuştur. Üçüncüsü ehli hikmet olmuştur. Ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman tezekkür edebilmekte, konuları müzakere edebilmekte ve her zaman sualler sorup cevabını alabilmektedir. Allah'ınla konuşmaktadır, tekellüm etmektedir. Bir sonraki kazandığı şey hayır. Kişi ehli hayır olmuştur. Üç vasıf şartından ikincisi. Ne demek ehli hayır? Hayır kazandığımız derecelerdir. Ehli hayır olmak her zaman derecat kazanmak demek. Kişi daimi zikirde, her saniye zikrettiği için, uykuda da zikrettiği için gece gündüz derecat kazanıyor kişi. Hayır ehli. Ve yedinci özellik. Yani üçüncü vasıf şartı hikmet sahibi olmak. Kişi Kur'an-ı Kerim'e bakarsa, hangi ayeti görse, onun Kur'an-ı Kerim standartları içinde 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen açığa çıkarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ortaya konulan şey nedir? Sevgili kardeşlerim, burada kişinin hikmet sahibi olduğunu görüyoruz. Bunlara ulul elbab diyor Allah Teala. Ulul elbaba Allah Teala sadece zemin katın sırlarını gösterir. Ulul elbab ana dergâhta neden olduğunu görür. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı konuşmalar, bir altın para kümesi, onarlık sıralar hakkında halindeki, onarlık sıralar halindeki önlerinde birer rahle olan, rahlelerin üzerine Kur'an-ı Kerim olan insan ruhları, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, altın kapı, devrin imamının dergahını belirleyen unsur altın kapıdır. Altın kapı onun dergahındadır. Öyleyse burası zemin katın görünmesi Ulul Elbab makamının sahipleri içindir. Ne zaman Allah Teala o kişiye göğün birinci katını gösterirse, açıkta bir secde işlemini gösterirse, ruhların saf halinde yükselmeleriyle yukarıya doğru saf halinde çıkarlar ve secde ederler. Ruhlar Allah'a doğru saf halinde yükselirler ve birinci gök katına saf halinde ulaşırlar. Orada secde ederler. Açıkta bir secde söz konusudur. Secdeden sonra ikinci kata yükselebilenler ayrılırlar. Yükselirler. İkinci katta bir secde söz konusudur. Su arınma havuzlarının bulunduğu yerde. Üçüncü katta İki katlı bir mescitte secde söz konusudur. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında secde söz konusudur. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde söz konusudur. Altıncı katta ise sıpkıtılma almama halinde ruhların derileri, ciltleri kendi renklerinden beyaza, çok açık yeşil beyaza dönüşür. Ve deriler çatlar. Çatlamayan kişiye kılıç verilir.
O kişi elindeki kılıçla tavandan çıkarak yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında bu ruh evvela kader öncülerinde olacaktır. Sonra Ümmül Kitap'ta, sonra Kudret Denizi'nde, sonra Makam-ı Mahmud'da, sonra Divan-ı Salih'inde, sonra da zikir hücrelerinde olacaktır. Ve nihayet İndi İlahi'ye ulaşacaktır. İndi İlahi'den sonra da İndi İlahi'nin o altın, o ağacını kökleri yerde olmayan, boşlukta olan müntehadaki ağacı, Sitret-i Müntaha'yı gördüğü zaman kişi, o zaman o kişi ihlas makamını bitirmiş olur. Ne zaman bir kişiye göğün birinci katı gösterilirse, o kişi ullelbap makamını aşmıştır, ihlas makamının sahibidir. Ve ihlas makamının sahibi olan kişi, demin saydığımız 7 tane gök katını bütün özellikleriyle görür. 7. gök katının 7. alemi indi ilahidir, huzur namazının kılındığı yerdir. Onun en yüksek noktası Sitret-i Müntaha'dır. Sitret-i Müntaha'yı gördüğü zaman bu ihlas makamının tamamlandığını gösterir. Kişi ne yapmıştır? Burada ihlas makamının tamamlandığı yerde nefsini de Allah'a teslim etmiştir. 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 27. basamakta ihlas makamında nefsini Allah'a teslim etmiştir, hikmet makamında. İslam'ın 3. teslimi de tamamlanmıştır. Bundan sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Sitret-i Müntaha kendisine gösterildiği zaman görmediği Allah'ın zatıdır sadece. Tövbe-i nasuha davet edildiği zaman salah makamının, ihlas makamından sonraki 28. basamağı teşkil eden salah makamının 1. kademesine ulaşır. Tövbe-i nasuhla. Tövbe-i nasuh Allah'ın söylediklerini tekrar etmekle gerçekleşen bir tövbedir. Değişmez bir tövbedir. Çünkü kişinin nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Artık değişmesi mümkün değildir. Kişi 8 defa kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra kalbi 8 kadem, 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Allah-u Teala tarafından süslenmiştir. İhlas makamının 1. kademesi tövbe-i nasuhtur. 2. kademesinde kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları Allah örter. 3.sünde örttüğü günahları sevaba çevirir. Ama önce o kişiye salah nurunu bahşeder Allah-u Teala. Salah makamının 3. kademesinde salah nuru teslim edilir kişinin başının üzerine. 4. kademesinde kişinin günahları sevaba çevrilir. Burası irşada ulaşmaktır. İslam'ın 6. safhasıdır. Son teslime hazırdır kişi. İradesine Allah teslimi hazırdır. Teslim için Allah-u Teala'ya müracaatte bulunur. Ve Allah-u Teala iradesini teslim
alır. Kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlanmasıyla artık emirleri devamlı olarak Allah-u Teala'dan alacak ve bütün emirleri yerine getirecektir kişi. Allah'ın bütün emirlerini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bu kişi artık iradesi de Allah'a bağlanmış bir insandır. Kendi iradesiyle bir karar veremez. Sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. İşte bu nokta iradesini Allah'a teslim etme noktasıdır. Kişi yolun sonuna ulaşmıştır. İrşad makamına Allah o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin eder. Burası İslam'ın son safhasıdır. Herkesin ulaşabileceği en üstün nokta burasıdır. Bunun ötesinde sadece her kavmin Resulleri vardır daha üst makamda. Burası Salah makamının 5. kademesiydi. 6. kademede her kavimdeki Resuller vardır. 7. kademede ise 7. kademe son kademedir. Orada devrin imamı vardır. O Resullerden birisi de devrin imamıdır. Ama devrin imamlığına tayin edildiği için bütün kavimlerdeki Resullerden daha üstün bir seviyesi vardır Allah-u Teala'nın katında. İslam olmak bütün safhalarıyla burada tamamlanır. Görülüyor ki İslam olmak 7 tane safhadan 4 tane de teslimden oluşur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Teslim yoksa İslam yoktur. İslam'ın 5 şartıyla İslam'ı yaşamak mümkün değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları söylüyor. Allah Teala hepinizi İslam olmanın bu zirve noktasına çıkarmasını, hepinizin adın cennetlerine Allah Teala tarafından ulaştırılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte kıldık. Ankebut suresiyle inşallah başlıyoruz. Bir numaralı ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Mukatta'at harfleri. Ve iki numaralı ayet. Bismillahirrahmanirrahim. E hasi ben nasu en yutre ku en yekulu amenna ve hum la yuftenu. Emmi hasibe sandı en nasu insan insanlar en yutreku terk edilecek, metruk bırakılacaklar, terk edilecekler, bırakılacaklar en yekulu onların demeleri amenna biz iman ettik

Vehüm ve onlar la yuftenûn, imtihan edilmez. İnsanlar amennâ, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakacaklarını mı sandılar?

Amenna. Biz inandık. Biz iman ettik. Demek. Demek ki Allah Teala insanların amenna demesini yeterli görmüyor. Biz iman ettik, yani Allah'a inanıyoruz demeleri bir şey ifade etmez. İnsanlar ruhlarını Allah'a alıştırmaya, hayattayken alıştırmaya inansalar gene bir şey ifade etmez. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler. İşte o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi imtihane çekilmekten kurtulur. Cennetin kapıları ona açılır. Sadece bir tek dilek. Bu bir tek dilek kişiyi amenu kılar. Amenna kelimesi biz iman ettik demek. Aminu kelimesi ise Allah'a ulaşmayı, dilemeyi içine alan bir inanç. Ellezine aminu dediği zaman Allah Teala, onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar ki Allah'a yönelirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ellezine aminu. Ve üçüncü ayet-i kerimeye gidiyoruz. Ama iki numaralı ayet konusunda bir şey daha söylemek gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın mutlak bir hedefe ulaştırıcı faktörüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kurtulur. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala onu da imtihan eder mi? Allah Teala dilediğini yapar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi yolda giderken yanlışlıklar yapıp derecat kaybetse bile kazandığı dereceler daima kaybettiklerinin 100 katı olacaktır. Bir dereceyi kazanan bu kişi 100 derece yazılacaktır amel defterine. Bir derece kaybettiği zaman 1 derece yazılacaktır. Bir insanın cennete girebilmesi içinse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Allah-u Teala zaten kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahlarını örtüyor. 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu an Allah onun günahlarını bu sefer de sevaba çeviriyor. Mağfiret ediyor o kişiye. Ondan sonra da o kişi o güne kadar biri 10 kazanırken biri 100 kazanmaya başlıyor. Her bir kazandığı derecat için 100 katını. Sonra ruhu gök katlarını yükseldikçe gök katlarında bu 100, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 kata kadar yükseliyor. Yani kısaca Allah-u Teala o kişinin cehenneme gitmesi için mümkün olan bütün faktörleri devreden çıkarmış. Onun cehenneme gitmesini mümkün kılacak olan her şey devre dışı. Allah-u Teala onların hepsini devreden çıkarmış. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ve üçüncü ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve lekat feten nellezine min
kablihim fe le ya le mu mun ne ya fe le ya le mu mun nallahu ellezine sadaku ve le ya le men nel kazibin ve lekat andolsun fetenna biz imtihan ettik ellezine o kimseler onlar min kablihim onlardan önce ve böylece le elbette yaleme bilir enne olduğunu Allah ellezine o kimseler onlar sadaku sadık oldular doğru söylediler böyle ve mutlaka ya'lemene ve muhakkak ki bilmektedir. El kâzibîn, yalancıları. Ve lekad fetennel Allah Teala burada ayeti tamamlıyor. Şimdi kelimelerin yapısından çıkan sonuca ulaşıyoruz. Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da yani doğru söyleyenleri de tekzip edenleri de yalancıları da mutlaka bilir. Allah Teala diyor ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da tekzip edenleri de doğru söyleyenleri de yalan söyleyenleri de bilir.

Öyleyse sadece iki türlü insan var. Doğruları söyleyenler, yalan söyleyenler. Tüm Resuller Allah'ın doğrularını söylemekle vazifelidirler. Ve hepsi için aynı şey söz konusu. Allah'ın doğrularını söylemek ve yaşamak. Öyleyse Allah Teala doğru söyleyenleri de sındıkları da yalan söyleyenleri de kâzipleri de bilir. Sıdıku ve kâzimi. Kâzibin tekzip edenler, sıdıku sadıklar. Ve dördüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Em hasi bellezine ya melunes seyyiati en yesbi kuna sa'e ma yahkumun. Em yoksa veya hasibe hesap etti, zannetti. Ellezine o kimseler, onlar yamilune, yapıyorlar. Esseyyati, kötülükler. En yesbikuna, bizi geçmeleri. Sa'e, kötü. Ne kötü? Ma şey, yahkumune, hüküm veriyorlar. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü? Kimdir kötülük işleyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse amelleri boşa gider. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Öyleyse bir insanın amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse veya inkar ederse, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruh insana hayat verir ve ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı an ölürüz diyorsa kişi, bu onun cehlinin derecesini de gösteren bir ölçü olur. Ama o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. İnsanlar hep öğrendikleri faydasız ilmin karanlığı altında hüküm veriyorlar. Ve neticede hep kaybedenlerden oluyorlar. Kur'an doğrularını öğrenerek oradan harekete geçseler, oradan hedefe yürüseler, o zaman zaten hiçbir problemleri kalmayacak sevgili kardeşlerim.

Allah Teala burada seyahat işleyenlerin işledikleri seyahatten bahsetmiyor. Kazandıkları derecelerden kaybettikleri dereceler çıkarıldıktan sonra kalan rakamın pozitif olması halidir. Hasenat. Seyyiat da kalan rakamın negatif olması halidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin dilediği anda mutlaka pozitife çevrilir rakamı. Dilemeyen ise ebediyen negatif olarak kalacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Neyse Allah Teala insanların amellerinden eksilttiğini söylüyor. İşte amellerinden eksiltmediği insanlar var mı? Eksiltmemek ne demek? Amelleri daha olmadan, amele başlamadan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Yetmez. Bütün günahlarını örtmekle kalmıyor. Bir de sevaba çeviriyor. Günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Ondan sonra da Eşat makamına ulaştıktan sonra ona verdiği dereceler bile 700'e kadar yükseliyor. Elbette o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime Men kâne yercu likâ Allâhi fe inne ecelallâhi nâd ve huves-semîul alîm. Men kim kâne oldu yercu umar

Dilar. Yıka Allah'a, Allah'a milaki olmak, Allah'a ulaşmak. Ve o zaman, o takdirde enne muhakkak ki o ecrallahi Allah'ın tayin ettiği zaman le mutlaka atin gelecek. Ve hüve ve o yani Allah es-semi'ü en iyi işiten, el-alimu en iyi bilen. Şöyle oluşuyor cümle. Kim Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır ve o en iyi işiten ve en iyi bilendir.

Burada Allah Teala önemli faktörlerinden birini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin. Çünkü Allah Teala'nın bir garantisi vardı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Burada bunu garanti ediyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, yani o kişinin Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Mutlaka o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumunu biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. O gün mutlaka gelecektir diyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve 6. ayet-i kerime, Ankebut suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men cahede fe innema yette ve innema yücahidu li nefsih. İnnallâhe le ganiyyün anil âlemîn. Hemen ve kim cahide cihad etti ve o zaman o takdirde innema sadece yücahide cihad eder li nefsi, kendi nefsi için. İnne Allahe muhakkak ki Allah le mutlaka muhakkak ganiyün ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur anil alemin alemlerden. Ve kim cihad ederse o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

Allah alemlerden müstanidir buyuruyor Allah Teala. Yani Allah'ın hiçbir şeye, hiçbir alemden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün alemleri bizatihi kendisi yaratmıştır. Öyleyse burada Allah Teala kim cihad ederse o takdirde sadece kendi nefsi için cihad ederden neyi murad ediyor? Kişinin nefs tezkiyesi yapmasını. Nefs tezkiyesi yapan kişi nefsini kurtaran kişidir. Nefsinin kalbi %51 nura ulaştığı zaman o kişinin şu dünyadaki dizaynında dünya hayatının yarısından fazlası mutlulukla geçecek demektir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırdığı zaman ne diyoruz? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman demiyoruz. Allah kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi de zaten

bunu ifade ediyor. Bir evvelki ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve 7. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. 6. ayet-i kerimenin benzer ayetlerle desteklenmesi söz konusu. Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayu. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ilahi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları, onu kendisine ulaştırır veya onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala burada men kullanmış. Tekil de düşünülebilir, çoğul da düşünülebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi ne diyebiliriz? Kendisine mutlaka Allah Teala ulaştırır. Ve Ankebut suresi 7. ayet-i kerime. Vellezine Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine aminu ve aminus salihati le nükeffirenne anhum seyyiatihim ve le neziyennehum ahsenellezi kânu ya'melûn. Ve ellezine onlar amin oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve aminü salatı ve salih amelleri tezkesi yaptılar. Ve mutlaka elbette nükeffirenne mutlaka örteceğiz. Anhum onlardan seyyiatihim onların seyyiatleri. Günahları vele ve mutlaka elbette neziyennühüm onları mutlaka mükafatlandıracağız. Ahsene daha ahsen daha güzel. Elezi onlar kâne oldular. Yâmelin yapıyorlar. Öyleyse sonuca bakalım. Ve amin olanlar, yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Şimdi burada amin olanlardan bahsediyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Onları yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız ne demek? Allah'ın bir genel kanunu var. Eğer bir kişi bir derecelik bir günah işlerse ona mutlaka bir derece at yazılır. Gene herhangi bir kişi bir derecelik sevap işlerse birinciye seyyiat, ikinciye hasenat diyebiliriz. Birinciye günah, ikinciye sevap diyebiliriz.

Ve birinciye seyyahat, ikinciye salihat diyebiliriz.

Şimdi herhangi bir kişi bir günah işliyor, bir derecelik. Allah Teala bir derece yazıyor. Bir derecelik sevap işliyor. Allah Teala diyoruz ama aslında Allah Teala'nın kiramen katibin melekleri ellerindeki mizan vasıtasıyla o bir derecenin karşılığını 10 derece olarak yazıyor. Herkese verilmiş bir hak. Kimse bundan müstağni değil. Yani kim insanlardan her kim, kim olursa olsun bir derecelik bir sevap kazanırsa mutlaka Allah Teala ona 10 kat yazdırır. Bir derecelik bir günah işlerse ona sadece bir derece günah işler. Ama burada amin olanların durumu başka diyor. Onlara bire 10 verirken Allah Teala aminu olan ve ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere o dördüncü basamakta mürşidine ulaşan kişiye o güne kadar bire 10 verirken o günden itibaren bire 100 vermeye başlıyor Allah Teala tabiyetten sonra. Ve bu bire 100 o kişinin ruhu birinci gök katına kadar ulaştığı zaman geçerli. İkinci gök katına ulaşırsa bire 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bire 300, 400, 500, 600, 700 oluyor. Bir derecelik sevabına 700 katını veriyor Allah Teala. İşte onların normal insanların daha ötesinde, daha ahseniyle mükafatlandırması Allah Teala'nın bu. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun bütün günahlarını Allah Teala örtüyor. Günahı ne kadar büyük olursa olsun hiç fark etmez Allah'a göre. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahları örtülür. Normal insanlardan çok farklı bir olay. İnsanlar Allah'a devamlı yalvarıp yakarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Bağışla. Ama aslında Allah Teala'nın dizaynına bakın. O günahı Allah Teala bağışlamak yerine o günahı değil sadece o kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Örttükten sonra Allah Teala'nın günahları örttüğü nokta üçüncü basamak. Kişinin Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örtüyor. Üçüncü basamak mı? Aslında yedinci basamak. Ama üçüncü basamakla yedinci basamak sadece birkaç dakika mesafededir. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alarak örter. Görme hassasının üzerindeki gıcaveti alarak örter. Kulaklarındaki vakrayı alarak örter. İşitme hassasındaki mührü alarak örter. Kalpteki mührü alarak örter. Kalbin içindeki ekinleti alarak örter ve kalbe imanın girmesiyle örter ve o kişinin kalbine ekinletin yerine ihfat koyarak örter. Yedi tane faktörle oluşan bu olay da her birini elde bir vererek o kişinin bütün günahlarını Allah Teala örter. Sonra bu kişi 14. basamakta mürşide ulaşır. Allah onun o örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. Ondan sonra da ona büyük dereceler vermeye başlar. Böylece
Başkasına sadece 1'e 10 veren Allah Teala bu kişiye 1'e 700'e kadar vermeye devam eder ve onun bütün günahlarını örter, sonra da sevaba çevirir. Öyleyse başkalarına göre çok farklı bir mükafatlandırma biçimi uyguluyor Allah Teala. Kime? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. 8. ayet-i kerime Ankebut suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bi valideyhi husna ve in cahedake li tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmin. Fela tutihuma ileyye merciukum fe unebbiukum bima kuntum tamelun. Ve vassayna ve vasiyet ettik, emrettik el insane insan bi ile valideyhi onun anne ve babası hüsnen güzellikle güzel ve in ve eğer cahedake ikisi seninle cihat etti, mücadele etti. İtüşrike senin şirk koşman için bima şey ile reyse değil. Leke sana senin bihi onunla onun hakkında ilmin ilim bilgi fe o zaman o takdirde la tutehuma o ikisine itaat etme ileyye bana merciukum sizin dönüşünüz fe o zaman o takdirde unebbiukum size haber vereceğim bima şeyle şeyi kuntum siz oldunuz ta'melun siz yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ve biz insana anne ve babasına, ebeveynine güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şey ile bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse o takdirde ikisine, o ikisine itaat etme. O takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz buradır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Sevgili kardeşlerim, hayat filmi insana iki defa gösterilir. Bir, öldüğü zaman bütün günahları kadar azap edilir. Bütün günahları kadar da kişi ferahlar. Dikkat edin, kabir azabında aradaki fark söz konusu değildir. Sevapları günahlarından daha çoksa ona kabir azabı yapılmaz olayı geçerli değildir. Kişinin bütün günahları için o kişiye azap edilir. Bütün sevapları için de o kişi huzur ve mutluluk yaşar. Allah Teala o zaman kişiye bütün hayatını gösteriyor. Nerede, hangi hatalar yapmış, doğrusu ne? Allah Teala hepsini o kişiye gösteriyor ve yaptığı kötü olaylar sebebiyle ona azap ediyor.

Bu o kişinin günahlarının örtülmemesi ve sevaba çevrilmemesi halinde geçerlidir. Günahları örtülmemişse kişinin o kişi kabir azabına mutlaka muhatap olacaktır. Kabirde kişinin mutluluğu yaşaması da kazandığı derecelerle paralel bir olgudur. Yani ölüm bir nevi birinci cennete veya cehenneme gitme halidir. Ölümümüzde de bütün hayat ömrümüz gösterilir, derecelerimiz bellidir. Ve yükseltmeler de orada bellidir. Günahların örtülmesi bellidir. Sevaba çevrilmesi bellidir. Ve böyle bir dizaynda kişilerin yapmış olduklarının hepsini Allah onlara haber verecektir. Neyle? Hayat filmlerini göstererek. Ve 9. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim vellezine aminu ve amilü salihati le nuthi lennehum fis-salihin ve ellezine o kimseler onlar aminu amin oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilüs salihati ve salih emel nefs tezkiyesi yaptılar. Elbette mutlaka nuttilennehum onları mutlaka dahil edeceğiz. Fi arasına es salihin salihler. Öyleyse salih amel işleyenleri ama hangi seviye salih amel işleyenleri? Daimi zikir seviyesinde salih amel işleyenleri ve Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilen kişileri onları mutlaka salihlerin arasına davet edeceğiz. Dahil edeceğiz diyor Allah Teala, katacağız. Öyleyse Allah Teala'nın dahil edeceği hususuna dikkatle bakın. Bu buradaki amin olanlar salihlerin arasındaki amin olanlar. Yani bir Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi amin olur. Bu birinci amin oluştur. Bir de altıncı amin oluş var. O kişi bir defa daha günahları örtülüyor. Bir defa daha günahları sevaba çeviriyor. Mürşide ulaştıktan sonraki günahları. İşte o insanların günahlarını Allah Teala bir defa daha sevaba çeviriyor. İşte onlar salihler. İrşada ulaşmış olan salihler.

Şimdi kelimelere bakalım. Ve min dan. Den dan. Ennazı insanlar. Men kim? Yekulü der diyor. Amenna biz iman ettik. Bi Allahi Allah'a. Biz Allah'a iman ettik. Ve artık o zaman İzâ uzve eziyet edildiği zaman illahi Allah hakkında, Allah yolunda cehale yaptı kıldı fitnete, fitne ennâsı insan ke gibi azabillahi Allah'ın azabı. Böyle ve elbette mutlaka incaya gelirse nasrın bir yardım minden. Rabbike senin Rabbin, min Rabbike senin Rabbinden. Ve elbette mutlaka yekulünle mutlaka derler.

Yekulun ne derler? İnna muhakkak ki biz, künna biz olduk, ve akum sizinle birlikte, beraber, mi? Ve, leyse değil, Allahü Allah, bir aleme çok iyi bilen, bima şey ile şeyi, fi içinde suduri, göğüsler, sineler, el alemin, alimler. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi?

Allah Teala şöyle söylüyor, bir defa daha söyleyeyim ve insanlardan, biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlar eziyet ediyor ama Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkarıyorlar. İnsanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Diyor. Allah alemlerin sinelerinde olanı daha iyi bilen değil midir? Diyor. Teşekkür ederim.

insanlar kötü niyetli, insanlar şeytanla işbirliği halinde ve Allah'ın dostlarını azap ediyorlar. Ondan sonra gidiliyor ki bu azabı Allah yaptırıyor. Allah isteseydi bize mani olabilirdi. Biz onlara azap etmiyoruz. Allah onlara azap ettiriyor. Biz sadece bir vasıtayız diyorlar. Yani adamlar kendilerini Allah Teala'nın dizaynında bir yerlerde görüyorlar. Sanki tasarruftaymışlar gibi. 11. ayet-i kerime ve le ya'lemennallahu allazina amenu ve le ya'lemennel münafıkîn ve le elbette mutlaka ya'lemennallahu allazina ya'lemen ne muhakkak bilir. Allah'ı Allah. Ellezine o kimseler onlar. Aminu amin oldular. Allah'a ulaşmayınlar. Ve le elbette mutlaka ya'lemenne muhakkak bilir. El münafıkin münafıklar. Ve muhakkak ki Allah amin olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Fakat ki Allah amin olanları da münafıkları da mutlaka bilir. Hem amin olanları mutlaka bilir, hem münafıkları mutlaka bilir. Öyleyse sahabe ile beraber bulunan aminu olan sahabe ile beraber olan münafıklar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Sahabe iki gruptan oluşuyordu. Sahabe diyoruz adına aslında hepsi tövbe ettikleri için. Münafıklar da tövbe ettiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde. Sahabe de tövbe ettiler. Ama sahabe 12 tane insanla gerçek tövbe yaptı. Münafıklarsa sıfır ihsanla tövbeyi başaramadılar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onların mürşidin de yapılan tövbesi onlara mağfiret sağlamadı. Günahlarının affedilmesi noktasına onları ulaştırmadı. Kalplerin içine iman yazılmadı. Pozitif hiçbir olay yaşayamadılar. Tabi oldukları zaman. Sadece İslam dairesine girdiler. Yani öldükleri zaman namazları İslam usullerine göre kılınacak. Öyleyse bütün sahabe Allah'a amin olanlardır. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hidayete erdirilenler. Ve Ankebut suresinin 12. ayet-i kerimesi ve kâlellezîne keferû lillezîne âminüttebi'û sebîlenâ vel nahmil hatâyahkum ve mâ hum bihâmilîne min hatâyâhum min şey innehum lekâzibûn ve kâlellezîne kâlelezî ellezî ki o keferû inkar ederler lillezîne o kimselere aminu amin oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. İttebu tabi olun. Sebilena bizim yolumuz ve nahmil ve li nahmil biz taşıyalım, biz yüklenelim. Hataya kum sizin hatalarınız ve ahim ve onlar değil bi hamiline yüklenenler min dan. Hataya hum onların hataları min şeyin bir şeyden innehum muhakkak ki onlar le elbette gerçekten kâzibun yalancılardır. Ve inkar edenler amir olanlara bizim yolumuza tabi olun. Sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar diğerlerin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancıdırlar. Çünkü onların o günahları yenebilmesi için
Allah-u Teala'nın onu uygun görmesi lazım. Ve onun da şartları var. Hiç kimse kimsenin günahını aslında yüklenmez. Allah Teala onlar muhakkak ki yalancılardır diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette Allah Teala açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ama şöyle bir olgu da Kur'an'da mevcut. Kim başka birinin dalaletine sebebiyet verirse onun günahlarından ona da verilir. Yazılır. Bu onun günahından bir parçasını yüklenmek anlamına gelebilir. Kim de kimin hidayetine sebebiyet verirse onun kazandıklarından bir parça, bir kısmı o hidayete vesile olana da verilir. Diyor Allah Teala. Ve Ankebut suresi 13. ayet-i kerime ve yahmilunne eskalehum ve eskalen mea eskalihim ve le yus'elunne yevmel kıyameti amma kânu yefterun ve le elbette mutlaka yahmilunne mutlaka taşıyacaklar, yüklenecekler eskalehum onların yükleri, günahları ve eskalen yükler, günahlar mea beraber eskalihim onların yükleri ve le elbette mutlaka yüselünne mutlaka sorulacaklar, sorgulanacaklar. Yemel kıyamete, kıyamet günü amma şeylerden kânı oldular, yüfterûn, uyduruyorlar. Yalancılar kendi yükleri yani günahları ile beraber onların yüklerini, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Yani dalaletine sebep oldukları insanların. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Yani burada Allah-u Teala'nın bahsettikleri kimler? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindekiler. Ne diyor Allah-u Teala orada? O cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. Ne oluyor? Allah Teala onların günahlarından o kendilerini o tuzağa düşürenlere de pay veriyor. Burada açıkça söylüyor Allah Teala kendi yükleriyle beraber onların yüklerini de, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kimse kimsenin günahını yüklenmez ama bu konunun istisnası.

Burada Allah Teala'nın dizaynı açık. Kimin hidayetine sebebi verirse onların kazandıklarından ona da pay vardır. Kimin dalaletine sebebiyet verirse onların kaybettiklerinden ona da pay vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an dersini daha birlikte inşallah tamamladık. Öyleyse bu minval üzere her geçen gün Kur'an-ı Kerim'in biraz daha ötesine yürüyoruz. İnşallah Allah Teala yakın bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i tamamlamayı nasip kılar. Bu tamamlama son olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Baştan itibaren Kur'an'ı bir defa daha beraberce gözden geçireceğiz. Birinci aşamadaki her yeniliği öğrenerek ilave ettiğimiz standartların neticesine sahip olarak ikinci bir gözden geçirme işlemini birlikte yapacağız. Ve ondan sonra bir daha inşallah değişmeyecek olan bir Kur'an tefsiri dizaynında kitapları yeniden bastıracağız ve ciltleteceğiz. Ve insanlığa hediye edeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar atlatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddetli parmak eklemlerindeki hastalıktan dolayı sesini çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırması ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını elini tesbih çektiği yerlerde ard arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah Allah Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah Allah Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrine devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimize.

فاتحه مع الصلوات على صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. مكتوب عليهم وعلى الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde şükür ve küfürden bahsetmek üzere birlikteyiz. Hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Bizleri bir araya getirdiği için Yüce Rabbimize. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Sadece sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Size, Allah'ın herkese açık olan hazinesini, hazinelerini sunuyoruz. Bu hazineleri insanlar ne yazık ki bilmiyorlar. İnsanın bir Allah'a ulaşmayı dilemekle şükür ehli olacağı, Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiş.

Öyleyse Allah Teala küfür ve şükür konusunda birbirine ilişkili ama birbirinden ayrı manaları içeren bir şeyler söylemiş. Bir defa küfrün karşılığı imandır. Ama Allah Teala fiil olarak kullandığı zaman şükretmek ve küfretmek fiillerini kullandığı zaman küfrün karşılığı şükür oluyor. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Hadi gelin konumuza girelim. İnsan veya dehir, iki adı var surenin. Bazı Kur'an-ı Kerimler insan suresi olarak almışlar, bazıları dehir suresi olarak almışlar. İnsan suresinin üçüncü ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki İnna hedeyna hedeynahu sebile imma şekura imma kefura. Biz onları sebile ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Küfretmek ve şükretmek birbirinin ayrı iki tane faktörü olarak çıkıyor. Allah Teala her zaman sizi sebile ulaştırmak için hazırdır. Sebile ulaşmak demek, yedi tane sebilden birincisine ulaşmak demek. Yedi safhalı bir İslam merdiveninde Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, irşat makamına ulaşmak ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safha, nefsi Allah, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safha, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safha, irşada ulaşmak altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Birinci safhaya girdiğiniz andan itibaren, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren küfürden kurtuldunuz. Artık siz küfreden bir insan değilsiniz. Bu noktadan itibaren şükrediyorsunuz, şükredenlerdensiniz. Sadece iki tane alternatif. Ya küfredenlerden birisiniz, ya da şükredenlerden birisiniz. Öyleyse küfürde bulunmak ne demek? Kimdir küfürde olanlar? Allah Teala tarif veriyor. Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Habibim, o kafirler mümin olmazlar. Sen söylesen de söylemesen de onlar için birdir. Ayetin burası değil önemli olan. Önemli olan burada tanı konulması, teşhis konulması. Bunlar kafirler. Kafirler mümin olmazlar diyor. Kimdir kafir? Küfreden kimdir? Küfürde olandır. Özelliği görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzeri gışa ve tatlı bir perdeyle örtülüdür. Göremezler. İşitme hastaları mühürlüdür. İşitemezler. Kur'an'ın söylediklerinin manasına varamazlar. Kalpleri mühürlüdür. Mühürlü olan kalbin sahibi kafirdir. İşareti kalpte küfür kelimesinin yazmasıdır. Kalpte küfür kelimesi yazıyor.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin kalbinde küfür kelimesi var. Kalp mühürlü, kalpte küfür kelimesi var. Ve kalpte ayrıca ikinet de var. Bu ayet ikineti almamış. Aynı özellikleri taşıyan insanlar için Allah-u Teala İsra Suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, kim ahirete ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, sen onlara Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle senin aranda, yani onların gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde vardır. Seni göremezler. Yani irşat makamı olarak göremezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler, fıkıh edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Öyleyse muhtevayı birleştirdiğimiz zaman görme, işitme ve idrak etme hastaları iki tanesi mühürlü, birisinin üzerinde işaret adlı perde var. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz. Bunlar kafirler. Küfürde olanlar. Öyleyse küfürde olmayanların böyle olmaması lazım. Şükredenler farklı bir yapıda olmalılar. Kimdir şükreden? Şükreden Allah'a ulaşmayı dileyendir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun görme hassasının üzerindeki işareti alıyor. Kulağın işitme hassasının üzerindeki mührü açıyor. Kalbindeki mührü açıyor. Küfür kelimesiyle beraber olan ekinliği kalpten çıkartıyor, alıyor ve kalbin içine ihbat koyuyor. İman kelimesini Allah-u Teala burada yazmıyor kalbe. Bu sebeple kişi doğruma ulaşmış bir imanın sahibi değil. Artan bir imanın da sahibi değil. Sadece mümin olmak hüviyetinde, yani şükreder hüviyette. Âl-i İmrân suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve lekad nasarakumullahu bi Bedrin ve entum ezille." Hamdolsun ki Bedir'de sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Fettekullâhe leallekum teşkürün. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Böylece şükredenlerden olun. Öyleyse şükredenlerden olmak takva sahibi olmakla mümkün. İlk takva sahibi olan kimdir? Ne zaman ilk takvanın sahibi olursunuz? İlk takvanın sahibi olduğunuz anda şükredenlerdensiniz.

ise şükredenlerden olmak, takva sahibi olmakla mümkün. Ne zaman takva sahibi oluruz? Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi olun, ol. Ve la tekunu minel müşrikin. Böylece müşriklerden olmaktan kendini kurtar. Müşriklerden olma. Müşriklerden iken Allah'a ulaşmayı dilediğin an müşrik olmaktan kurtuluyorsun. Öyleyse bütün insanlar için şükrün başladığı yerin işaretini veriyor Ali İmran 123. Takva sahibi olma. Ve bakıyoruz ki takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor ve kişiyi şirkten kurtuluyor, kurtarıyor. Gizli şirkten kurtarıyor kişiyi. Gizli şirk bir sonraki ayet-i kerimede Rum 31'den sonraki Rum 32'de gizli şirki anlatıyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. O şirk sahipleri ki fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendinde olanla ferahlanırlar. Onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilediği andan itibaren sebildedir. Bu sebilin adı Sıratül Azizül Hamid. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu yolun üzerindedir. Bu ilk sebildir. Yedinci basamağa kadar devam eder. 14. basamağa kadar giden ikinci sebil ise Sırat-ı Seviyyidir. Bu da kişiyi gerçek Sırat-ı Müstakim'e ulaştırır. Maide Suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala sebillerden sonra kişiyi Sırat-ı Müstakim'e ulaştıracağını söylüyor. Maide Suresi

Okay. Allah yehdi bihinnâhi min ettebâ'a rıdvanehu subûle selâmi. Allah onunla rızasına tabi olan kişiyi teslim yollarına, teslim sebillerine ulaştırır. Ve yunicuhum mine zulümati ile nuri, onları zulmetten nura ulaştırır. Bi izniyle ve yehdihim ila sırat-ı müstakim, ve onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimden evvelki iki sebilden sonra kişinin sırat-ı müstakime ulaşması söz konusudur.

Ali İmran Suresinin 123. ayet-i kerimesi açık ve kesin olarak Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Allah'a takva sahibi olun ve şükredenlerden olun. Gördük ki takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek.

Lehumin büşra fe beşer imadi. Onlar şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinam ettiler. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle, Allah'a yönelmek suretiyle şeytana kul olmaktan iştinam ettiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Kullarım diye hitap ediyor Allah-u Teala. Allah'a kulluğa kabul edilmişler. Allah-u Teala onları kulluğuna kabul etmiş. Kullarımı müjdele diyor. Ve onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece cennet müjdesi değil, dünya müjdesi de var. Ne yapmış bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, Allah'ın zatını dileyen insanlar, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardır. Allah Teala buyuruyor ki Rad 20, 21, 22'de اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيُوَافُونَ سُوَى النِّسَاقَ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve Allah'a verdikleri misaki bozmazlar. Ve onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'a huşu duyanlardır. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkanlardır. Kimlerin fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fazla. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zata ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi hali onun küfürde olmasıdır. İlk yapısı itibariyle küfürde olmasıdır. Kalbinde küfür kelimesinin varlığı sebebiyle ve diğer unsurlar, gözler, kulaklar, kalp, hepsi küfre açık hüviyette. Bu insan küfretmektedir. Yani küfür içinde yaşamaktadır. Mümin olmak şerefine ermemiştir. Dikkat edin, kimdir mümin? Dalaletten kurtulanlar mümindir. Kimdir mümin? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar mümindir. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Kimdir mümin? Şeytana kul olmaktan kurtulanlar mümindir. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulanlar. Her biri küfürden kurtuldukları yerdedirler. Şimdi baktığımız zaman Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine Allah-u Teala diyor ki şeytan insanlara olan vaadini

kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani müminler hariç, şükredenler hariç, bütün insanlar fırkalara ayrılmışlar ve şeytana kul olmuşlar. O bir tek fırkının dışında kalan herkes için söylüyor Allah Teala. Bir tek fırkanın dışında olan herkes için geçerli söylediklerimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler Kur'an'ın sırlarına vakıf olanlarsınız. Onca din bilgininin bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinden haberi yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar şükredenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar da küfredenlerdir. Birisi şükürdedir, iman üzeredir. Birisi küfürdedir, küfür üzeredir. Öyleyse muhtevaya bakalım şimdi. Kimler şükür üzeredir? O mümin olanlar şükür üzeredir. İfade çok açık olarak geliyor. Mümin olanlar, şükür üzere olanlar, mümin olanlar. Özellikleri ayırma Sebe suresinden başladık. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinden. Ne diyor? Allah Teala şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalanlar şeytana kul oldular diyor. Demek ki kimdir şeytana kul olanlar? Elbette küfür üzere olanlar. Kimdir Allah'a kul olanlar? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse iki ayet birbirinin tersi neticeleri veriyor bize. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Şeytana kul olanlar müminler değil. Müminler oluşturan o tek fırka, o hariç, ötekiler şeytana kul olmuşlar. Yani ötekiler mümin değil, kafirler. Ya mümin diyoruz ya da kafir diyoruz. İki tane ayrım var Kur'an-ı Kerim'de. Mümin olmayan herkesi Allah Teala küfürde kabul ediyor. Küfürde olan herkesi de mümin kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse müminleri oluşturan fırka kimdir? Bir tek fırkadır. Geri kalan 72 fırka, onların hepsi küfürdedir. Öyleyse onlar şeytanın kulları küfürdedir. Burada açıkça Allah Teala onlar şeytanın kullarıdır diyor. Küfürde olanların şeytanın kulları olduğu ifade ediyor kesin. Öyleyse kim Allah'ın kuluysa o küfürde olamaz. Kimdir Allah'ın kulu? Şimdi Zümer 17'ye dönüyoruz. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُ الطَّاقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا
ve enabe ilallahi lehumul büşra ve beşer ibadî. Onlar şeytana kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar, paçalarını kurtardılar yani şeytana kul olmaktan. Niçin? Allah'a yöneldikleri için. Allah'a yöneldiler ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan ve şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onların müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah-u Teala. Bana kul oldular diyor Allah-u Teala. Zümer 17 Allah'a kul olanları söylüyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi şeytana kul olanları söylüyor. Allah'a kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler, Allah'a doğru istikamet üzere olanlar. En açık ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın kulları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da şeytanın kulları. Allah'a şeytanın kullarının kim olduğu açıklık kazanıyor. O bir tek fırkanın dışında olanlar. Öyleyse şeytana kulluğun bittiği nokta, Allah'a kulluğun başladığı nokta, Allah'a ulaşmayı dilemek olduğuna göre ifade son derece net olarak çıkıyor ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir mümin olmayanlar. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan hepsi şeytana kul oldular diyor. Allah-u Teala müminlerin başlangıç noktasını, yani şükredenlerin başlangıç noktasını araştırdığımız zaman bize işaret veriyor hemen. Şeytanın kulları olmayanlar, yani Allah'ın kulu olanlar, kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dalaletten kurtulanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsrandan kurtulanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, küfürden kurtulanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olanlar. İki grup insan, Allah'ın kulları, şeytanın kulları. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın kulları. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Baştan başlayalım. Bütün insanlar başlangıçta şeytanın kulları. Ne zamana kadar? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman şeytana kul olmaktan kurtuluyor, sırat-ı müstakimin üzerinde oluyor ve Allah'a kul oluyor. Allah'a kul olan herkes şükürdedir. Şeytana kul olan herkes küfürdedir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludur. Öyleyse o tek fırkanın sırat-ı müstakim üzerinde olup da o tek fırkayı oluşturanlar, 73. fırkayı oluşturanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve böylece mümin adını alanlardır. Şeytanın kulu olmak açık ve kesin. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmamak, Allah'ın o tek yolunun dışında kalmak, geri kalan 72 fırkanın içinde olmak. Sadece 73. fırka sırat-ı müstakimin üzerinde. Allah'ın ahdini yerine getirip, Allah'a verdikleri ruhlarının misakini yerine getirenler, getirmek üzere harekete geçenler, Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren mümin olmak
vasfının sahibi oluyorlar. Çünkü Allah'a yedirdikleri an kafir olan insanların vasıflarının hepsi onlardan alınıyor. Yerlerine vasıf kazandırılıyor. Kimlere? Müminlere. Niçin müminler bu insanlar? Ne değişiklikleri var? Kalplerinin mührü açılmış. Bütün kafirlerin kalpleri mühürlü. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesi. Kimin kalbinin Allah-u Teala mührünü açarsa oradaki ekinleti alıyor. Ekinleti alırken küfrü de beraber almış oluyor. Öyleyse geri dönüş söz konusu olduğu zaman, yani bir insan Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra şeytana dönerse, şeytanın oyuncağı olursa, o zaman o kişinin işlemleri tersine çevriliyor. Allah-u Teala o kişinin ruhunu tekrar geri gönderiyor. O kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. O kişinin kalbinde yazmış, kalbine yazmış olduğu iman kelimesini alıyor. O kişinin kalbine ekinleti koyuyor. Ekinleti koyarken küfür kelimesini de beraber koymuş oluyor. Kalbin mührünün açıldığı yer, üçüncü, kalbin mührünün açıldığı yer, yedinci basamak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise yedinci basamakta sayılıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren birkaç dakika içinde insanlar oradalar. Küfrün inanç açısından standartları açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarda mevcut. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri inanç açısından muhtevayı veriyor bize. Cehennem bekçileri bölük bölük cehenneme gelenlere derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neye inanmamışlar? Allah hiçbir şey indirmemiştir demişler. Allah'ın kitap indireceğine de inanmıyorlar. Kitaplarına da inanmıyorlar. E biz seni Talat'te görüyoruz diyorlar. E bu insanların kulakları kapalı. Vakıa var. İşitme hastalığı mühürlü. Bu sebeple irşat makamının sözlerini işitemiyorlar, anlayamıyorlar. Öyleyse bu insanlarda kulaklar sağır, gözler kör, kalpler idraksiz. İnşaat makamına diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Sen diyorlar Resul olduğunu iddia ediyorsun ama sen dalalettesin. Allah da hiçbir şey indirmemiştir. Özellikle bunun manası sana hiçbir şey indirmemiştir. Seni Resul olarak tanımayız. Çünkü Allah Teala ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, her Resul'e bir şeyler yazdırır. Ama Nebilerine yazdırdığı şeriat kitabıdır. Herkesin mutlaka uyması lazım gelen kanunları vaaz eder Allah Teala. Bütün peygamberlerine yazdırdığı bütün şeriat kitaplarında ve bir tek şeriatı var. Ama Resullerine de yazdırır. Onlarınki bir nevi sohbet kitabıdır. Resulüne olan sevgisini söyler Allah Teala. O kitapta hiçbir emir yoktur başka insanlara. Şöyle yapın, böyle yapın diye. Ama Allah Teala o kitaplarda da atıf yapar. Kur'an'ın esaslarına tabi olmak konusunda atıf yapar. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim.
Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerindeki insanlar Allah'a inanmıyorlar. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resul'e inanmıyorlar. Resul'ü dalalette olarak görüyorlar. Ve şöyle bitiyor ayetler. Eğer biz işitmiş olsaydık o Resul'ün sözlerini, o Nezir'in sözlerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hasamızın üzerindeki mühür alınsaydı, işitmiş olsaydık ve akletmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinlet de alınmış olsaydık küfür kelimesiyle beraber, kalbimizin mühürü açılsaydı, kalbimizdeki ekinlet de alınsaydı, yerine ihbat konulsaydı ve biz idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Diyor. Öyleyse akledilmediği bir devre var. İrşat makamının irşat makamı olarak kabul edilmediği bir devre var. Allah'ın kitaplarına inanılmadığı bir devre var. Bu devrelerin hepsinin bittiği yer Allah'a ulaşmanın dilendiği nokta. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o söylediğimiz işlemler ard arda vücut bulacağı için işiten, idrak eden, akleden ve kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan bir kişi. Öyleyse bütün şükredenler amenü olanlardır. Bunun asgari kademesi, en alt kademesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah-u Teala şakirlerden kabul etmez.

Allah Teala şükredenlerle küfredenler arasındaki farkı yoluna has bir güzellikle anlatıyor. İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki ve istezzene rabbüküm ve in şekertüm le ezidenneküm ve le in kefertüm inne azabi neşedîm. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki eğer şükrederseniz nimetlerinizi, ihsanlarımızı arttırırız. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir diyor Allah Teala. Şimdi biraz evvelki ayet-i kerimede yani kelimelerde 8-9-10'da geçen muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehennemde sorguya çekiliyor ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ayrıcalığı belirtiliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler orada cehennemde olmayacak olanlar, cennette olacak olanlar. Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık burada cehennemde ne olurduk? İşitebilenler o ölçünün sahipleri. Gözlerindeki icabı mestura alınmış, görme hassası açılmış, kulaklarındaki engel alınmış, işitmedeki mühür alınmış, kalbindeki ekinlikle küfür alınmış, kalbine idrak sağlayıcı ihbat konulmuş olan, kalbinin mührü açılmış olan bir insan. O şükredenlerden, şükredenlerin arttırırız diyor. Ne yapıyor şükredenleri? Müşriklerine ulaştırıyor Allah Teala. O noktadan itibaren evvela bir defa onların sevaplarını arttırıyor. Sevaplarını mutlaka her işlevinde günahlardan öteye taşıyor Allah Teala. Yani 7 işlemi yaparken Allah Teala o kişinin kalbinden küfürle beraber ikimeti alırken, kalbin mührünü açarken, gözlerdeki hicab-ı mestureyi, işitme hastasındaki engeli, bak işitme hastasındaki mührü, kulaklardaki vakayı, kalplerdeki ekinliği alırken Allah Teala yerine ihfat koyarken o kişinin derecelerini arttırıyor. Bu artan derecelerin sonucuna bakıyoruz. Bu artan dereceler, derecelerin artışı kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha yukarıya ulaşacak bir şekilde sevapları arttırılıyor. Bunun için Allah Teala arttırırız diyor. Daha sonra kişi nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbinde fazıllar arttırılıyor. Mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirince aynı noktada Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor ve 1'e 700'e kadar yükseltiyor. Gene arttırma. Her tarafıyla arttırma, günahların sevaba çevrilmesiyle arttırma. Allah Teala arttırırız diyor şükredenleri. Şükredenlerin hem ihsanlarını hem nimetlerini arttırırız diyor.

Öyleyse meseleye yollar açısından baktığımız zaman şükredenlerin sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar olduğunu görüyoruz. Ve bu sırat-ı müstakim, yedi sırat-ı müstakimin birincisi. O andan itibaren kişinin bütün özellikleri değişiyor. O kişi şeytanın kuluyken Allah'ın kulu oluyor. Gördük. O kişi kafirken mümin oluyor. Gördük. O kişi dalaletteyken hidayette oluyor. Nasıl oluyor? Dalalette olan kişiden Allah Teala kalbinin mührünü açarak kalbin içindeki küfür kelimesini aldığı andan itibaren o kişi artık dalalette değil. Kişiyi Allah Teala Allah'a ulaşma dilediği an şirkten kurtarıyor. Dalaletten kurtarıyor. Dalalette olanların müşterek özelliği küfürde olanların özelliğiyle aynı. Kim takva sahibi ise o kişi dalalette değildir. Kim takva sahibi ise o kişi küfürde değildir. Hidayette olan kişi de şükürdedir. Mümin olan kişi de şükürdedir. Dalalette olan kişi de kafir olan kişi de küfürdedir. Öyleyse her açıdan meselemize baktığımızda şükreden insanların net olarak müminler olduğunu görüyoruz. Şeytanın kulundan kurtuldukları, Allah'ın kulluğuna geçtikleri nokta, Allah'a ulaşmayı diledikleri nokta. Bir dilek yönelmeyi içeriyor ve Allah Teala'nın sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı dinde fırkalara ayrılmayın diye sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Yani Hazreti Nuh'un şeriatı da, Hazreti İbrahim'in şeriatı da, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatı da hepsi aynı şeriat. Bir tek din, Hanif dini ve insanı küfür karanlıklarından alıyor, şükredenlerden yapıyor. Sadece kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Ama şakirlerin duasına icabet ederim diyor. Şakir Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki hidayet yolundayız. İnsanlar Allah'ın söylediklerini anlasalar da, anlamasalar da onlar için pek fazla bir şey değişmez. İnsanların %90'ından fazlası gene dalalette kalacaklardır. Gene küfrü yaşayacaklardır. Gene insan ve cin şeytanların tesiri altında kalacaklardır. Ama bizler Allah'a çok hamd ve şükredelim ki bizler hidayet üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, hidayet üzere olmak
şükür üzere olmak demek, hidayet üzere olmamak, küfür üzere olmak demektir. Bu sebeple Allah-u Teala konumuza başladığımız ayet-i kerimede Dehir suresi yani İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde وَهِدَيْنَاهُ السَّب۪يلًا اِمَّا شَكُرًا اِمَّا كَفُورًا diyor. Biz onları sebile hidayet ederiz, ulaştırırız. Ama dileyen şükredenden olur. Neyi dileyen? Allah'a ulaşmayı dileyen şükredenlerden olur. Küfür dilemeyense küfürde kalmayı dileyendir. Öyleyse insanların kendileri seçimlerini yapacaklardır. İşte birinci basamak insanlar olayları yaşıyor. İşte ikinci basamak olayları değerlendiriyorlar. Allah-u Teala tarafından büyük kısmı seçiliyor insanların. Seçilenlerden küçük bir kısım Allah'a ulaşmayı diliyor. Onlar küfürden kurtulanlar. Onlar şirkten kurtulanlar. Onlar şeytanın kulu olmaktan, insan ve cin şeytanları olan tağutun kulu olmaktan kurtulanlar. Onlar dalaletten kurtulanlar. Onlar küfürden kurtulanlar. Onlar nefslerini hüsrana düşürmekten kurtulanlar. Onlar şeytanın kulu olmaktan kurtulanlar, Allah'a kul olabilenler. Öyleyse bakalım Zariyat suresinin 56. ayeti girmesi ne diyor? وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Açık bir şekilde Allah'a kulluğa davet var. Kur'an-ı Kerim bir davetiyedir. Allah'a kul olma davetiyesi yani mutluluk davetiyesi. Küfürde olanlar hep huzursuz bir dünya hayatı yaşayacaklar ve mutlaka Kur'an hükümlerine göre kurtuluşları yok, gidecekleri yer cehennem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gidecekleri yer bir defa mutlaka Allah'ın cenneti. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorlar, Allah'a kul oluyorlar. Allah bunun için bütün insanları kulluğuna davet ediyor. Hepsini kendi kulluğunda toplayıp hepsini cennete almak Allah'ın temel hedefi, şeytana kul olmaktan kurtarmak. Ama dikkat edin ki Allah-u Teala bu hedefe sadece kişilerin iradesi devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kişileri kurtuluşa ulaştırır. Allah'ın bu kadar çeşitli açılardan söylediği bu hakikatler insanların bir kulağından giriyor öbür kulağından çıkıp gidiyorsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman Allah'a ve kendilerine ihanet ediyorlar. Kurtuluş, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlak olarak gerçekleşecek olan bir olgudur. Mutlak olarak hiçbir engel kalmıyor geride. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin beraberce Allah'a hamd ve şükredelim. Ey yüce Allah'ım diyelim, sana sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz
sana ulaşmayı dileyenleriz. Küfürden kurtardıklarınız, talayetten kurtardıklarınız, sen bizi kurtardın küfürden, sen bizi kurtardın dalaletten, sen bizi kurtardın nefsimizi hüsrana düşürmüşken, o vaziyetten sen bizi kurtardın. Sen bizi şeytanın kulluğundan kurtardın, kendi kulun yaptın. Sana ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, kısaca sizi şükredenlerden kılmasını, belki henüz bu karara varmamış olanlar da şu anda bizleri dinliyorlar, onlar için sözümüz, hepinizi şükredenlerden kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua ederiz ki Allah Teala hepinizi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يا sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala'nın en çok sevdiği mahluk olarak insan olmanın huzurunu yaşamalıyız. Madem ki Allah Teala bizleri kainatta en çok sevdiği mahlukları olarak yarattı. Madem ki Allah Teala bizim mutlu olmamız için gereken her şeyi bize teslim etti. Ve madem ki biz mutlu değiliz, o zaman oturup bu konuyu düşünmemiz lazım. Neden mutlu değiliz? Allah'ın bize ulaştırmak istediği mutluluk hedefine nasıl ulaşabiliriz? Bu mutluluğun iki tane cephesi olduğunu biliyoruz. Birinci cephesinde ahiret saadeti var. Başlangıcı bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesine bağımlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. O kişi böyle bir dileğin sahibi ise mutlaka kurtulur. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Neden girer? Çünkü böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği bir insandır. Allah'ın da sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kendine ulaştırdıklarında, Allah-u Teala'ya ulaştırdıklarında Allah'ın cennetine gideceğini kesinleştirmiş Allah-u Teala. Öyleyse eğer bir insanın kendisine ulaşmadan evvel hayatını sona erdirirse o kişiyi de mutlaka Allah-u Teala cennetine kabul ediyor. İkinci faktöre baktığımız zaman bir insanın cennet mutluluğuna kavuşmasının ikinci adımına baktığımız zaman burada mürşide ulaşmayı görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki kim mürşidine ulaşamazsa o dalalettedir. Allah Teala buyuruyor ki dalalette olanlar cehenneme girer. Öyleyse mürşidine ulaşan kişinin mutlaka Allah Teala'nın cennetine gireceği kesin. Çünkü mürşidine ulaşan kişi hidayete adım atmıştır. Hidayete adım atmış olan kişi ise başkaları gibi cehenneme gitmesi mümkün olmayan kişidir. Mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Daha ondan 7 basamak aşağıda bile bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah mutlaka onu kendi zatına ulaştıracak. Elbette mürşidine ulaşan kişi mürşidine ulaştığı gün nefs tezkiyesine başlayacağı cihetle mümin olacak. Mürşidin ulaştığı gün kalbine iman yazıldığı cihetle mümin olacak. Allah-u Teala da bütün müminlerin cennetine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse dalayetten kurtulup hidayete adım atan kişi her şeyden evvel mümin olacağı cihetle mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine girecektir. Üçüncü basamağa bakıyoruz. Üçüncü etaba bakıyoruz. Burada Allah'a verilen yeminleri yerine getirmesini görüyoruz. Ne yapmış insanoğlu? Nefsini tezkiye etmiş. Ne yapmış? Ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ne yapmış? Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmiş. Her üçü içinde Allah Teala ezelde birden yemin almış bizlerden. Ve bizlerden aldığı bu yemini gerçekleştirmiş. İnsanoğlu gerçekleştirince Allah'ın o sözüne ulaşmış. Ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde? Onlar ki diyor Allah ile olan ahdlerini pek az bir bedel karşılığı satarlar diyor. Onların diyor ahirette bir nasibi yok. Yani Allah'a verdiği yemini misaki ve ahdi gerçekleştirmeyen bir insanın ahirette bir nasibi yok. Kesinleştiriyor Allah Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime diyor ki kim Allah ile olan ahdini ve yeminini gerçekleştirirse onlar takva sahibi olanlardır. Ve Allah takva sahiplerini sever diyor. Sonra da Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse merdivenin her 7 basamağında değişen standartlar bize hep aynı şeyi söylüyor. Hep bir insanın Allah'a ulaşmasını dilemesiyle başlayan bir sistem var. Başlangıç noktası burası. Böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka kurtulup Allah-u Teala'nın cennetine gider. Ne kadar negatif şartı olursa olsun. Ama böyle bir şartı gerçekleştirmeyen bir insan Allah'ın cennetine giremez. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Son derece açık olarak Allah-u Teala Yunus Suresinin 28. ayet kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor. Onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı istemezler. Dünya hayatından razıdırlar ve onunla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. 8. ayet-i kerimede bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala net olarak onların gideceği yer ateştir diyor. Cehenneme gidecekler diyor. Öyleyse olayın Allah-u Teala açısından muhtevasına baktığımız zaman bunun son derece açık ve kesin bir hüviyet kazandığını görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değil. Öyleyse üç etapta bir insanın kurtuluş hüviyetinin sergilendiğini görüyoruz. Ve bunları söylediğimiz zaman sözlerimizde yanlışlık arayanlar diyorlar ki siz tenakuza düşmüşsünüz. Söylediğiniz birbirini tutmuyor. Neden öyle diyoruz? Diyorlar ki siz diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulur. Ama ondan sonra diyorsunuz ki nefs tezkiyesine başlayan kişi kurtulur. Ondan sonra diyorsunuz ki Allah'a verdiği yeminleri yerine getiren kişi kurtulur. Eğer bunlardan bir tanesi doğruysa diğer ikisinin yanlış olması lazım. Bu bir tenakuz değil mi? Biz de onlara diyoruz ki bir insanın hayat standartlarının muhtevası içinde her şey gerçekleşir. Yani burada önemli olan Allah-u Teala'nın verdiği bir söz. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendine ulaştırdığı kişilerin durumuna bakıyoruz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onu cennetine alır diyor Allah-u Teala. Çünkü o kişi takva sahibi olur ruhunu Allah'a ulaştırdığı için. Öyleyse burada Allah-u Teala 3. basamağa ulaşmış olan bir kişiyi 21. basamağa çıkaracağının garantisini veriyor. 3. basamağa kim ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacağına göre kurtuluşun bulunduğu yer, ruhun Allah'a teslim yeri 21. basamak. Allah-u Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştıracağına dair garanti veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu garanti varsa 3. basamağa ulaşan kişi 3. basamakta kurtulur. 3. basamak otomatik olarak 7. basamağa dönüşür. Orada kurtulur. 14. basamakta kurtulur ve 21. basamakta kurtulur. Ama sağ kaldığı takdirde geçerli bunlar. Yani bir insanın hayatı devam ediyorsa, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o kişi mutlaka yaşarsa mürşidine ulaşır. Nefs tezkiyesine başlar. O noktada yeniden bir defa daha kurtuluşa ulaşır. Ondan sonra ruhunu nefs kademesinde, yedi nefs kademesinde nefsini tezkiye eder, ruhu da yedi tane gök katını açıp Allah'a ulaşır. Bu standartlarda o kişinin ulaştığı yer Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamazdır. Allah'a verdiği yemini misakimi artık gerçekleştiren kişi 21. basamakta asli kurtuluşa ulaşır. Şimdi o zaman bu standartların kişinin yaşamasıyla alakalı olduğunu görüyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, hemen arkasından rahmetli olmuşsa bu kişi kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilediği için kurtulur. Eğer bu insan mürşidine ulaşmışsa, rahmetli olmuşsa mümin olduğu için kurtulur. Eğer yeminlerini yerine getirdikten sonra ölmüşse zaten yeminini, misakini, ahdini yerine getirmiştir. Asıl hedefine ulaşmıştır. Allah'ın evliyasıyla olmuştur. Ondan sonra ölmüştür. Zaten kurtuluşa mutlaka ulaşır. Ondan sonraki kesim gene kişinin sağ kalmasına bağlı. Ama bu o noktada gerçekleşmeyen bir olan. Yani dünya saadeti bir kişi yeminini, misakini, ahdini yerine getirdi diye dünya saadetine ulaşamaz. Buradan itibaren konu değişiklik kazanıyor. Mutlaka yaşayıp gerçekleştirmek lazım bundan sonraki kesimde. Yani o kişinin fena makamını aşmadıkça bekanın mutluluğuna ulaşması mümkün değil. Beka makamını aşmadıkça züht makamının mutluluğuna ulaşması mümkün değil. Züht makamını aşmadıkça unilerbat makamının, yok teslim makamının hüviyetine ulaşması mümkün değil. Onu aşmadıkça unilerbatın mutluluğuna ulaşması mümkün değil. Unilerbata ulaştıktan sonra Ullelvav'ın, ihlasın ve selahın mutluluğunu yaşaması söz konusu. Sonuç basamakta durum değişmiyor. Aslında orada da değişiklik var. Neden var? Çünkü Ullelvav'da yalnız 20 kat gösterilir. İhlas'ta 7 kat gösterilir. Ama ötesi gösterilmez. Allah gösterilmez. Selahta da Allah'ın zatı gösterilir. O zaman aynı statü devam ediyor demektir. Belki cephe küçülüyor. Daha küçük bir saha kişinin önünde var. Ama öyle de olsa değişiklik olduğu kesin. Yani hiçbir zaman bu yedi tane velayet makamının birbirine eşitliği söz konusu değil. Son üç makama Allah-u Teala bir isim koymuş. Hayırlarda yarışanların makamları. Ulu'l-Rab, İhlas ve Selam. Kim bunlar? Sabikun. Ama sabikun da kendi aralarında eşit değil. Yani sabikunun birinci bölümü ululelba. Allah-u Teala kalp gözlerini açıyor. Yalnız zemin katı gösteriyor. Onun ötesinde bir şey göremiyorlar. Sonra bir gün nefslerindeki bütün afetler yok oluyor. İhlas sahibi oluyorlar. Birinci katına itibaren başlıyor göstermiyor Allah-u Teala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7'ye kadar, 7. katın bütün alemlerini gösterene kadar tövbe-i nasuha davet etmiyor. Tövbe-i nasuha davet ettiği zaman kişi zemin katı görmüştür. Göğün bütün katlarını görmüştür. Ve bütün gördüklerinden sonra 7. katın 7 tane alemini görmüştür. Sitesi müntaha kadar her şeyi artık biliyor. Bir tek sır kalıyor, Allah'ın zatı. O zaman Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor ve kendi zatını gösteriyor. Öyleyse bir insanın aynı standardın sahibi gibi görünen o üç tane makamın bir tanesinde bulunması, yani sabikun adı verilen üç makamın bir tanesinde bulunması ötekilerden farklı bir hüviyet gösteriyor. Başlangıçta o kişi sadece zemin katı görüyor, sonra yedi katı görüyor, ondan sonra Allah'ın zatını görüyor. Ama onların hepsinin adı ulul elbab. Neydi? Ha tamam. Hepsinin adı ulul elbab. Hepsinin adı sabikun. Üçüne birden verilen adı, isim. Fakat değişiklik var. Yani Allah'ın onlara verdiği ihsanlar açısından değişikliklerin olduğu kesin. Şimdi böyle bir dizayn söz konusuysa adına velayet dediğimiz şey, evliyalık dediğimiz şey demek ki birbirinden farklı 7 tane basamaktan oluşuyor. Bu 7 basamağın bir insana sağladığı mutluluk da her birinde diğerinden farklı. Ve şimdi bakıyoruz bundan 14 asırda ve sahabinin durumuna, hepsi salaha ulaşmışlar. Salaha ulaştıkları için Allah Teala azim kullanıyor. Fevzül azimin sahipleri, hazül azimin sahipleri ve ecrül azimin sahipleri. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde bu insanların ulaştıkları yer, 3 tane azim konusuna ulaştıkları yer, onların Cevbe-i Nasuh'a mutlaka ulaştıklarını ifade ediyor bize. Allah Teala bir insanı irşat kademesine kendisi tayin edecekse ulul elbab makamında tayin ediyor. Pardon. Salah makamında tayin ediyor. Ve sahabenin hayatına baktığımız zaman Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şeyi görüyoruz. Diyor ki o sabikunel evelim var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ne görüyoruz? Böyle bir noktada bütün sahabenin ihlas makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü tabi olanlar var kendine. Ve Allah-u Teala tabiyet meselesini kabul etmiş durumda. Tabiyeti, yani Allah-u Teala'nın kabul ettiği bir tabiyet meselesi var. Ve Kur'an'da açıkça yer almış. Öyleyse bütün sahabe, ister ensar olsun ister muhacirin, adına sahabe dediğimiz kişiler hep aynı güzelliğin sahibi olmuşlar. Şimdi ne görüyoruz burada? Bu muhteşem statünün içinde olan bütün sahabe Allah'ın kendilerine ihsan ettiği cennet saadetinin sahibi oldukları gibi dünya saadetinin de bütününe nail olmuşlar. Gerçekten Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, ki bunun arkasında işkence var, bunun arkasında öldürmek var, bütün bu kötülükleri size onlar yaptıkları halde diyor ki siz onlara gene de muhabbet duyarsınız diyor. Arkasından bunu gerçekleştiren sonucu veriyor Allah Teala. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Manası tabi olursunuz. Şimdi gerçekten sahabe ile zamanımız tatbikatını karşılaştırdığımız zaman çok kesin bir hüviyetle karşılaşıyoruz. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diledikleri kesin. Sahabe Allah'a verdikleri yeminlerin hepsini gerçekleştirmiş. Daha evvelden başlayalım. Yani kademe kademe gidelim. Sahabenin hepsi müşriklerine ulaşmış. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmiş. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş. Sonra sahabenin hepsi ta salah makamına kadar ulaşmış. Öyleyse derece derece Allah'ın kurtuluş adına koyduğu bütün hükümlerin onlar tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Siz kitabın bütününe iman edersiniz, bütününe tabi olursunuz. İşte bu tabiyet meselesine dikkate aldığımız zaman neyi görüyoruz? Tabiyetin temelinde gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'ın en üst makamına layık olacak olan bütün özelliklerin sahibi olması. Bunun için yaptıkları şey ne? Kitabın bütününe tabi olmak. Zaman açısından kitabın bütününe tabiler. Mekan açısından kitabın bütününe tabiler. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası açısından, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabiinden. Meseleye baktığımız zaman diyoruz ki bütün sahabe Allah-u Teala'nın indinde en üst makamı, salah makamının sahipleriydi ve yaptıkları şeyler bugüne ibret olacak olan bütün özelliklerin sahibi. Şimdi bakıyoruz onlar ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hemen bugüne bakıyoruz. Bugün din öğretiminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Öyleyse daha baştan herkes kaybetmiş partiyi. Daha baştan Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe hiçbir şekilde o insanların kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Bitti olarak. Bugün artık din öğretiminde

Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Daha sonra gelenlere ne diyoruz? Daha sonra gelenlere verdiğimiz isim tabi'in. Sahabeye tabi olanlar, sahabeden sonraki devri içeren bu. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz. Olay bütünleniyor. Ve sahabeye bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'e %100 uyum sağladığını görüyoruz. Ne emretmiş Allah-u Teala? A'yı emretmiş. A'yı gerçekleştirmişler. B emretmiş, B'yi gerçekleştirmişler. C emretmiş, C'yi gerçekleştirmişler. D emretmiş, B'yi de gerçekleştirmişler. Şimdi o dört tane faktörü sayıyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, gerçekleştirmişler. İki, mürşide ulaşmak, gerçekleştirmişler. Üç, Allah'a verilen yeminleri yerine getirmek, gerçekleştirmişler. Dört, dünya saadeti için gerekli olan üç emri yerine getirmek. İrşat emri, daimi zikir ve teslim. Onu da gerçekleştirmişler. Ve bu saydığımız dört faktörün hiçbirisi bugün tatbikat sahnesinde yok. İşte burada şeytanın korkunç bir tuzağını görüyoruz. Bütün insanlık bu korkunç tuzağa düşmüş vaziyette. Neden bütün insanlık yok İslam alemi demiyorum? Çünkü ötekiler zaten çoktan bu tuzağa düşmüşler. Şeytan İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel faktörleri Tevrat'tan, İncil'den ve Zebur'dan çıkarmış. Ama teslim faktörünü çıkaramamış. Çünkü incelediğimizde Tevrat'ta da Zebur'da da İncil'de de şeyi görüyoruz, teslim olmak standartlarını görüyoruz. Ama insanlar unutmuşlar. Teslim olmanın ne olduğunu da zaten onlar hiç bilmiyorlar. Yani koskoca bir Hristiyan alemi, Yahudi alemi gitmişler. Bu dünyada artık kurtulmaları mümkün olmayan bir standartın içinde öyle yaşıyorlar. Ot gibi. Ki aralarında kurtuluşa ulaşanlar var mı? Var. Kim onlar? Hristiyanlığın bugünkü tatbikatını yaşayanlar değil. Onlar Hazreti İsa zamanında tatbik edilen esasları yaşamakta olanlar. Şehit onlardan bir tanesi. O günleri yaşıyor. Yani o günden bu tarafa ne aktarmışsa onları yaşıyor. Sen Hristiyan mısın diyoruz. Onlar gibi değilim diyor. Yani yaptığı muhtevaya baktığımız zaman onun da bizim gibi eğilip kalktığını görüyoruz. Yani şeyin Livay'ın namaz kılma stiliyle Cefinki de herhalde birbirine çok benziyor. Biz Livay'ı seninle beraber gördük değil mi? Buzlu camın arkasından eğilip kalkıyordu böyle. Yani resmen bizim gibi secde ediyordu o da. Şimdi cephe sorduğumuz zaman daha açıklık getirdi. Ayağa kalkmıyoruz dedi. Ayağa kalkmadan yapıyoruz secdeyi dedi. Yere kapanıp oturuyoruz, kapanıp oturuyoruz dedi. Allah Teala da diyor ki onların içinde de sizin gibi tek Allah'a inanan. Çünkü cephe soruyorum şimdi diyorum ki ya bak siz diyorsunuz ki üç tane Allah var. Baba Allah, oğul Allah, Ruhul Kudüs olmak üzere neydi? Holy Spirit. Olmak üzere üç Allah'a inanıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki Holy Spirit gene sizin kitabınız yazıyor. Kitabın bir yerinde böyle yazıyor. Holy Spirit Hazreti İsa'dır diyor. O zaman üç Allah olmadı, iki Allah oldu. Bunu neyle izah edeceksiniz? İzahı yok diyorlar. Peki nasıl olursa üç tane Allah var diyorsunuz. Bizim cep samimiyetle onu da söylüyor. Diyor. Onu da diyor izah edemem. İzah edebilecek bir durum yok diyor. Orada. Şimdi yani tek Allah ancak halif olan insanlar için geçerli. Ve olaya baktığımız zaman insanların neden Allah-u Teala'ya baba dediklerini anlamak da pek kolay bir şey değil. Ama onlar bilseler bizim tasavvuf büyüklerine baba diye hitap ettiğimizi, siz bunlara bile baba diyorsunuz diyecek. Yani sefer baba diyoruz mesela cerrahi tarikatın rağbetli olduğunda. Onların başında bulunan kişiye sefer baba diyoruz mesela. Şimdi

Sorduğum zaman bunun cevabını veremiyorlar. Neden baba diyorsunuz diyorum Allah-u Teala'ya. Cevabı yok. Cevabını kimse veremiyor bana. Biz gerçekten Allah-u Teala'nın çok bahtlı kullarıyız ki İslam standartları içinde doğmuşuz. Ama bu fazla bir şey ifade etmiyor gördüğümüz kadarıyla. Çünkü eğer biz bugün Türkiye'deki ilahiyat fakültesinden mezun olan birisi olsaydık, size bu güzelliklerin hiçbirisini vermemiz mümkün değildi. Onun için Allah-u Teala bizi yetiştirmiş, dayı beye göndermiş ya da dayı beyi bize göndermiş, Muhammed Raşid Hazretleri'ne göndermiş. Bunun arkasında hep bir eğitim var. Düzeni öğrenmek var. Ve bizi onların da verdiği cereyanla yetiştirmiş Allah-u Teala. Ve bu yetiştirmenin arkasından bizi vazifeli kılmış. Şimdi eğer öyle olmasaydı biz ne olacaktık? Öyle olmasaydı biz ilahiyat fakültesinden mezun bir tane zavallı olacaktık. Yani insanlara beş vakit namaz emreden, Allah'tan korkmayı emreden, sevgi diye bir şeyden haberi bile olmayan bir ukala bir öğretim üyesi olacaktık herhalde. Ama Allah-u Teala'nın standartları hiç onların söylediği gibi değil. Bütün güzellikler onun statüsü içinde gerçekleşiyor. Biz insanlardan her kim muhtevayı yerlerine oturtursa o kişi kurtulacağı ehil olur. Oturtamazsa hiçbir zaman öğrenemez, hiçbir zaman kurtulamaz. Şimdi asıl üzülmemiz lazım gelen noktaya giriyoruz. Bizim ülkemizde ve bütün dünyada din adamları, İslam alimleri ne yazık ki Allah'ın söylediklerinden artık haberdar değiller. Ve hep Allah'ın İslam dininin yaşantısı içinde değil, tam aksine insanların kendi kendilerine uydurdukları yeni bir dinin standartları içinde yaşıyorlar. İnsanların kendi kendilerine uydurdukları yeni bir din. İnsanların uydurusu. Dinin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de hiç benzer tarafı yok. Ne kalmış geriye? Şeytanın kurnazlığına bakın. Şeytan şöyle düşünüyor, diyor ki ibadet edin diyor. İnsanların ibadetine engel olmuyor. Neden? O ibadetlerin kendilerini kurtaracağını sansınlar diye. İbadetine engel olmuyor ama en önemli ibadeti devre dışı bırakmayı başarıyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hiçbirisi yasak edilmemiş iblis tarafından, unutturulmamış. Yalnız kelime-i şehadetin asli unsuru unutturulmuş. Yani kelime-i şehadet deyince bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi kelime-i şehadet kabul ettirilmiş iblis tarafından. Halbuki konunun aslına girilebilseydi ve iblis insanlara bunun esasını unutturmasaydı insanlar şunu bileceklerdi. Hacet namazını kılıp mürşidine ulaşmadıkça o mürşidin önünde diz çöküp tövbe edip bu kelimeyi söylemedikçe bu kelime bir insanı cennete ulaştıramaz. Kelime-i şehadet. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek

0: La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Hiç kimseyi bu kelimeyi kendi kendine söyledikleri takdirde Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İşte şimdi buradan itibaren hadislerle Kur'an-ı Kerim arasında farklılıklar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü Buhari'de çok açık ve net bir hadis var. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Halbuki bir insan bu kelimeyi 1000 defa kendi kendine söylese sadece derecat kazanır, sevap kazanır. Ama hiçbir zaman cennete giremez bunu söylüyor diye. Ama kişi 1 defa söylese bunu hayatında, ama hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, mürşidin önünde tövbe etmişse, o tövbeden sonra, el öptükten sonra bunu söylemişse la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye, işte o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Öyleyse aslıların insanlar tarafından açıklamasının zaman içerisinde muhteva değiştirdiğini ve asıl hedefinden uzaklaştığını görüyoruz. Dinde böyle olmuş. Ve iblis inanılmaz derecede kurnazca bir taktik uygulamış. Yani öyle bir taktik uygulamış ki ibadetleri yapmasına mani olmuyor insanların. Hangi ibadetleri? Onları kurtuluşa ulaştırmayacak olan ibadetleri. Yapın diyor, namaz kılın diyor. Oruç tutun diyor, zekat verin, hacca gidin, çok iyi edersiniz diyor. Devam edin böyle yapmaya. Kendi kendinize diyor, ara sıra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyin, cennete girersiniz. Böyle bir sıtı içinde bütün insanları aldatan iblis, onların kurtuluşunu bütün boyutlarıyla engellemiş. Hiç kimse için İslam standartlarında yaşadığınız zanneden hiç kimse için cennete gitmek ve dünya saadetine ulaşmak mümkün değil. Ne demek istiyoruz? Yani insanlar asırlar geçtikçe bir problem var mı? Tamam. İnsanlar asırlar geçtikçe bir hedefe ulaşmışlar. Bu ulaştıkları hedefe dikkatli baktığımız zaman şunu görüyoruz. Onun yaptığı çok ince hesapların mahsulü. Yani şunu demek istiyorum biz, insanlar ibadet yapsınlar. Bir, bu ibadetlerin kendilerini kurtaracağını zannetsinler. İki, ama hiçbirisi bu ibadetleri yapıyor diye kurtulamasın. Üç, aynen tatbik etmiş planını ve insanlar bugün ibadet ediyorlar. Yaptıkları ibadetlerde de kurtulması mümkün değil. Şimdi bugün radyo sohbetini yaparken sualler geliyor. Suallerden bir tanesi şöyle. İnsan mürşide ulaşmazsa, mürşide ulaşmayan bir insanın yaptığı ibadetler kabul olur mu? Yani şimdi belki sualin sorulmasında bir farklılık var. Yani kabul olur da insanları kurtuluşa ulaştırır mı anlamı taşıyor aslında sual. Ama sadece kabul edin, olur mu diye sorduğunda gerekli cevabın şöyle verilmesi lazım. Elbette kabul olur. Kim namaz kılarsa, kim oruç tutarsa, kim zekat verirse, Allah'ın emrini kim yerine getirirse, her yerine getirdiği emrin bir derecat karşılığı var. O derecat karşılığını mutlaka kazanır. Yani hayat filminde hem işlem görülür, hayat filmimizi seyrettiğimiz zaman hem namaz kıldığımızı göreceğiz orada, hayatımızın namaz kılma anlarında, hem de o namazlar karşısında ne kadar derecat kazandığımızı göreceğiz. Sadece tasavvufta olanlar değil, herkes görecek. Kim namaz kılmışsa o dereceyi mutlaka kazanmıştır. Ama eğer kişi bu namazı Allah için kılmamışsa, başkalarını kandırmak için kılmışsa, o kazandığı dereceden daha fazlasını kaybeder. İşte sahabe ve münafıklar beraber namaz kılıyorlardı. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam imam oluyordu. Sahabe arkasında saf halinde ama aralarında münafıklar da var. Onlar da saf halinde. Hepsi aynı işlemi yapıyor. Sahabe bundan derecat kazanıyor. Görüntü derecatı kazanıyor evvela. Sahabe bundan düşünce derecatı da kazanıyor. Birinci planda birinci hedef var. Görüntü derecatının kazanılması. Yani filme giren bütün görüntülerde Allah'ın ibadetine ait olan kesimden insanlar aynı dereceyi kazanırlar. İkinci kesim giriyor. Allah Teala diyor ki benim diyor meleklerim, kiramen katibim meleklerim. Sizin düşüncelerinizi de diyor filme alırlar diyor. Sizin düşüncelerinizi de bilirler diyor. Derece Onlara da derece atlattı kenarına. Şimdi ne oldu? Sahabe de bu düşüncelerinden dolayı da derece at kazandı. Ama münafıklar düşüncelerinden dolayı derece at kazanmadılar, kaybettiler. Öyle derece at kaybettiler ki kaybettikleri derece at sırf başkalarını kandırmaya yönelik olduğu için yaptıkları işler görüntü kazancından daha fazla. Her namazda onlar sadece bir şeyler kaybetmiş oldular. Öyleyse bir insan eğer Allah için namaz kılıyorsa mutlaka derecat kazanır. İster mürşide ulaşsın, ister ulaşmasın. Ama mürşide ulaşmayan bir insanın yaptığı ibadetlerin ona kazandırdığı dereceler onu cennete götürür mü? Hayır, götüremez. İşte bu mümkün değil. Yani bir insan ne kadar çok namaz kılarsa kılsın, ne kadar çok oruç tutarsa tutsun, normal standartlarda o kişinin cennete ulaşması mümkün değil mürşidine ulaşmadığı sürece. İşte burada o kardeşimizin asıl sormak istediği suale geliyoruz. Yani acaba mürşide ulaşmadan önce insanın yaptığı ameller amelü salihat hükmünde midir? Böyle bir sual sorulsaydı bunun cevabı farklı olacaktı. Hükmünde değildir. Yani mürşidinize ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Başlayamazsınız. Yaptığınız hiçbir ibadet amelü salihat hüviyetine giremez. O zaman muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söylediklerini yerli yere oturtmamız lazım. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar ki amelü salihat yaparlar diyor. Yani ıslah edici ameller demek. Peki neyi ıslah edici ameller? Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse ruhun ıslahı diye bir şeyden bahsedemez. Hiçbir ayet bu istikamette yok. Çünkü zaten ruh tekamülün son safhasına yaratılmış. Programlandığı anda ahsak. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyetin içinde ruhumuz. Öyleyse bir insanın ruhundan bahsediyorsa ruhun ıslaha hiçbir zaman ihtiyacı yok. Ruh asla nefs hüviyetine dönmez. Kötüye dönmesi de söz konusu değil. Ona hiçbir şey ait olduğu standartlardan aşağı indiremez. Ona göre programlanmış. Ama nefsimiz ıslaha muhtar. İşte tezkiyetin nefs denilen olay, nefsin tezkiyesi denilen olay bu hedefe yönelik. Yani nefsin tezkiyesi nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırmak için yolun yarısı eder. Ne zaman nefsimizin afetlerinin yarısından daha fazlası çıkar da nefsimizin kalbinden onların yerine yerden daha fazla Allah'ın nurlarını ikame ederiz. İşte o zaman bizim için söz konusu olan şey nefs tezkiyesinin tamamlanmasıdır. 7 kademede tamamlanmıştır. Her kademede de ruhumuz birer kat birer kat göklere doğru yükselmiştir. Ve bu göklere doğru yükselen statü içerisinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Nefsimiz tezkiye olduğu için, ruhumuz Allah'ın zatına ulaştığı için o ulaştığımız noktada bizler için söz konusu olan şey şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktır. Öyleyse hem nefsimiz Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmiştir bir, hem ruhumuz Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir iki, hem fizik vücudumuz Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmiştir üç. Bu üç tane faktör tamam olduğu cihetle biz nefs tezkiyesini gerçekleştirmişizdir. Allah'ın cennetini de kabul edilmişizdir, onu garanti etmişizdir. Ama neyle etmişizdir? Nefsimizi ıslah ederek etmişizdir. İşte mürşidimize ulaştıktan itibaren, ulaştığımız andan itibaren nefs tezkiyesi diye bir olay başlıyor. Ondan evvel nefs tezkiyesi mevcut değil. Yani yaptığımız ameller, bize derecat kazandıran ameller tamam ama nefsimizi ıslah edici ameller değil ondan evvel. Bir nefsin ıslahı demek o nefsin kalbindeki afetlerin azalması, hasletlerin çoğalması demek. zaman içerisinde hasletler çoğaldıkça o hedefe yönelmemiz söz konusu. Şimdi bir kardeşimiz bir sual soruyor. Diyor ki, başka insanlar tarafından kullanıldığınızı hissediyorsunuz. Ve sizi o insanlar her istikamette kendi hedeflerini bir vasıtası yapıyorlar. Bunları ne ölçüde rıza göstermek lazım? Ne yapmak lazım? Tabii kalın çizgilerle burada iki tane alternatif var. Bunları rıza göstermek veya rıza göstermemek. Şimdi meselenin biraz daha derinine girdiğimiz zaman daha bir açıklığa kavuştuğunu göreceğiz olayın. Biz iki ayrı parçayla oluşan bir verme dizaynının sahibiyiz. Parçalardan bir tanesi bize ait şeyler. Bizim kimliğimizin bir parçası. Başkalarının onları kullanmasına müsaade etmek veya etmemek. Burada faktörü hep Allah-u Teala'nın meşru zeminlerinde ilavesiyle yerlerine oturtuyoruz. Şimdi paramız var. Başka insanlar bu parayı kullanmak istiyorlar. Acaba bu parayı hangi ölçüde onlara vermemiz lazım? Ne kadarını verebiliriz? Ne yapmamız lazım? Bunun ölçüsü bizim iş dünyamızda. Bunu onları kullandırmak da söz konusu, kullandırmamak da söz konusu. O parayı helal standartlarda biz kazanmışız. Öyleyse bizim helal standartlarda kazandığımız o parayı harcamak etkisi de tamamen bize verilmiş. İşte bunun başka insanların kullanılmasının sınırları ne olabilir? Bizim kendimize ait olan şeyler var. İrademiz, çalışmamız, faaliyetimiz, insanlara yardımımız. Her açıdan biz çevremizde bir bütün halindeyiz. Çevremizde bir bütünleşmenin içerisindeyiz. Yani hiçbir insan, cemiyet halinde yaşayan insanların içinde hiçbir insan yalnız değildir. Herkes başkalarına muhtaçtır. Yani biz yaşamak için ayakkabıya, elbiseye, her şeye muhtacız. Bunların her birisinde başka insanlardan biri yapıyor. Öyleyse biz verdiğimiz hizmetin karşılığında aldığımız parayı ihtiyaçlarımızın tatmininde kullanıyoruz. Ama bu herkese muhtaç olduğumuzu çok açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü yaşamak için giyinmeye muhtacız. Yaşamak için yemek yemeye muhtacız. Her birisi başka bir el tarafından gerçekleştiriliyor. Öyleyse muhtaç olmak kesin. Tıpkı ekonomik açıdan muhtaç olmak gibi sosyal açıdan da insanlar birbirine muhtaç. İşleri yapıyoruz. Mesela bir dergi çıkartıyoruz. Dergiyi yalnız başımıza çıkartamıyoruz. Mesela ben TV okuyorum söylemek istediklerimi. Ondan sonra Seyhan kardeşimiz bunu dizayn ediyor. Yalnız yapmıyor. Etrafındaki birçok kişi bunun dizaynıyla meşgul. Ondan sonra yazıldıktan sonra tekrar bize dönüyor. Hataları tespit ediyoruz. Onları düzeltip tekrar taksitliyoruz. Ondan sonra bir defa daha yazılıyor. Yetmez. Gidiyor matbaaya. Matbaada filmi alınıyor. Baskısı yapılıyor. Kesimi yapılıyor. Dağıtıma geliyor. Yine dağıtımda bir takım kardeşlerimiz vazifeli. Baskıda bir takım kardeşlerimiz vazifeli. Öyleyse bir dergiyi çıkarmak ne kadar çok insanın emeğiyle gerçekleşiyor. Şimdi bu emeklerin dizaynı içerisinde bizim bir yerimiz var. Bu yerimizde etrafımızdaki bütün insanlarla ilişki içerisindeyiz. İşte bu ilişkilerde biz onlara ne verebiliyoruz? Kısaca Allah için ne yapabiliyoruz? Bu sualin cevabını vermek mecburiyetindeyiz. Eğer insanlar bizi istismar ediyorlarsa buna ne kadar tahammül etmeliyiz? Ne kadar müsaade etmeliyiz? İşte bazı kardeşlerimiz soruyorlar. Diyorlar ki insanlar var, bizden borç para istiyor. Tespit edilmiş bir durum. Ve biz ona o parayı veriyoruz. Bir süre sonra bu kişi borcunu ödemeden geliyor, bir defa daha istiyor. Gene veriyoruz. Borcunu ödemeden geliyor, bir defa daha istiyor. Gene veriyoruz. Buna ne kadar devam etmemiz lazım? İşte burada bir ölçü koymak o kişinin davranış biçimlerine bağımlı. Acaba bu kişi bunlara güvenip çalışmaktan tamamen elini eteğini geçip elini eteğini çekip başkalarından aldığı bu ödemediği borçlarla yaşayan bir tüfeğli bir insan haline mi gelmiş? O zaman onu bari getirenin biz olduğumuzu düşünmek mecburiyetindeyiz. Burada bir karşıt unsur doğuyor. Yani insanlara yapılan yardımın onların ulaşmak istedikleri hedeflere ne ölçüde yardımı var veya engel olması var. Ya da şöyle söyleyelim, bizim yaptığımız yardımın Allah'ın onları ulaştırmak istediği hedeflere ulaşmakta ne ölçüde yardımı var veya ne ölçüde engeli var. İşte bir insan iki nevi statünün içine girebilir. Birincisi yozlaşma, ikincisi olgunlaşma. Dikkat edelim, bütün yardımlarımız insanları olgunlaştırma istikametinde olmalı. Eğer bir insan bizi istismar ediyorsa ya da biz istismar edildiğimiz kanaatindeysek o kişinin gelişmesine dikkatle bakacağız. Acaba bizi istismarı, bizden kullandığı şeyler onu olgunlaştırmaya mı götürüyor? O zaman ona müsaade etmek durumundayız. Ne kadar imkanımız varsa, Allah Teala bize ne kadar o imkandan bahsetmişse onları onun için kullanmak mecburiyetindeyiz. Ama ona, onun bizi istismarı o kişiyi yozlaşmaya mı götürüyor? Orada duracağız. Yozlaşma söz konusuysa Allah Teala bunu müdafaa etmiyor. Bunun gerçekleşmesini istemiyor da. Çünkü söz konusu olan insanları tereddiye yozlaşmaya götürmek değil tasavvufta. İslam'da insanların tekamülü asıl. O tekamüle medar olmak üzere bizdeki imkanları başkalarının kullanmasına göz yumabiliriz. Hatta bize bir rahatlık ve huzur da vermeli. Ama bunun üst boyutlara ulaştığı ve buna rağmen o insanın tekamül yerine tereddiye gittiğini görmek, bu noktada durup ondan bunun hesabını sormak imkanının sahibiyiz. Kimsenin kalbini kırmadan onların en güzel ulaşmasını sağlamak hepimizin üzerinde görev. Her yaptığımız, başkasına yaptığımız hizmetle onlara ne verebildiğimizi dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bizim onlara olan yardımlarımız onların kumar iptilasını mı arttırıyor? Onların lüzumsuz yerlere para sarf etmesi ne mi yol açılıyor? Açıyor. Onların daha her geçen gün biraz daha kötüye gitmesine mi yol açıyor? O zaman bizdeki imkanları tüketecek kadar bizi zorlamalarına müsaade etmemek mecburiyetindeyiz. Şimdi burada öteden beri söylediğimiz iki tane husus var. Birincisi, bize bir dilenci misali veriyorlar. Diyorlar ki dilenci geliyor bizden para istiyor ama biz biliyoruz ki o adam bizden aldığı parayla içki içecek. Bu bir yozlaşmanın işareti. Ama dilenciye verdiğiniz para ne ki? Böyle bir parayı ona verdiğiniz zaman siz sevap kazanırsınız. O onu kötüye kullandığı zaman o derecat kaybeder. Ama o derecat kaybediyor diye siz o derecat kaybetmezsiniz. Ama şimdi sizin imkanlarınızın, parasal imkanlarınızın veya zamanınızın veya iş yapma kapasitenizin başkaları tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Bu kullanma egzoz edecek hale gelirse, sizi tüketecek hale gelirse ve buna rağmen o insanlarda hiçbir tekamül görmüyorsanız buna devam etmek çok yanlış bir şey. Bu devam onları Allah'ın yolunda güzele ulaştıracak yerde tekamül ettirecekler de yozlaşmaya götürüyorsa sizin yardımınızın hiçbir faydası yok. O zaman bu iki taraflı kötüye kullanma oluyor. Hem sizin size ait olan değerleriniz yok oluyor, sıfırlanıyor. Hem de onu kullanan kişi onları kullanarak güzele gideceğine daha da kötüye gidiyor. Buna hiçbir zaman müsaade etmeyeceksiniz. Burada negatif bir faktör var artık devrede. Öyleyse insanlara hizmet etmesine hepimiz vazifeliyiz. Onlara Allah'ın bize verdiği her şeyi ulaştırmakla vazifeliyiz. Ama Allah Teala her şeye olduğu gibi buna da hudutlar koymuş. Nasıl bir insanın hürriyeti sonsuz bir hürriyetse ama bu sonsuz hürriyet başkalarına zarar verdiğimiz anda son buluyorsa, bunun ötesine Allah Teala müsaade vermiyorsa, işte bize ait olan güzellikleri başkası uğrunda kullanmamızın da bir hududu olmalı. O insan bizden aldıklarıyla, bizi tüketmesiyle eğer Allah yolunda bir tekamülün sahibi oluyorsa ona vermekte devam etmeliyiz o güzellikleri. Onun yaşaması bizim mutluluğumuzun bir parçası olur o zaman çünkü. Bütün insanlar aslında başkalarına verebildikleri mutlulukla mutlu olmayı bir gün öğrenecekler. Bütün mürşitler şunu yaşarlar ve görürler ki onlar başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorlarsa o mutlulukla hudutludurlar. Kendileri için bir şey yapmaları mümkün değildir. Kendilerine verebilecekleri bir şey yoktur artık. Başkalarına verebilecekleriyle mutlu olmayı Allah-u Teala onları öğretmiştir. Onun için yaşarlar. Ve yaşadıkları sürece başkalarına ne kadar mutluluk verebildiklerini gördüklerinde o mutluluk kadar mutlu olabildiklerini fark ederler. Ve de hayatlarını buna göre dizayn ederler o noktadan itibaren. Hep başkaları için yaşamayı ısrarla getirdiler. Böyle bir dizaynda başkalarına verebildikleri mutlulukla ne demek istiyoruz? Yani onların ruhları istikametinde onları ne kazandırıyorsa o kadar kazançları. Ve bu insanın mutluluğunun en güzel standartlara ulaşmasıdır. Bir gün şu anda da aynı şeyleri yaşıyorsunuz ama bir gün daha büyük boyutlarda yaşayacaksınız. Bakacaksınız ki başka insanlar sizden ancak aldıklarıyla mutlu olabilirler. Eğer onlara o istedikleri Allah-u Teala'nın size sunduğu nimetleri, manevi nimetleri onlara ulaştıramazsanız onlara mutluluğu yaşayamazlar. Yaşayabilmeleri için Allah'ın size verdiklerinin onlara aktarılması lazım, uzatılması lazım. Onlara iletilmesi lazım, vardırılması lazım. İşte onlara o güzellikleri ulaştığında, Allah'ın bütün maddi ve manevi nimetleri sizin elinizde ulaştığında o insanlar mutlu olmanın standartlarına giriyorlar. Şimdi burada mutluluğu zevkle karıştırmamak lazım. Zevk gelip geçici bir hoşlanma halidir, o kadar. Ama mutluluk devamlı bir metredir. Ve mutluluk %100 ruhun hasletlerine dayalıdır. Zevk ise nefsin afetlerinde de kendini gösterir. Öyleyse insanların daha güzele ulaşabilmesi, kemal derecelerinde yücelmeleri, olgunluğa ulaşmaları, manevi alanda başarıya ulaşmaları, Allah'ın manevi güzelliklerini daha üst ölçüde her geçen gün biraz daha fazla yaşamaları, eğer bizim verdiklerimize bağımlıysa, bu verdiklerimiz onlarda bu sonucu ulaştırıyorsa, oluşturuyorsa, o zaman bize düşen şey onlara elimizden geldiğince hep daha çoğunu daha çoğunu vermek oluyor. Ölçüler, Allah-u Teala'nın ölçüleri bu standartlarda. Burada açıklanmayan bir konu var mı bunun için? Ya, tamam. Böyle bir üstünlüğü nefsin tahakkuk ettirebilmesi ancak ispatla olur. İspat edilmesi istenen bir şey varsa ortalıkta, yani başkası ondan onun ispatını istemiyor. O kendisi başkalarına bir şeyler ifade etmek istiyor. Onun iç dünyasından gelen, başkalarına kendisini kabul ettirmek isteyen, daha açık konuşayım, üstünlüğünü onlar tarafından da kanıtlamak isteyen bir baskı ifadesi oluyor. Arkasında olan bir tek varlık var, nefs. Ona hizmet etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bu ona yardım hüviyeti de taşımaz. Ona yardım etmiş olmazsınız. Yani kalın çizgilerde kesin bir misal, bir bankayı soymak isteyen bir adama yardım ettiğiniz zaman bu aslında onun nefsine hizmetten başka bir şey değildir. Siz de kötü istikamette kullanmış olur. Ama birisi başkasına hizmet etmek istiyor, ona bir iyilik yapmak için gayret etmek istiyor ama gücü yetmiyor. Sizden de yardım istiyor, siz ona yardım ediyorsunuz. İkiniz de bir insana yardım etmenin, pozitif istikamete yardım etmenin huzurunu yaşıyorsunuz. İkincisi de birincisi aslında çok farklı bir mesafe var. Negatif istikamette yardım, pozitif istikamette yardım. Birisi negatif istikamette kullanılma, birisi pozitif istikamette kullanılma. Pozitif istikamette kullanılmaya hep açık olmalısınız. Elinizdeki imkanlar neye müsaade ediyorsa. Kaldı ki eğer Allah-u Teala'dan sorabiliyorsanız ne yapmanız lazım geldiğini zaten probleminiz yok. Her alanda ona müracaat edersiniz. İşte burada mesela teyit makamları için kardeşlerimiz arasında bir takım şeyler geçiyor. Tartışma demeyeyim de anlaşmazlık da değil. Ama ayrı ayrı fikirler geçiyor. Mesela birisi diyor ki ben falancayı teyit ettiririm. Onlara diyeceksiniz ki bir tane teyit makamı var. O eskiden sadece bizdik. Şimdi iki tane teyit makamı var. Bana ulaşamayanlar artık burada olduğuma göre ulaşmaları da gerekmiyor. Ama Cebar hocamıza ulaşacaklar. Teyit makamı sadece bir tek kişidir. Cebar hocamız. Yani herkes teyit makamı olarak başka başka insanları görürse o zaman hedefe ulaşamayız. Cebar'dan sonra gelen herkes teyidini Cebar'dan alacak. Kim olursa olsun. Ama ben buradaysam, buradaki kardeşlerimiz teyidi benden alacaklar. Cebar teyidi kimden alacak? O da benden alacak. Aslında onun buna ihtiyacı yok. Zamanımızın gafsıdır. Ama gene o ihtiyaç duyar, sorar. O, bu ihtiyacı, buna ihtiyacı olduğundan duymuyor. Mürşide olan bağlılığının bir bağımlı unsuru olarak görüyor. Başkalarından çok farklı bir düşüncenin sahibi. Onun için o makamı işgal ediyor. Yani orada benim yardımcım değil Cebar şu anda. Orada benim vekilim. Benim yerime hareket etmek yetkisine sahip olan tek insan Türkiye'de. İşte makam, o makam ki teyitlerin hepsinin ondan olması lazım. Ama kardeşlerimiz birçok yerden teyit alıyorlar ve kendilerini tamam diyorlar biz teyitimizi aldık. Hayır almadılar. Teyit alma makamları başka bir yer olursa başka bir yerin Cebar'a müracaat edildi. Ben falancaya böyle söyledim diye ondan tekrar teyit alması gerekir. Her halükarda bir tek teyit makamı vardır. Nihai makam Türkiye'de bir tane şu anda Cebar kardeşimiz. Herkes ondan teyit alacak. Yani muhtevaya baktığımız zaman insanlara verebileceğimiz şeyleri yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz. Biz onların tekamülü istikametinde, manevi olgunlaşması istikametinde onlara yardımcı olabiliyorsak her şeyimizi ulusa hasredebiliriz. Hasretmemizde de zarar yok. Çok büyük faydalar var. İnsanlar bizden bir şeyler istiyorsa bu istedikleri şeyleri onlara verdiğimiz zaman onlarda manevi olgunluk şöyle dursun, yozlaşma görüyorsak o zaman buna mecbur değiliz. Hatta vermemiz zararlı bir şey. O kişinin yozlaşmasına sebebiyet veren bir şımarıklığa onu davet etmek istikametinde oluyor bu. Bu noktadan itibaren böyle bir girişimin içinde asla olmamalıyız. Bir başka insanlarla olan ilişkilerimizde onlar bizden hep bir şeyler isterler. Biz onların o istediği şeyleri onlara veririz. Acaba bunun ne zamana kadar devam ettirmemiz lazım? Sonsuza kadar devam ettirmemiz mi lazım? tükenene kadar bunları vermeye devam mı etmeliyiz? Yoksa Allah-u Teala buraya bir takım ölçüler koymuş mu? Bu noktada iki türlü düşünce ortaya konuluyor. Birincisinde deniyor ki aslında o hizmeti yapmaya bizim ihtiyacımız var. Biz o hizmeti yaptıkça o kişi yozlarsa da derecat kazanırız. Ve bizim bu hizmeti yapmamız bizi olgunlaştırır, kemal dereceden ulaştırır. Onu negatife de götürse biz bunu yapmaya mecbur hissetmeliyiz kendimizi. Düşüncenin bir tanesi bu. Böyle bir statü içerisinde Allah'ın ne düşündüğüne bakmamız lazım. Allah-u Teala diyor ki ben bütün insanları tekamül için yarattım. Yani sıfır noktasından alacak insanları ve salaha kadar götürecek. 28 basamaklı bir yolculukta onları hedefe ulaştırmak istiyor Allah-u Teala. Hepimiz başka insanları bu hedefe ulaştırmanın bir parçasıyız. Ve bütün gayretlerimiz bu asla dayalı olmak mecburiyetinde. Bizi istismar eden bir insana biz veriyoruz. Ve bu vermemizin karşılığında müşahede ediyoruz. Acaba karşımızdakinin durumu ne? Bizim verdiklerimiz ona hangi istikamete tesir ediyor? Başlangıçtan negatif tesirler görüyoruz ama dayanıyoruz. Diyoruz ki biz bunu biz yapmak mecburiyetindeyiz. Bizim mutluluğumuz için, bizim kemal derecelerine ulaşmamız için ona o kötüye de kullansa vermemiz lazım. Devam ediyor ama müşahedeniz hep negatif çıkıyor. Yani o kişinin davranışları sizin ona yaptığınız bu manevi yardımlarla, güzel davranışlarla, bundan örnek alınarak, bu davranışlar örnek alınarak güzelleşecek yerde, o da başka insanlara hizmet edecek, yardım edecek yerde özellikle sizi daha çok kullanmak istikametinde bir gayretin sahibi. Asıl ifadeyi kullanın, sizi nefsini tatmin etmek istikametinde bir vasıta olarak kullanıyor. Size emretmeye çalışıyor, hakim etmeye çalışıyor. Ve verdiklerinizi sizin Allah yolunda bir hizmetin karşılığı olarak değil, sizin vermek mecburiyetinde olduğunuzu düşünüyor. Ne oluyor? Bunun mesela para. Parası var. Parasını vermek mecburiyetinde versin. Onun bu tarzdaki düşüncesi de sizi alakadar etmez. Ama sonuç alakadar eder. Çünkü böyle bir düşüncenin sahibi olan bir insan yozlaşacaktır. Sizin ona yaptığınız her yardım onu tekamül yolunda ilerleyecek, kemal derecelerinde olgunlaştıracak yerde şeytana doğru yaklaştırıyorsa, her geçen gün sizin yaptığınız gayretler, harcadığınız emek, verdiğiniz para onun tarafından hep kötüye kullanılıyorsa bir yere kadar buna devam etmelisiniz. Bir yerden sonra durmalısınız. Demelisiniz ki Allah-u Teala benim bir yardımı ona niçin yapmamı istiyordu? Onu Allah'a yaklaştırmak için. Eğer benim yardımlarım onu Allah'a yaklaştırmak için şeytana yaklaştırıyorsa ben onu şeytana yaklaştıracak olan bir vasıta oluyorum. Kendimi harcadığım bir tarafa ama onun üzerindeki tesir negatif. Bunu hissettiğiniz yerde onun dikkatini çekmelisiniz. Belki bu kadar açık konuşarak değil ama davranışlarının hatalı olduğunu hatırlatmalısınız. Burada iki türlü neticeye ulaşabilirsiniz. Bir, o kişi samimiyetle Allah-u Teala'nın yolunda gayret sarf etmek için bir mücadelenin içine girer. İki, sizin böyle söylediğinizi görür, mürahileye sapar. Öyleymiş gibi görünmeye çalışır. Ama bunu hemen hissedersiniz. İster davranışlarıyla daha güzele doğru döndüğünüzde ispata çalışsın, arkasında yatan sahtekarlığı hemen fark edersiniz. İsterse gerçekten her gün yozlaştığını açık bir şekilde size göstersin. Davranışlarına mani olamaz, gösterir muhakkak. Her iki halde de devam etmekle mükellef değilsiniz. Hatta devamı kesmek mecburiyetindesiniz. Yani onu şeytana yaklaştıran bir vasıta olmaktan kendinizi kurtarmak için buna mecbursunuz.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru açmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
2: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rahmanirrahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah-u Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah-u Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah-u Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın. Sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah-u Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamet.
3: Allah!
0: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Hı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah edeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyecek. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a

Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey, o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur, ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler.
ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler.

0: Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likaina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş? Sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 14. Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya, mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri, sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları, Ya Rabbi yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istihane isteriz, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz. Yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhtinaz sıratel müstakim. Bizi sıratı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah-u Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı'l-lezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin, mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşit kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakim de yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Gayrül maktubi aleyhim, üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Fatiha'nın dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu biz sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu biz sabrı ve salatı. sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah-u Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesteinu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi. İkisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yahşevne rabbihim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağına ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestüre'yi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestüre'nin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah Teala o zaman niçin alıyor Hicab-ı Mestüre'yi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestüre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes Hicab-ı Mestüre'nin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala Hicab-ı Mestüre'yi almaz. Şimdi Hicab-ı Mestüre'yi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki Hicab-ı Mestüre ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mesulet alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah-u Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah-u Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor. Seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vestaînû bis sabrı ve salâtı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki onlar, Allah-u Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah-u Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sebillere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki? Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak. Hazreti Hoca yine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşide olarak gizli çıktı. Hadi bakalım dersiniz. Madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı, dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere. Ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8, 9, 10. ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması, daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: Kafir Allah!
0: Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah insanları yarattı. İnsanları kainattaki en üst varlıklar olarak yarattı. Ve kendisi için yarattı. Gerçekten bütün insanlar Allah için yaratılmış. İşte Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَسَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzularda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Demek ki Allah-u Teala insandan başka neyi yaratmışsa bütün yarattığı her şeyi insan için yaratmış ve onları sizlerin emrine sihretti diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey Allah için. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Allah için yaratıldığının kesin delili Kur'an-ı Kerim'de mi? Evet, Bakara Suresi 156. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Öyleyse bütün insanlar Allah için yaratılmıştır. Allah'a ulaşmak için yaratılmıştır. Ama insandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için. Öyleyse insan Allah için yaratılmıştır. Bunun ötesinden çok derin manalar gelmektedir. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, eğer biz Allah için yaratılmışsak kendimize sormalıyız. Allah için ne yapıyoruz? Allah için hizmet ediyor muyuz? Allah için kendimizden ne veriyoruz? Hangi zaman parçamızı Allah'a harcıyoruz? Yoksa dünya işleri bizi Allah'a hizmet etmekten alıkoyuyor. Dikkat edin sözlerime. Biz insanlar kendimizden evvel Allah'ın hizmetinde olmak mecburiyetindeyiz. Eğer bizler Allah yolunda yapmamız lazım gelen hizmetleri hiçe sayıyorsak, Allah için çalışacak yerde kendimiz için çalışmıyorsak, o zaman biz nasıl Allah için yaratılmış oluruz ki? Biz o zaman kendimiz için yaratılmış oluruz. Biz o zaman daha kötü bir statünün sahibi oluruz. Bundan daha kötü, başka kelimelerle ifade edecek bir statü. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'ın emrinde değilse şeytanın emrindedir. Ne demek istiyoruz? Son derece açık. 24 saatlik zaman parçanıza dikkatle bakın. Bu zaman parçasının bir kısmını mutlaka Allah için harcamak mecburiyetindesiniz. İbadetlerin dışında bir kısmını. Her akşam yatarken kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Bu sualin cevabı her gün negatif olarak vuruyorsa o zaman vurulan sizsiniz. Çünkü Allah için bir şey yapmadığınız her gün nefsinizin elindesiniz. Ve şeytan için yaptığınız yaptıklarınızı. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın. O sizi yarattı. Hepimizi yaratan O'dur. Biz O'nun kölesiyiz. Sizler henüz köle olmadınız. Köleliğin ne olduğunu bilmezsiniz. Ama kul olmanın gereklerini yapmanız söz konusuysa bu her şeyden evvel Allah'a hizmetten geçer. Allah için hizmetiniz yoksa, o konuda hiçbir çabanın sahibi değilseniz bir sualim var size. Niçin yaşıyorsunuz? Hayatta olmanızın sebebi ne? Kendinize hizmet için mi yaşıyorsunuz? Bunun için mi yaratıldınız?
Kendinize dikkatle sorun. Yaratılma sebebiniz ne sizin? Eğer kendinize hizmet için yaratıldığınızı düşünüyorsanız buyurun. Dilediğiniz kadar kendinize hizmet edin. Allah için bir şey yapmış olmazsınız. Ama hepimiz onun için yaratıldık. Bakınız, eğer söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın bizi mutlu kılmasıysa, ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız, bunun arkasında hizmet asıldır. Hizmet yoksa mutluluk yoktur. 24 saatinizin her parçasını ibadetle geçiremezsiniz. Namaz kılamazsınız 24 saat. Ama 24 saati Allah için geçirebilirsiniz. 24 saat boyunca rüyanızda da, hakiki hayatınızda da Allah için bir şeyler yapıyorsanız, siz o zaman yaşıyorsunuz. Yoksa Allah-u Teala'nın sizin için kullandığı kelime, ölüler kelimesi. O zaman kendinize ait olan bir kararı vermek mecburiyetindesiniz. Ölü olarak mı yaşamak istiyorsunuz? Yoksa şu dünyada Allah'a layık bir insan olarak mı yaşamak istiyorsunuz? Bunun dizaynını yapıp hesabını önce kendi vicdanınıza vereceksiniz, sonra da Allah'a vereceksiniz. Neden mutsuz olduğunuzu zannediyorsunuz? Mutsuzluğun arkasında sadece bir tek şey vardır, Allah için olmamak. Ne zaman siz başkalarına yardım ediyorsanız, başkalarına hizmet ediyorsanız, bunu Allah'a yaptınız demektir. Ama ne zaman siz başkalarının da ötesinde Allah'a hizmet ediyorsanız, o zaman hizmetiniz gerçek anlamda yerli yerindedir. İşte sizler Mihir Vakfı'nın mensupları. Mihir Vakfı Allah için kurulan bir vakıftır. Bu vakıfta herkes kadınca kaderince Allah'ın ona verdiği imkanları Allah için kullanmak için buraya gelmiştir. Eğer bu yoksa zamanınızı, aklınızı, vücudunuzu Allah için kullanmıyorsanız, o zaman Allah'ın dışında bir ideale hizmet ediyorsunuz demektir. O zaman boşlukta değil misiniz? Hani o tutunduğunuz sağlam ipler? Nerede sizi Allah'a bağlayan o görünmez ipler, altın zincir? Onları bıçakla kestiniz. Eğer Allah'a hizmet etmiyorsanız, o zaman hayatınız bir boş kova gibidir. İçinde hiçbir şey bulunmayan, Allah'ın hediyesi bulunmayan bir boş kova. Her hediye liyakati gerektirir. Neye layıksanız onun hediyesini Allah-u Teala'dan alırsınız. Liyakat ve mükafat birbirinin paralelinde iki tane faktördür ki her zaman mükafat liyakati takip eder. Allah Teala size her an hediye vermeye hazırdır. Beklemediğiniz kadar güzel hediyeler. Ama buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse yaşantınıza dikkatle bakın, ibretle bakın. Dün için sorun kendinize, dün Allah için ne yaptınız? Eğer bunun cevabı defterinizin bütün sayfalarında hiçbir şey diye yazıldıysa kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah yolunda olan sizlerin olmayan öteki insanlardan ne farkınız var? Başka insanlar hizmet etsin. Ben hizmet etmem mi diyorsunuz? Bu sizin seçtiğiniz, size ait olan bir yol oluyor o zaman.
Allah'ın yolu olmuyor. Allah'ın yolunda rahatlığı, mutluluğu, huzuru yaşamak isteyen insan bunu hak ettiği zaman o huzurun, mutluluğun sahibi olabilir. Hak etmek de bedava bir olgu değildir. Her varılan hedef bir alın terinin, bir gayretin, bir çabanın, bir uğraşının neticesidir. Bizler idealleri için yaşayan insanlarız. Eğer başka insanlardan bu konuda kendinizi farklı hissetmiyorsanız bizim aramızda değilsiniz. Biz her şeyden evvel bir ideal sahibiyiz. Allah'ın hizmetinde, en çok hizmetinde olanlar, onlar bizleriz. Eğer bunu hissetmiyorsanız, o zaman bizimle beraber değilsiniz. Fizik vücutlarınız bir boş çuval gibi bizlerle beraber. İç dünyanız bizden ayrı. Ona ihtiyacımız var. İç benliğinize, Allah ile bütünleşecek olan kesime. Alışverişinizi şeytanla yapmayacaksınız. Allah'la yapacaksınız. Öyleyse her an niçin yaşadığınızın hesabını hayır kendinize değil ona, Allah'a vermekle mükellefsiniz. Yaşamanızın dikkate değer kıymetli bir nedeni var. Çünkü Allah içinsiniz. Eğer o nedene dayalı değilse davranışlarınız, siz bir vasfın sahibi

benim Allah'a verecek bir şeyim yok diyorsanız burada değilsiniz. Sadece şu boş cesediniz burada bizimle beraber hareket ediyor, dinliyor, konuşuyor. Sadece bir boş ceset. Biliyor musunuz? Allah Teala sizin hepinizden sadece kulluğa kadar olanını ister. Daha ötesi insanın arzusuna kalmıştır. Siz köleliği talep edeceksiniz. Ne zaman bir insan salaha ulaşırsa, o zaman köleliği talep etmek için bir yetkinin sahibi olur. Ondan sonra ancak iradeniz bağlanır. Ondan sonra ancak iradeniz ref olur, kaldırılır. Bu hedefe ulaştığınız zaman Allah'ın kulu değil, Allah'ın kölesi olursunuz. Allah'ın emri sizi kul etmeye götürür. Allah'a kul olmaya götürür. Size teklif edilen Allah'a kul olmaktır. Ama bir gün göreceksiniz ki daha ötesini isteyeceksiniz. Eğer bu yolu geçebilirseniz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, her şeyin bir bedeli vardır. Şu kainat üzerinde her an, her saniye yaşayan bütün insanlar her an bir derece kaybederler veya bir derece kazanırlar. Güzel olan odur ki hayatınızı her an derecat kazanan bir statü içine oturtun. Kendi kendinize sorun. Ne kadar zikir yapıyorum? Bunu bütünleştirdiğiniz zaman her an derece kazanan birisi olacaksınız. Onu gerçekleştirdiğiniz zamansa siz kendiniz için yaşamayan başka insanlara kendini tahsis etmiş birisiniz zaten. Yolun başında sıfır zikir, sonunda daimi zikir. Yolun başında sıfır hizmet, sonunda sonsuz hizmet söz konusu. Allah-u Teala'nın size verdiği şu hayat var ya, geçiyor. Her an merhaleyi adım adım aşıyorsunuz. Hayatınızın bitimine doğru bir yolculuktasınız. Kaybettiğiniz dakikalar bir daha geri dönmeyecek. Öyleyse şu anda aklınızı başınıza toplamak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah için hizmet edemiyorsanız, Allah için bir şey yapamıyorsanız, nasıl Allah'a layık olacaksınız ki? Allah Teala insanların namazlarından bahsediyor. Onların namazları onlara bir şey kazandırmadı diyor. Onları kurtaramadı diyor. Öyleyse biz size bir sığınak istedik Allah-u Teala'dan. Buraya geldiniz. Allah'ın çatısı altında toplandınız. Allah'a sığındınız. Ne yazık ki çoğunuz bunu yeterli saydınız. Ben kendime düşeni yaptım. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidine de ulaştım. Benim artık gideceğim yer cennet. Bu doğrudur. Ama bu doğrudur diye Allah Teala'nın yolunda sizden bekleneni veremezseniz, Allah için bir gayretin sahibi olamazsanız, yaratılış gayenize ters düşmüş olmaz mısınız? Allah size düşünmek için akıl verdi, çalışmak için bu vücudu verdi ve zamanı tahsis etti size, imkanlar tahsis etti dünya üzerinde. Niçin? Kendiniz için mi? Eğer öyle olsaydı zaten burada olmazdınız. Başkaları gibi kendisi için çalışan, kendisi için yaşayan, her şeyi kendi çevresinde kendisine hasretmek isteyen,

bütün insanlardan biri olurdunuz. Ama buradasınız. Eğer buradaysanız, onun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Bu bedel Allah için çalışmaktır. Allah için Allah'ın size verdiği her şeyi Allah yolunda kullanmaktır. Allah yolunda harcamaktır. Ona layık olmak mecburiyetindesiniz. Yükselmeyen aşağı doğru iner. Hiç kimse aynı noktayı devam ettiremez. Zikir yapmadığınız sürece her saniye merdivenden aşağı doğru inersiniz. Devamlı değer kaybedersiniz. Allah'ın size emrettiği görevleri yapmadığınız sürece de aynı şey söz konusudur. Bu görevlerin bir kısmı ibadet adını taşır. Allah'la sizin aranızdaki özel ilişkiler. Allah'ın emirleri ibadetler yapmazsanız devamlı derecat kaybedersiniz. Her emrin yerine getirilmesi statüsü içerisinde, onun zaman parçası içinde siz derecat kaybetmiş biri olursunuz onlar yerine gelmedikçe. Ama madalyonun öbür tarafında Allah'ın dışındaki şeyler var. Bunların da temeli insan hüviyetindedir. Öyleyse etrafınızdaki kimler varsa onların her biri sizin için yaratılmıştır. Siz de onlar için yaratıldınız. Onları mutlu etmek için yaratıldınız. Ve bu hizmeti yaptığınız zaman, onları mutlu ettiğiniz zaman anlayacaksınız ki asıl mutlu olan siz olacaksınız. Öyleyse her halükarda bir insan için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında Allah'ın kendi üzerine kabul ettiği başkaları için yaşamaktır. Başkalarına yaptığınız her hizmet Allah-u Teala tarafından Allah için yapılmış, kabul edilir. İşte bu hizmetlerin en büyüğü Allah'ın vakfında hizmet görmektir. Neden? Çünkü her bu konuya sarf ettiğiniz saniye başka insanların da kurtuluşa ulaşması için birer sebep teşkil eder. Sadece siz kurtulmuşsunuz yeter mi? Bunca milyar insan dünya üzerinde yaşıyor ve o yaşayanların Allah'ın hakikatlerinden şu kadarcık haberi yok. Şu din konusunda ben bilirim diyenlerin hepsi de bu kategorinin içerisinde. 14 asır evvel İslam yaşandı. O yaşantıya dikkatle bakın. Kur'an'da Allah-u Teala neyi emretmişse hepsini yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Mürşitlerine ulaştılar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. O sahabenin yaşantısına dikkat edin. Burada size neyi tarif etmeye çalışıyorsam hepsi onların hayatıdır. Hepsi hayatlarını başkaları için yaşadı. Kimin nerede nasıl yardıma ihtiyacı varsa hepsi birden aynı hedefe yöneldiler. Medine'de hiçbir ev yoktur ki bütün sahabe birden o evin yapılması için çalışmış olmasın. Ne mescit, ne evlerden herhangi biri, hiçbirisi toplam emeğin ürünü olmasın. Böyle bir şey hiç mevcut olmadı. Herkes başkaları için yaşadı. Yani Allah için yaşadı.
Yani İslam için yaşadı ve İslam galip geldi. Öyleyse insanların şu hayat standartlarına dikkatle bakın. Eğer hayatınızı yalnız kendiniz için kullanıyorsanız, siz hayatta değilsiniz, siz bir ölüsünüz. Allah Teala'nın indinde hayata kavuşabilmek, Allah için hizmet etmekle kesin olarak paralel yürür. Ya Allah için hizmet etmeyi şiar edineceksiniz, ideal edineceksiniz kendinize ve bir ideal için yaşayan insan olacaksınız. Yahut da içi boş bir insan olarak ömrünüzü tüketeceksiniz. İdeal müessesesi. Bu vakfın mensuplarını vakfın dışındakilerden ayıran bu kainattaki en önemli müessesedir. Siz Allah için yaratıldınız. Herkes gibi. Ama herkes Allah için yaratılmanın karşılığını ona ödemedi, ödemiyor ve ödemeyecek. Ama siz bu yaratıldığınız gayenin farkında olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu hedefe yönelik olarak mürşitlerine ulaşmış olanlar, bu hedefe yönelik olarak fizik vücutlarını, önce ruhlarını Allah'a teslim edenler, sizler kurtuluşa erenler, bu kurtuluşa ermeyi eğer yeterli sayıyorsanız, ben nasıl olsa cennetimi kazandım, bu kadarı bana yeter diyorsanız, bunu da şeytan size ruhunuzun bir hasreti olan Allah'tan razı olmak olarak değerlendiriyorsa büyük bir yanılgının içindesiniz. Allah'ın size verdiği her şeyi, şu hayatı, şu zamanı, şu vücudu, şu aklı hayatınız boyunca hep Allah yolunda Allah'a ve Allah için insanlara hizmette geçirmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bir idealin sahibisiniz. İnsanların bugün artık unuttukları Kur'an'daki İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Kur'an'daki İslam deyince insanların bundan hiç haberleri yok. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 tane şartını yaşadıkları zaman Kur'an'daki İslam'ı yerine getirirler. 5 şarttan bahsederler. Kur'an-ı Kerim ise 5 tane safhadan bahseder. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, ahsen standarda ulaştırıp, muhsin kılmak, Allah'a teslim etmek, sonra da nefsi bütün afetlerden temizleyip, daimi zikirle onu da Allah'a teslim etmek. İşte 14 asır evvel sahabe bunu gerçekleştirdiler. Ve Allah'a teslim olmak mı? Ruhunuzun da ve içinizin de nefsinizin de Allah'a teslimi farz. Ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Bunu yapabilmek onlar için sadece başkaları için yaşama safhasına ulaştıktan sonra Allah'ın en büyük ideali oldu. Ondan sonra köle olmayı dilediler ve oldular. Allah Teala'nın size verdiği emir sizin kulluk standartlarının içinde başlar ve biter. Son teslim olan nefsinizi daimi zikirle Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'a
gerçek anlamda bir kul olursunuz. O zaman bu söylediğim şeylerin manasını sadece anlamış olan birisi değilsiniz. Bunların hepsini Allah'ın emrettiği vasıf ve boyutta yerine getirmiş olan insanlarsınız. O zaman. Şimdi o noktada değilsiniz. Ve Allah'ın size Allah için olmak konusunda emirlerini lazım gelen biçim ve boyutta yerli yerine oturtamıyorsunuz. Zaman geçiyor. Her saniye Allah Teala size zaman parçalarını veriyor ki o zaman parçalarını başkalarının mutluluğu istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın bütün insanları mutlu etmek konusunda Kur'an dizaynını başkalarına anlatabilmek için kullanabilirsiniz. Hangi standartta olursa olsun sizin için söz konusu olan şey daima başka insanları huzursuz etmek değil. Daima başka insanların mutluluğu için methaldar olmaktır. O mutluluğa sebep olmaktır. Hepiniz bunun için yaratıldınız. Yaratılışınızın arkasında, Allah için yaratılışınızın arkasında başka insanlara mutluluk ulaştırmak hedefi var. Bu hedefe yönelik olarak varsınız ki Allah Teala sizden mutlu olmanızı istediği zaman siz zannediyorsunuz ki nefsinizin taleplerini yerine getirirseniz mutlu olursunuz. Nefsiniz her zaman taleplerle doludur. Muhtevasında olan o negatif faktörler sebebiyle hep bir şeyler yapılmasını ister. Bütün talepleri Allah'ın taleplerine %100 terstir. Allah neyi talep eder? Emrettiği şeyin yerine getirilmesini. Nefsiniz neyi talep eder? Allah'ın emrettiği şeyin özellikle yerine getirilmemesini. İşte şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek kapasitesinde olan bu iblis insanlık tarihi boyunca hep insanların nefslerini azgınlaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olmuştur. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların arasında Allah'a hizmet edenler var. Yani ruhlarının istikametinde yaşayanlar, Allah neyi emretmişse onu mutlaka yerine getirmek isteyen ruhtur. Onu mutlaka reddeden, Allah'ın emrettiğini özellikle yerine getirmemenizi isteyense şeytanla nefsinizdir. Madalyanın öbür tarafına bakalım. Allah'ın nehileri, yasakları. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz onu gerçekleştirmek ister. Öyleyse bir taraftan Allah'ın emirlerini yerine getirmemek nefsinizin talebi. Öbür taraftan Allah'ın nehilerini sırf Allah yasak ettiği için mutlaka gerçekleştirmek yine nefsinizin talepleri. Öyleyse toplum halinde yaşayan insanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Muhtaç olmayan sadece Allah'tır. Ve siz ne zaman Allah-u Teala'nın sizi başka insanların mutluluğu için yarattığını idrak ederseniz o zaman hizmetiniz en büyük standarda ulaşmak için gerekli köke sahip olacaktır. Bu sizin idrakinizle %100 alakalı bir müessesedir. Hayatınıza dikkatle ve ibretle bakın. Her akşam yatağınıza yattığınız zaman
bir sual sormalısınız kendinize. Ben bugün Allah için ne yaptım? Kime hizmet ettim? Kimin mutluluğuna metaller oldum? İnsanlara bugün ne verebildim? Her gün bunun için yaşamalısınız. İnsanları mutlu etmenin standardı kendi çevrenizden başlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, hizmet etmek Allah'ın bir insana verdiği en büyük zevktir. Ve şeytan bunun için hizmeti yok etmek istikametinde, Allah yolunda yapılacak olan hizmeti yok etmek istikametinde her türlü nefsani talebi temsil eder. Allah'a hizmet etmek, insanlara hizmet etmek, Allah-u Teala tarafından aynı istikamette değerlendirilir. Eğer bu hizmet bu vakıfta yapılıyorsa, mihir vakfında yapılıyorsa, o hizmet Allah'a hizmettir. Başka yerlerde de başka insanların mutluluğuna çalışan herkes aslında Allah'a hizmet ediyor. Hiçbir hizmet yoktur ki Allah-u Teala bunun bedelini ödemeyecek olsun. Hesap anında görülür. Kim herhangi bir insana ona huzur verecek olan bir davranışta bulunmuşsa bunun bedeli anında o kişiye ödenmiştir. Amel defterinin her saniyesi devamlı derece kazanmakla geçer. İnsanlar var, düşünürler. Ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi ibadet de yapmıyorum ama hiç değilse kaybım yok. Öyle mi zannediyorsunuz? Her geçen saniye Allah'ın emrettiği zikir müessesesini gerçekleştirmediğiniz için bir kayıptasınız. Devamlı derece kaybediyorsunuz. Ama bundan daha önemli bir başka şey var. O geçen zamanınız var ya, şu her an geçen, bu sohbetin başlangıcından itibaren geçen zamanı da bu zamanın içine katın. Her geçen saniye Allah-u Teala tarafından size şu hayatı başka insanlara mutluluk ulaştırmak için tahsis etmiştir. Bunu hiç unutmayacaksınız. Her geçen saniyenizi insanlara hizmette, insanlara mutluluk vermekte bir vasıta addetmek durumundasınız. Mutluluğun arkasındaki açık gerçek budur. O hedefe ulaşmak için Allah-u Teala sizden sözüme son derece de dikkatli bakın şu saniye. O insanlara hizmet etmek için Allah-u Teala sizlerden şu anda sahip olduklarınızdan daha fazla bir şeye sahip olmanızı istemiyor. Elinizdeki şu anda mevcut olan şu hayat, şu akıl, şu vücut ve şu zaman, bunu her an başkalarının mutluluğu için kullanabilirsiniz. Zor mu? Bir insanın birkaç kelimeyle gönlünü almanız, ona güzel birkaç söz söylemeniz zor mu? Dün ne yaptınız? Davranışlarınızda hatırlıyor musunuz? Hiç kimseye bir nebzecik mutluluk verebildiğinizi? Dün ne yaptınız? Evvelki günden bahsetmiyorum. En yakın hatırlayacağınız gün dündü. Dün ne yaptınız? Kendinize hizmetin dışında ne yaptınız? Bunu kendinize sormak mecburiyetinde hissetmiyor musunuz kendinizi? Yaratılışınızın gayesi bu. Allah için olmak bu. Allah için ne yaptınız? Ne ölçüde ona ibadet ettiniz? Ne ölçüde başka insanların mutluluğu açısından onlara bir şeyler vermeye çalıştınız.
sözüme dikkat edin. Başka insanlar size kızabilirler. Başka insanlar size öfkelenebilirler. Size kin duyabilirler. Sizden nefret edebilirler. Bunlara rağmen sizin göreviniz o sizden nefret eden, size kin duyan insanlara da mutluluğu ulaştırabilmektir. Bunun için yaratıldınız. Eğer Allah'ın safındaysanız davranış biçiminiz bu olmalıdır. Öyleyse insanlar size ihanet edebilirler. Böyle olmasına rağmen siz ona gene mutluluk vermek durumundasınız. Sadece bunun için yaratıldınız. Öyleyse şu dünyaya dikkatle bakın. Acaba bu söylediklerimi anlayabilen kaç kişi var? Niçin yaratıldığının manasını bilen kaç kişi var? Herkesin nefsinin elinde olduğu bir dünya nizamında yaşıyorsunuz. Onlar da 14 asır evvel aynı nizam içinde doğdular. Aynı nizam içinde yoruldular. Ta ki Allah'ın emirlerini idrak ettikleri güne kadar. Sonra mı? Değiştiler. Size anlatmaya çalıştığım yapının gerçek sahipleri oldular. Onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Başkaları için oldular. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size düşmanlık ettikleri halde, size öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz." Aradan sadece 14 asır geçmiş, insanlar bugüne gelmişler. Bütün bunlardan soyutlanmışlar. Yok sayıyorlar söylediklerimizi. Kur'an'ın temelini, sahabenin yaşadığı o Kur'an temeline dayalı hayatı yok sayıyorlar. Bugün aramızdan az kişinin yaşayabildiği bu müstesna hayatı yok sayıyorlar. Sadece İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Namaz kılacaksın arkadaş, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Bir de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin mi? Tamam diyorlar. Sen cennetliksin. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtaramaz. Hiç kimsenin kurtarması mümkün değildir. Allah'ın hükümleri son derece kesin olarak görünüyor. Bütün sahabenin yaşadığı hayata dikkatle bakın. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. O İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Onu buraya koyun kenara. Allah'ın 5 tane safha şartını koyun ortaya. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz taşların evvel. Birinci şart. Bu kalbinize girdiği anda Allah onu işitecek, bilecek, görecek. Mutlaka içinizden gelen bir şey sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabiatıyla insanlar bilmiyorlar mürşidine ulaşamayan bir insanın dalalette kaldığını, kalbindeki küfür kelimesinin alınmadığını, kalbin içine iman kelimesinin yazılmadığını bilmiyorlar. Kur'an ayetlerinden haberleri yok. Böyle yapmadıkları için de kurtulmaları
mümkün değil. Son derece açık olarak diyor ki Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o bundan razıysa, dünya hayatıyla mutmain oluyorsa, o bizim ayetlerimizden gafildir. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bu kadar açık olarak başlayan bir dileğin pozitif tarafını ortaya koyduğunuz zaman Allah'a hayran olursunuz. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendine ulaştırırım. Ne olur dersiniz? Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, gerçek anlamda bu dileğin sahibi olduğunuz zaman Allah onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. İçinizden gelen bir şey, bir sevgi halesi sizi oraya götürür, mutlaka ulaştırır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne yazık ki Yunus suresinin o demin söylediğiniz 28. ayetleri geçerli olur. Her şey Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için her şey bir bir arkasından Allah tarafından vücuda getirilir. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırmanızda size şimdi anlayamayacağınız kadar üst seviyede hizmet eder. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu söz. Siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Sizin yapmanız lazım denen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu gidişat içerisinde ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin cennetinizi sağlar. Ama dünya saadetinizi sağlayamaz. Allah Teala sizlerin sadece şu dünya hayatından sonra, kıyametten sonra yaşayacağınız cennete girmenizi değil, şu dünyada da mutlu olmanızı istiyor. Bunu hedef göstermiş, teslimi farz kılmış. İşte Allah Teala'nın farz kıldığı böyle bir teslim süreci ruhunuzun, fizik vücudunuzun ve nefsinizin Allah'a teslimi safhalarını geçirir ki başkaları için yaşamaya başlamadıkça, bunu kalbinizde hissetmedikçe, nefsiniz size sadece kendiniz için yaşamanızı emrettiği sürece bu safhalardan hiçbirisini gerçekleştiremezsiniz. Allah için olamazsınız. Sadece kendiniz için olursunuz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, siz isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Onun size başkalarına yardım için, Allah'ın yolunda bu vakfa hizmet için göstereceği hedefleri siz o yolun talibi olduğunuz andan itibaren Allah'ın nasıl gerçekleştirdiğini göreceksiniz. O gerçekleştirecek. Siz sadece buna metaller olacaksınız. Her şey içinizdeki bir arzuyla başlar. Ben Allah'a hizmet etmek istiyorum dediğiniz zaman bunun kapılarını Allah açacaktır. Öyleyse bu kapılar açılmadıkça siz başkalarına yardım etmek, başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmadıkça sakın bunu Allah'a mal etmeyin. Siz istemiyorsunuz. İsteyenlerin neler yaptıklarını gördünüz. Bugüne kadar Allah yolunda çok hizmetler yapıldı. Canla başla insanlar Allah yolunda hizmet ettiler. Allah yolunda hizmeti bir şair şöyle dile getiriyor. Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Nutuk söyleyenlerle şehit olanlar arasındaki farkı ifade etmek için kullandım. İşte Allah yolunda hizmet yapanlar
gene Allah yolunda olduğunu düşünüp de onlara bakanlar, iki grup insan var. Siz sakın ikincilerden olmayın. Allah için yaratıldınız. Bunun manası başkaları için yaratılmış olmaktır. Bilseydiniz ki başkalarına verebildiğiniz her huzurun, her mutluluğun bedelini daha o mutluluğu ona ulaştırmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size ödemeye başlar. Siz Allah'ın size verdiği aklı, vücudu, imkanları ve zamanı, yani size ait olan her şeyi başka bir insanın veya başka insanların mutluluğu için kullanmaya başladığınız andan itibaren Allah'ın dizaynı içinde yaşarsınız. Sıfır noktasının üzerinde ve mutluluğun ne olduğunu görürsünüz. Deneyin. Ne zaman başka bir insana veya insanlara bir hizmet etmek için, sözüme dikkat edin, onlardan bir karşılık beklemeden hizmet etmek için siz hazırsanız, kapıları size Allah açacaktır. O zaman şunu göreceksiniz ki, değil hizmete ulaşmak, yani hizmeti düşünce platformundan dünya platformuna çıkarmak, eski tabirle kuvveden fiile çıkarmak, hayır, daha onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın size mutluluğu ulaştırdığını göreceksiniz. Mutlu bir insan olacaksınız. Hizmet ettiğiniz zaman bakmak sıfatında değil de yapmak sıfatında olduğunuz zaman, biliyorum ki birçoklarınız için sözlerin manası anlaşılamayan boş sözler gibi değerlendirilir. Onlar hemen belli olurlar. Söylediklerimiz onların kalbinde sıcak sıcak bir şeylerin oluşmasına sebebiyet veremez. Onlar anlamazlar. Hizmet edenler sadece o sıcaklığı burada yaşayanlardır. Size verilen hedef bu sıcaklığı hissetmek ve yaşamaktır. Bunun için yaratıldınız. Ne yazık ki bir kısmınız bunu hiç anlayamadan öleceksiniz. Ama bir kısmınız anlayacaksınız ve kendinize soracaksınız. Niçin yaratıldım? Herkes birbirine muhtaçtır. İhtiyacı olmayan bir insan yaratılmamıştır. Hiçbir yaratık yaratılmamıştır. Yaşamak için bir şeyler yemek mecburiyetindesiniz. İhtiyacınız barınmak mecburiyetindesiniz. İhtiyacınız sevgi de ihtiyacınız. Başkalarını severseniz size gelecek olan sevgi, başkalarından nefret ederseniz başkalarından size nefretin geri döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir toplum yapısı Allah-u Teala vücuda getirmiş ki insanlar onun farkında değil ama ne verirseniz aynen size iade edilir.
Eğer verdiğiniz şey başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretse, size verilen her şeyi bunun için kullanmışsanız mutlu olmaya layıksınız. Deneyin. Ne zaman etrafınızdaki insanlardan herhangi birini mutlu etmek istikametinde harekete geçtiyseniz, ne zaman Allah için onun dışında başka bir hizmeti yaptıysanız, Allah için çalışanlara şu veya bu istikamette yardımda bulunmuşsanız, o zaman siz de bu dairenin içindesiniz. Mutluluk çemberinin, mutluluk dairesinin. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, sadece iki tür karenin içinde yaşayabilirsiniz. Birinci kare mutsuzluk karesidir. Birinci kenar Allah, birinci kenar affedersiniz şeytan. İkinci kenar nefsiniz. Üçüncü kenar şeytanın ve nefsinizin tesiriyle işlediğiniz şerler. Dördüncü kenar mutsuzluk. Ama başka bir kare daha var. Birinci kenar Allah. İkinci kenar ruhunuz. Üçüncü kenar ruhunuzun ve Allah'ın vücuda getirdiği statü içinde vücuda getirdiğiniz hayırlar. Dördüncü kenar mutluluk. Birinci karede şeytanın, yani sıfırın altındaki bir dünyada, eksi bir dünyada yaşarsınız. Hayatınızı boşuna tüketirsiniz. Cehenneme gidecek olan bir insan olarak, insan olmanın vasıflarından hiçbirisine sahip olmadan huzursuz bir yaşamla yalnız cehenneme doğru bir yolculuk yapabilirsiniz. Sizin elinizden. Ama başka bir şey de mümkün. Allah'ın karesinde yaşamak da mümkün. O zaman niçin yaratıldığınızı idrak edeceksiniz. Yolunuza devam ederseniz öyle bir gün gelecek ki başkaları için, sadece başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Kendi hayatınızın gözünüzde şu kadar değeri kalmayacak. Ne söylediğini anlamaya çalışın. Diyorum ki kendi hayatınızın gözünüzde şu kadar değeri kalmayacak. Başkaları için yaşayacaksınız. Zamanınızı, aklınızı, vücudunuzu, paranızı, her şeyinizi onlar için kullanacaksınız. Acaba anlatabiliyor muyum? Bu hayat denilen şey sizlere boşuna verilmedi. Onu zamanın her saniyesinde hak etmek hedefiniz olmalı. Yoksa hayatta gibi görünen bir ölüden farklı olamazsınız. Hiç unutmamanız lazım gelen şey Allah için yaratıldığınız. Hiç unutmamanız lazım gelen şey siz insanlardan başka her varlığın sizin için yaratıldığı. Öyleyse sadece bunun bedelini ödemek için bile başka insanları baş tacı etmek mecburiyetindesiniz. Onlara hizmet etmedikçe ne demek istediğimi anlayamazsınız. O büyük zevki yaşayamadıkça niçin yaratılmış olduğunuzun gerçek anlamına varamazsınız. Allah için yaratılan sizler başkasına hizmet verebildiğiniz kadar mutlu olursunuz.
Allah'a hizmet verebildiğiniz kadar mutlu olursunuz. Ve mutlu olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse dizaynı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutlarla yoruma tabi tutun. Kalbinizde şuranında bir sıcaklık hissedeceksiniz. Onu hissetmeye çalışın. Size verilen her şeyin başkalarını mutlu etmek ve bunun sebebiyle sizi mutlu kılmak için verildiğini hiç unutmayın. Kendinize her şeyi yonttuğunuz zaman, nefsinizin emrinde olduğunuz zaman, belki şeytanın size hedef gösterdiği şeyleri kazanırsınız. Ama mutlu olamazsınız. Sadece başkalarına eza veren, en azından onlara mutluluk veremeyen, kendisini de mutlu edemeyen bir zamanlı olursunuz. Öyleyse Allah yolunda, Allah için başka insanlara, Allah yolunda, Allah için Allah'a hizmet etmek için yaratıldığınızı hiç unutmayın. Allah Teala sizden bunu bekliyor. Biz sizlerden bunu bekliyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de bu prensiplerin ışığında dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla. Bu konuşmayı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle Fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle Fazl'lar, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle hem de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından dört asır bir cihan hakimiyeti. Ve devletin adı Nizam-ı Alem. Aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne yaparsın olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın medarı sahibi Osmanlı. İşte bu haritanın sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılar'da artık babadan ala geçen bir padişahlık söz konusu değil. Yeni Osmanlılar'da Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi söz konusu. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cüreyen eder. Yani 14 sıra var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar altında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler, güzelliği. Yani Ahsen-ül Hüsna, biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın Ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte ahsen olmak budur. Bir başka ifade kullanan nedir ahsen olmak? Ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinize de taşıması hali, nefsinize de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali. Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesine ezelinde beraber de yapıldı. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşat ki Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ucibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki ben yesteci bu. Onlar da benim davetime icabet etsinler.